ihtiyaç dileğinde bulundu. Hazreti Hasan, istediğin çok, benim buna gücüm yetmez. Allah'a nispetle çok da versem yine azdır. Senin ihtiyacını karşılayacak varlığım yok. Şayet azı kabul eder, bana fazla yük yüklemezsen, elimden geldiğini sana vereyim, dedi. Adam, verdiğini memnuniyetle kabul eder, vermediğinde seni mazur görürüm, dedi. Bunun üzerine Hazreti Hasan, vekil harcını çağırttı. Hesap ettirdi, nafakaları kıstı ve fazlasını getir, dedi. Vekil 50.000 dirhem getirdi. Hazreti Hasan, 500 dinar ne oldu deyince, adam onu da verdi ve altın gümüşleri adama devretti ve hamallarını getir, dedi. Adam 2 hamal getirtti. Hazreti Hasan kira olarak hamallara sırtındaki cübbesini verdi. Adam gidince vekil harç, vallahi meteliğimiz kalmadı, dedi. Bunun üzerine Hazreti Hasan, Allah katında büyük mükafat alacağımızı umarım, dedi. Basra'nın ileri gelen okurları, Basra amiri Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anhuma huzuruna çıktı. Hepimizin onun gibi olmasını candan arzu ettiğimiz, gündüz oruçlu, gece ayakta bir komşumuz vardır. Kızını kardeşinin oğluna verdi. Fakat ceiz olarak kızına verecek bir şeyi yoktur, dediler. Bunun üzerine Abdullah onları evine getirdi. Sandığını açtı, oradan 6 deri çıkardı ve bunları götürüp ona verin, dedi. Sonra biz kendi kendimize, biz bu adama iyilik yapmadık. Onu zikrinden alıkoyacak işi başına sardık. Gelin biz bunları elimizle yerleştirelim ve bu adamı zikrinden meşgul etmeyelim. Zira dünyalık, insanı zikirden alıkoyacak kadar bir kıymet ifade etmez. Biz böyle olan adama hizmetten çekinmeyelim, dediler ve öyle yaptılar. Hikaye olunduğuna göre, Abdülhamid bin Sa'd, Mısır emiri bulunduğu sırada, Mısır'da şiddetli kıtlık ve darlık hüküm sürmekteydi. Abdülhamid, vallahi ben şu şeytanın düşmanı olduğumu bildireceğim, dedi. Ve halkın ihtiyacını üzerine alarak, kıtlık geçinceye kadar yoksulların masraflarını temin etti. Sonra oradan uzaklaştırıldı. Halbuki zenginlerden alıp fakirlere verdiği paralardan tacirlerin kendisinde 1 milyon alacağı bulunuyordu. Ayrılırken kadınlarının 5 milyon tutarındaki ziynet eşyasını tacirlere rehin bıraktı. Artık onları geri almak imkanı kalmayınca tacirlere mektup yazdı. Rehinleri satıp kendi paralarını aldıktan sonra geride kalan 4 milyonun da daha önce yardımda bulunamadığı kimselere verilmesini emretti. Şiilerden olan Ebu Tahir bin Kesir'e adamın biri gelerek, Hazreti Ali hürmetine bana falan yerdeki hurmalığını ver, dedi. Ebu Tahir, verdim ve hatta onun hürmetine bu hurmalığın etrafındaki hurmalığı da oraya kattım, dedi. Halbuki kendisinin ilave ettiği adamın istediğinden çok daha fazlaydı. Ebu Merset, kerem sahibi bir insandı. Bir gün şairin biri hakkında bir metiye okudu. Ebu Merset, benim sana verecek meteliğim yok. Ancak sen beni mahkemeye ver ve bundan 10.000 dirhem alacağım vardı. Ben de kadıya, evet bu kadar borcum var, derim. Beni tevkif ederler. Fakat adamlarım beni cezaevinde bırakmaz. Parayı verir, beni kurtarırlar. Bu suretle sen de hediyeni almış olursun, dedi. Ve dediği gibi yaptılar. Hakikaten adamları parayı ödeyerek kendini cezaevinden çıkardılar. Muan bin Zaide, Basra'da falcıların, kâhinlerin amili bulunuyordu.
Bir şair kapısında uzun müddet bekledi. Fakat huzuruna çıkmak imkanını bulamadı. Hizmetçilerinden birine, "Bu adam bahçeye gittiği zaman bana haber ver," dedi. Hizmetçiler haber verince şair de şu şiirini okudu. "Ey Muğan'ın cömertliği, sana sesleniyorum. Sen benimle beraber ol da ihtiyacını Muğan'a bildir. Zira senden başka Muğan'a şefaatçi olacak kimse yoktur." Bu şiiri bir tahta parçasına yazarak Muğan'ın bahçesinden akmakta olan suya attı. Muğan kapının iç kısmında arkın başında bekliyordu. Suda gelen tahta parçasını görünce tahtayı aldı. Üstündeki yazıyı okudu. Adamı buldurdu ve kendisine 10 deri verdi. Emir bu tahta parçasını minderinin altına koydu. Ertesi gün aynı yazıyı tekrar tekrar okudu ve adamı çağırtarak kendisine 100.000 dirhem verdi. Adam parayı aldı fakat korktu. Ertesi gün yine bu yazıyı okuyup adamı çağırtınca bulamadı ve "Hiçbir şeyim kalmamak şartıyla neyim varsa buna vermem gerekir," dedi. Medainli Ebu'l-Hasan anlatıyor. Hazreti Hasan, Hüseyin ve Abdullah bin Cafer hac için yola çıkmışlardı. Yolda eşyalarını kaybettiler. Acıktı ve susadılar. Yolda çadırda oturan yaşlı bir kadına uğradılar. "İçecek bir şey var mı?" dediler. Kadın "Var" deyince hepsi çadıra girdiler. Kadının tek bir koyunu vardı. "Koyunu sağın ve sütünü için," dedi. Onlar da koyunu sağıp sütünü içtiler. Sonra kadına "Yiyecek bir şey var mı?" dediler. Kadın "Bir koyundan başka bir şeyim yok. Bunu kesin de size pişireyim," dedi. Onlar da koyunu kestiler. Kadın pişirdi, yediler. İstirahat edip dinlendiler. Hava serinleyince yola çıktılar. Çıkarken kadına, "Biz Kureyş'ten bazı kimseleriz. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Yani hacca gidiyoruz. Salimen Medine'ye dönersek bizi bul. Biz sana bir iyilik yapmak isteriz," deyip gittiler. Kadının kocası gelip de vaziyeti öğrenince, "Bilmediğin kimselere koyunu yedirdin," diye darıldı. Sonra da, "Kureyş'ten birkaç kişi diyorsun. Böyle adres mi olur?" dedi. Bir müddet sonra kadın kocasıyla şehre inmek zorunda kaldı. Etraftan tezek parçaları toplar, götürüp satarak geçimlerini sağlarlardı. Bir gün Hasan radıyallahu anh kapının önünde dururken kadını görerek tanıdı. Kadını yanına çağırdı. Hazreti Hasan kendini tanıttıktan sonra kadına 1.000 koyun ile 1.000 altın vererek Hazreti Hüseyin'e radıyallahu anh'a gönderdi. Hazreti Hüseyin de o kadar verdi. Sonra da Abdullah bin Cafer'e gönderdi. Abdullah her ikisinin verdiği kadar verdi ve "Önce bana gelseydin, onlar zor vaziyette kalacaklardı," dedi. Bu suretle kadın 4.000 dinar ve 4.000 koyunla kocasının yanına gitti. Abdullah bin Amir, mescitten çıkıp tek başına evine giderken, Sakif oğullarından bir delikanlı yanına sokuldu ve onunla beraber yürümeye başladı. Abdullah delikanlıya, "Bir isteğin mi var?" diye sorunca delikanlı, "Senin huzur ve iyiliğini isterim. Seni yalnız görünce, sana kimsenin bir zararı dokunmasın diye düşündüm de beraberinde yürüdüm," dedi. Abdullah, delikanlının elinden tutarak evine kadar gitti. Sonra 1.000 altın getirerek delikanlıya verdi. Ve, "Bu sana hediyemdir. Seni annen baban güzel terbiye etmiştir," dedi. Hikaye edildiğine göre, Araplardan bir cemaat, ziyaret için cömert tanıdıkları bir adamın mezarına gittiler. Uzak yerden geldikleri için orada kaldılar, uyudular. İçlerinden biri rüyasında bu zengini görür. Zengin ona, "Senin deveyi, benim bırakmış olduğum deveyle değişir misin?" diye sorar. Adam,

babamdı. Bana da rüyamda bu alışverişi bildirdi ve bu deveyi size ulaştırmamı söyledi. Ben de deveyi getirdim, dedi. Kureyş'ten bir zat bir yolculuk dönüşünde yol üzerinde oturan bir adam gördü. Adam yaşlı ve hastaydı. Kendisinden sadaka istedi. Adam da kölesine, artan neyimiz varsa onu şu adama ver, dedi. Adam bedevinin önüne 4000 dirhem para döktü. Bedevi paraları toplamak için kalkmak istediyse de kalkamadı ve ağlamaya başladı. Bunun üzerine adam dilenciye, az mı geldi? Niçin ağlıyorsun? Diye sordu. Bedevi, hayır, senin ikramından toprakların da faydalanacağını düşünerek ağladım, dedi. Abdullah bin Amir, Halid bin Ukbe'den 90000 dirheme Medine'de bir ev satın aldı. Akşam olunca Halid'in ev halkının ağlamakta olduklarını duydu. Çocuklarına niçin ağladıklarını sordu. Onlar da evlerine ağlıyorlar, dediler. Hemen hizmetçisini çağırdı. Git onlara söyle, parayı da onlara bıraktım, evi de onlara hediye ediyorum, dedi. Denildi ki Harun el-Reşid, Malik bin Enes'e 500 altın gönderdi. Bunu duyan Leys bin Sa'd, İbni Enes'e 1000 altın gönderdi. Harun el-Reşid bunu duyunca canı sıkıldı. Ve Leys'e, sen maiyetimde çalışan bir insan olduğun halde, benim gönderdiğim 500 altına mukabil, sen nasıl 1000 altın verirsin, dedi. Bunun üzerine Leys, ey müminlerin emiri, benim kiralardan her gün 1000 altın gelirim vardır. Ben de bu zata yardım etmeyi düşündüm ve hiç olmazsa bir günlük gelirimi vereyim dedim ve ondan daha azını vermeye utandım, dedi. Yine hikaye edildiğine göre kadının biri Leys bin Sa'd'dan bir miktar bal istedi. Leys de kendisine bir tulum bal verdi. Bu kadın daha az ile kifayet ederdi diyenlere, o ihtiyacını istedi. Biz de varlığımıza göre verdik, dedi. Leys her gün 360 yoksula sadaka vermeden kimseyle konuşmazdı. Ameş anlatıyor. Bir koyunum vardı. O da hastalandı. Heyseme bin Abdurrahman her gün sabah akşam uğrar, koyunun halini sorar. Koyun yiyor mu? Çocuklar sütsüz ne yapıyor diye sorar, öyle giderdi. Her defasında evden çıkarken bana, oturduğun keçenin altını yokla, derdi. Böylece koyunun hastalığı müddetince bana 300 altından fazla yardım oldu. Ben de, bu ne iyi bir şey, keşke koyun devamlı hasta olaydı, dedim. Abdülmelik bin Mervan, Esma bin Harice'ye, senin iyi hasretli bir kadın olduğunu duyuyorum. Ne gibi hasletlere sahipsin, bunları bana anlatır mısın, diye sordu. Esma, başkalarında benden daha iyi hasletler var, dedi. Abdülmelik, ben bunları senden dinlemek isterim. Buna azmettim, dedi. Esma, hiçbir arkadaşımın yanında ayaklarımı uzatmadım. Ne zaman yemek pişirdimse, insanları o yemeğe davet ettim. Bana yüz kızartan kimseyi boş çevirmediğim gibi, istediğinden de fazlasını verdim, dedi. Sa'd bin Halid gayet cömert bir insandı. Kendisinden bir şey istendiği vakit, kendisinde olmayınca avans olarak maaşından aldırır ve isteyiciye verirdi. Bir gün Süleyman bin Abdülmelik'in huzuruna girdi. Süleyman onu görünce şu mealde beyitler söyledi. Ben bu sabah dellalın, ey yardıma muhtaç olan gence yardım eden, diye çağırdığını duydum. Sonra da isteğin nedir, diye sordu. Sa'd da, borcumun ödenmesini istiyorum, dedi. Ona ne kadar borcum var, diye sorulunca o da 30000 altın, dedi. Süleyman, sana borcum

borcunu ve ayrıca borcun kadarını veriyorum dedi. Sa'd'ın oğlu Kays hastalandı. Dost ve ahbabı görünmez oldu. Merak etti. Bunun sebebini sordu. Dediler ki, sana borçları olduğu için gelemiyorlar. Bunu duyan Kays, Allah kahretsin. Dünya malı, dostların ziyaretine de mani olur dedi ve hemen bir dellal çağırtarak, kimde alacağım varsa hepsini bahşettim dedi. Bunun üzerine ziyaretçileri o kadar çoğaldı ki evin döşemesi kırıldı. Ebu İshak şöyle anlatıyor. Küfe'de Eş'as Camii'nde sabah namazını kıldım ve bir alacaklımı beklemek üzere oturdum. Bu sırada önüme bir elbise ve bir çift nalin koydular. Ben bunu görünce, ben buralı değilim dedim. Bunun üzerine adam, Eş'as bin Kays geldi ve mescitte her namaz kılana bir çift nalin ile bir kat elbise vermemizi söyledi. Bunun için sana veriyoruz dedi. Nişapurlu Şeyh Ebu Said el-Hurkişi diyor ki, Hafız Muhammed'in oğlu Muhammed, Mekke mücavirlerinden birinin şöyle anlattığını haber veriyor. Şehirde zatın biri, yoksullara öncülük edip, yardım toplamakla şöhret bulmuştu. Adamın birinin bir çocuğu doğmuştu. Hiçbir şeyi olmadığı için bu adama müracaat etmiş, adam dönmüş, dolaşmış, bir şey alamamıştı. Nihayet kendisinin bir dirhemi vardı. Onu ikiye taksim etti. Yarısını ona vererek, bunu sana borç veriyorum. Git günlük ihtiyacını temin et, dedi. Sonra da bir mezar başına gittiler. Adam orada yatana, sen böyle hayır işlerini yapardın. Ben bugün bir şey yapamadım, dedi ve ayrıldılar. Adam önce rüyasında o mezarda yatan zatı görür. Bu zat, senin söylediklerini duydum fakat cevap veremezdim. Sen bizim eve git, ocağı kazdır. Onun altındaki küpte 500 altın var. Onu al, bu adama götür dedi. Sabahleyin adam doğruca eve gitti. Meseleyi anlattı. Kazma kürek getirdiler, ocağı kazdılar ve altınları meydana çıkardılar. Fakat adam, bu sizin hakkınızdır. Ölünün bunda hakkı yoktur. İsterseniz parayı vermezsiniz dedi. Onlar, o ölüyken cömertliğini yapıyor da, biz hayattayken niye yapmayalım? Götür parayı fakire ver dediler. Adam parayı aldı ve fakire götürdü. Fakir bir dirhem aldı, ikiye taksim etti, yarısını borcuna mukabil kendisine verdi ve yarısı da bana yeter, sen bu kalanı fakirlere dağıt, dedi. Ravi Ebu Said, bunların hangisinin daha cömert olduğunu ben de anlayamadım, demiştir. Rivayete göre, İmam-ı Şafii, ölüm döşeğine yattığı zaman, ben ölünce beni falanca yıkasın diye bir vasiyetname bırakır ve ölür. Vasiyet edilen adama haber verirler. Adam gelir ve nerede vasiyeti göreyim der. Vasiyetnameyi kendisine verirler. Bakar ki 70 bin dirhem borçlu olduğu kağıtta yazılı. Adam parayı üzerine alarak bunu ben ödeyeceğim der ve imamın beni falanca yıkasın vasiyetinden maksadın bu olduğunu söyler. Ebu Said diyor ki, bunu duymuştum, merak ettim, Mısır'a gittiğim zaman evini araştırdım ve buldum. Tabii kendisi vefat etmiş, torunları hayattaydı. Çocuklara baktım ki, onların simalarında da nur eseri vardır. Fazilet sahibi kimselerdir. Anladım ki, dedelerinin tesiridir. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh diyor. Ben Hammad bin Süleyman'ı bir şeyden ötürü severim. Duyduğuma göre bir defa eşeğine binmiş gidiyordu. Eşeği yürütmek istedi. Bu sırada düğmesi koptu. Terziye uğradı. İnip onu diktirmek istedi. Terzi, zahmet etmeyin, gelir dikerim dedi ve dikti.

Bunun üzerine Hammad, terziye bir kese de 10 altın verdi ve "Kusuruma bakma, az oldu." dedi. İşte bunu duyduktan sonra ona sevgim arttı dedi ve "Ne olsaydı, benim de servetim olup mürüvvetli yoksullara yardım etseydim, benden isteyenlere yok deyip özür dilemek benim için en büyük felaketlerden biridir." mealindeki şiiri okudu. Rebi bin Süleyman diyor, bir adam İmam-ı Şafii'nin atının üzengesini tutmuştu. İmam-ı Şafii, bu adama vermesi için talebesi Rebi'ye hitaben, 4 altın ver ve az olduğu için de özür dile, dedi. Yine Rebi bin Süleyman, Humeydi'den şöyle hikaye ediyor. Humeydi diyor ki, İmam-ı Şafii, Sana'dan Mekke'ye giderken yanına 10 binlerce altın almıştı. Mekke dışında bir çadır kurdu ve bir bez açarak bu paraları o bezin üzerine döktü. Sonra her gelene bir avuç vermek suretiyle öğleye kadar parayı bitirdi. Bezi sildi ve kaldırdı. İçinde bir kuruş kalmamıştı. Ebu Sevr diyor, İmam-ı Şafii bol bir servetle hacca çıkmıştı. Mekke'ye geldiği zaman kendisine, "Bu parayı sen harcarsın. Hiç olmazsa kendine ve çocuklarına yarayacak bir şeyler al," dedim. Bir müddet sonra kendisini gördüğümde, "Ne yaptın?" diye sorar sormaz bana, "Mekke mallarının çoğunun aslında vakıf olduğunu bildiğim için burada satın alabilecek bir şey bulamadım. Ancak Mekke dışında Mina'da bir ev yaptırdım. Hacca gelen adamlarımız burada yatıp kalkarlar," dedi. Muhammed bin Ubadi Muhlebi, Memun'un huzuruna girdi. Memun, kendisine 100 bin dirhem yardımda bulundu. Bu zat, Memun'un yanından çıkınca hepsini dağıttı. Memun, onun bu yaptığını duymuştu. İkinci sefer Memun'a vuruyunca, Memun onu azarladı. Bunun üzerine Muhammed bin Ubadi Muhlebi Memun'a, "Var olanı vermemek mabuda karşı bir suizan olur. Onun için verdim," deyince Memun bu defa paranın 2 mislini kendisine verdi. Şair Ebu Temam, İbrahim bin Şekele'yi öven beyitlerle beraber yanına girdi. Fakat onu hasta buldu. İbrahim hasta olmasına rağmen beyitlerini kabul etti. Kahyasına "Bahşiş ver," dedi ve "Şayet ben iyi olur kalkarsam seni daha çok mükafatlandırırım," dedi. Şair 2 ay bekledi. Beklemek ona ağır geldi ve İbrahim'e şu beyitleri yazdı. "Metihimizi kabul etmek ve umduğumuz hediyemizi vermek haram ise, altın ve gümüşü veresiye bırakmak da haramdır." İbrahim bu 2 beyti okuyunca, "Ne kadar bekledi?" diye sordu. Kapıcı, "2 aydır bekliyor," deyince, İbrahim, "Kendisine 30 bin dirhem verin, bana da kağıt kalem getirin," dedi ve şu mealdeki şiiri yazdı. "Bizi ivediye getirdin ve acele olarak atiyemizi sana takdim ediyoruz. Gerçi azdır fakat acele bu kadar olur. Aynı zamanda biz de hiç vermemiş gibi olalım." Yine rivayete göre Osman'ın Talha'da 50 bin dirhem alacağı vardı. Bir gün mescitte karşılaştılar. Talha, "Malın hazır, al götür," dedi. Osman da, "Ben onu sana bağışladım. Git ihtiyacına harca," dedi. Saad da şöyle anlatıyor. "Bir gün Talha'nın huzuruna girdim. Kendisini sıkıntılı gördüm ve "Derdin nedir?" diye sordum. Saad, "Çok param birikti. Bunu ne yapacağımı düşünüyorum," dedi. Ben de, "Düşünmene gerek yok. Akrabanı çağır da onlara dağıt," dedim. O da adamlarını çağırttı ve bütün parasını dağıttı. Paranın miktarını hizmetçisinden sordum. 400 bin dirhem olduğunu söyledi. Yine adamın biri Talha'ya sokularak

merhametini çekecek şekilde davranışlarda bulundu ve kendisinden yardım istedi. Talha, sen beni teşhir ettin. Osman'ın bana verdiği bir hurmalık var. Bu hurmalığı mı sana vereyim, yoksa hurmalığı yine Osman'a satıp parasını mı vereyim dedi. Adam parayı tercih etti. O da hurmalığı Osman'a sattı ve parayı kendisine verdi. Denildiğine göre bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh ağladı. Sebebini soranlara, bir haftadır bana misafir gelmedi. Acaba Rabbime karşı bir hata mı işledim de misafir gelmedi, bunun için ağlıyorum dedi. Adamın birine dostlarından biri gelerek 400 bin dirhem borcu olduğunu, bunun için para istemeye geldiğini söyledi. Adamcağız tartarak 400 bin dirhemi kendisine verip gönderdikten sonra ağlamaya başladı. Ailesi, madem ki ağlayacaktın, niçin parayı verdin deyince adam, benim daha evvel neden haberim olmadı da adamı istemeye mecbur ettim diye ağlıyorum dedi. Bir gün Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ali radıyallahu anhüma mescitteyken bir Arabi içeri girip selam verdi. Fakat Arabi Hazreti Ali'yi görünce birden benzi sarardı. Bu durum Ebubekir'in gözünden kaçmamıştı. Namazdan sonra Hazreti Ali'ye sordu. Ya Ali, bu adam mescide girip seni gördüğü zaman yüzü sarardı. Gayet mahcup ve mahzun oldu. Bunun sebebi nedir? Hazreti Ali, onun bana 20 bin akçe borcu var. Bu yüzden mahcup olup yüzü sararmıştır dedi. Ebu Bekir Arabi'yi çağırdı ve ona, borcunu neden vermiyorsun dedi. Arabi, ya Sıddık, Allah için borcumu ödemeye kudretim yoktur. Yoksa ben borcumu bir gün geciktirmezdim dedi. Ebu Bekir, eğer Fatiha suresinin yarısını okuyup sevabını bana bağışlarsan borcunu ben öderim dedi. Arabi bu teklifi kabul edip yüksek sesle Fatiha suresini yarısına kadar okudu. Ebu Bekir, eğer hepsini okursan sana 20 bin akçe daha veririm dedi. Arabi Fatiha suresinin tamamını okuyunca Ebu Bekir ona 40 bin akçe verdi ve az verdim diye de Arabi'den özür diledi. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir bayram günü namaza beraber çıkmak için Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Mescide gitmek için yola çıktıkları zaman Medine-i Münevvere'nin küçük çocukları Peygamber aleyhisselamın eteğine yapışıp bayramlık istediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e, ya Ömer, beni bunlardan satın al buyurdu. Hazreti Ömer de bir parça et, bir miktar hurma ve meyve getirip çocuklara verdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, ey Ömer, sen beni Malik bin Zâr'ın Yusuf aleyhisselamı satın aldığından daha ucuza satın aldın. Zira Malik, Yusuf aleyhisselamı birkaç dirheme satın almıştı. Sen ise beni meyve ve et ile satın aldın buyurdu. Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, her ne kadar Yusuf aleyhisselamdan ucuzsan da ondan şirin ve güzelsin diye cevap verdi. Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem diyor ki, babam bana şöyle demişti. Oğlum, bir adama bir şey versen, sonra baktın ki senin selamın ona ağır geliyor, o kimseye selam verme. Çünkü Allahü Teala yapılan iyilikten dolayı kişiye eziyet vermeyi haram kılmıştır. Kullarına ihsanından dolayı minnet etmeyi Allah zatına mahsus bir sıfat kılmıştır. Zira minnet kullardan tekdir ve tayirdir. Allah'tan ise fadlü ihsandır. İmam-ı Begavi, Abdurrahman bin Habbab hazretlerinden rivayet ettiği bir hadis-i şerifi mealen şöyle beyan ediyor. Abdurrahman

Osman dedi ki, benim hazır bulunduğum bir mecliste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Tebük harbine iştirak edecek olan askerlere öğüt verip onları savaşa teşvik ediyordu. Hazreti Osman radıyallahu anh ayağa kalkıp dedi ki, ya Resulallah, 100 deve bütün teçhizatıyla benim üzerime olsun. Onları Allah yolunda savaşmak için veriyorum. Resul-i Ekrem konuşmaya devam edince Hazreti Osman yine ayağa kalkıp, ya Resulallah, 300 deve daha her türlü teçhizatıyla Allah yolunda ben veriyorum dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem minberden inerken, bundan sonra Osman'ın yaptıkları Osman'ın üzerine olmaz buyurdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye cömertlerin sultanı derdi. Bir gün Hazreti Ali Fatıma'ya radıyallahu anha, ey kadınların hayırlısı ve ey Resulullah'ın kızı, çok açım, bana yedirecek bir şeyin var mıdır diye sordu. Fatıma validemiz, hazırda yiyecek bir şeyim yoktur. Sadece kutunun içinde 6 akçe var. Onu alıp pazara gidin. Hem kendinize yiyecek bir şey alın, hem de Hasan ile Hüseyin meyve istediler. Onlara meyve alın, dedi. Hazreti Ali, 6 akçe elinde pazara giderken, yolda bir Müslüman, diğer bir Müslümanın eteğine yapışmış çektiğini gördü. Eteğe yapışan, artık sabretmeye takatim yoktur. Ya hakkımı verirsin, yahut da seni mahkemeye veririm, diyordu. Borçlu da, bana birkaç gün daha mühlet ver diye yalvarıyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh onların yanına yaklaştı ve aranızdaki bu çekişmeye sebep olan kaç akçadır diye sordu. Onlar da 6 akçadır diye cevap verdiler. Hazreti Ali elinde bulunan 6 akçeyi alacaklıya verip evine eli boş döndü. Hasan ile Hüseyin babalarının geldiğini duyunca koşarak onu karşıladılar. Elinin boş olduğunu görünce de ağlamaya başladılar. Hazreti Ali Fatıma'ya o 6 akçe ile bir Müslümanın borcunu verip onu hapishaneden kurtardım dedi. Fatıma da iyi yaptın diye cevap verdi. Hazreti Ali'nin içine bir sıkıntı düştü. Bu sıkıntıyı gidermek için Resul-i Ekrem'in yanına gitmek üzere yola çıktı. Çünkü bir insan ne kadar sıkılmış olursa olsun, onun cemalini görünce bütün keder ve sıkıntıları gider, yerini sevinç ve ferahlık alırdı. Yolu üzerinde biri Hazreti Ali'ye, ey genç, bu deveyi satıyorum, alır mısın dedi. Hazreti Ali, üzerimde param yoktur dedi. Adam, sana veresiye veririm dedi. Hazreti Ali, kaça verirsin dedi. Adam, 100 akçeye veririm. Bu fiyata kabul eder misin dedi. Hazreti Ali kabul edip deveyi aldı. Yolda giderken bir adam, ya Ali, bu deveyi bana 300 akçeye satar mısın dedi. Hazreti Ali kabul edip 300 akçeyi aldı ve deveyi teslim etti. Sonra pazara gidip birçok yiyecek satın alıp eve döndü. Çocuklar sevinerek meyveleri elinden aldılar. Fatıma, bu parayı nereden buldun diye sordu. Hazreti Ali de başından geçenleri anlattı. Yiyip içtikten sonra Allah'a hamdü senada bulundular. Sonra Ali, ben şimdi Resul-i Ekrem'e gideyim diyerek dışarı çıktığında Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem karşıdan gözüktü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yaklaşınca sordu, ya Ali, deveyi kimden aldın ve kime sattın? Hazreti Ali, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Resul-i Ekrem, ya Ali, deveyi sana satan Cebrail aleyhisselam, satın alan da İsrafil aleyhisselam idi. Deve ise cennet develerinden idi. Ya Ali, sen o Müslümanın keder ve sıkıntısını giderdin. Bunun için Allahü Teala sana dünyada bire 50 sevap verdi.
ahirette vereceğinin hesabını Allahü Teala'dan başka kimse bilmez buyurdu.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

Bu dünya kimseye kalmaz. Nefsin hiçbir zaman doymaz. Terk eder bütün dostların. Başucunda kimse kalmaz. Terk eder sevdiklerin. Başucunda kimse kalmaz. Kimse kalmaz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hafid olan sen, kendini yücelteni alçaltırsın. Kendini büyük bileni küçültürsün. Küçültürsün. Küçültürsün.
2: Ya hay.
3: 91.8. Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, alemlere rahmet olan varlığın sebebi, efendiler efendisi bir gün beni çağırıp yanına oturdular.

Kendisiyle beraber evinde baş başa kaldım. Ne diyecek acaba diye çok meraklanmış ve heyecanlanmıştım. İki cihan güneşi, alemler efendisi biraz sonra şöyle buyurdular. Dinle ey Ali. Sen benim yanımda Musa Aleyhisselam'ın yanındaki kardeşi Harun gibisin. Ey Ali! Benden sonra hiçbir peygamber yoktur, gelmeyecektir. Bugün sana bazı tavsiyelerde bulunacağım. Şayet bu tavsiyeleri tutarsan, huzurlu olarak yaşar, hükmen şehit olarak da ölürsün. Kıyamet günü Allah Celle Celaluhu seni fakih ve alim olarak diriltir. Bir gün alemlere rahmet olan efendiler efendisi ashabına sordu. Siz aranızda kimi şehit sayıyorsunuz? Sahabe, ya Resulallah, kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir, dediler. Allah Resulü, o halde ümmetimin şehitleri pek azdır, buyurdular. Ashab, öyleyse kimdir onlar ya Resulallah, dediler. Allah Resulü buyurdu. Kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir. Kim Allah yolunda ölürse o da şehittir. Kim vebadan, boğulmaktan, yıkıntıdan ve ishalden ölürse o da şehittir. Dinle ey Ali! Kim helal şeyleri yerse dini, yaşantısı saf ve güzel olur. O şahsın kalbi yumuşar. Duasının kabulüne hiçbir şey engel olamaz. Ey Ali! Kim şüpheli şeyleri yerse dini amelleri şüpheli olur. Kalbi kararır. Kim haram yerse kalbi ölür. Dini hayatında istikrarsızlık olur. Yakini yönü zaafa uğrar. Allah Celle Celaluhu onun duasını kabul etmez. İbadeti de azalır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh diyor ki, midesinde haram bir şey bulunan kulun ibadetini Allah Celle Celaluhu kabul etmez. Adamın biri Süfyan-ı Sevri'ye, efendim, namazda birinci safta bulunmanın faziletini bize anlatır mısınız? Demiş. O da, kardeşim, sen ekmeğini nereden kazanıyorsun? Ona bak. Sen helalinden gıdalan da namazını hangi safta dilersen orada kıl. Bu hususta sana bir zorluk yoktur, cevabını vermiş. Dinle ey Ali! Allah Celle Celaluhu bir kimseye kızarsa ona haram mal verir. Allah'ın o kimseye kızması şiddetlenirse ona yanlış amellerini süsleyen, arkadaşlık eden, dünyasını dinine engel kılan, dünya işlerini kolay gösteren, yanlış uygulamaları konusunda ahiretle ilgili yönü için nasıl olsa Allah gafur ve rahimdir diyen bir şeytanı musallat eder. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurur. Kim Rahman'ın zikri olan Kur'an caddesinden görmezlikten gelip uzaklaşırsa biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık bu onun ayrılmaz bir arkadaşıdır. Şüphesiz bu şeytan

onu yoldan saptırır. O kişi de kendisini kurtuluşa ermiş sanır. Dikkat et ey Ali! Haram elde etmek için yürüyen, haramı aramak için yola çıkan hiçbir kimse yoktur ki şeytan onun hemen peşinde olmasın. Haram mal biriktiren hiçbir kimse yoktur ki şeytan onun malından yemesin. Cima anında Allah'ın adını unutan hiçbir kimse yoktur ki onun çocuğunda şeytanın ortaklığı olmasın. Ey Ali! Allah Celle Celaluhu azgın şeytan hakkında buyurdu ki, defol git, onlardan sana kim uyarsa cezanız cehennem olacaktır. Ne de mükemmel ceza! Onlardan güç yitirdiğini sesinle yerinden oynat. Atlılarınla ve yayalarınla yaygara çıkarıp üzerlerine çullan. Mallarında ortak ol, onlara sürekli vaatte bulun. Şeytan onlara bir aldanıştan başka ne vaat eder ki? Ey insanlar! Yeryüzündeki nimetlerden temiz ve helal olmak şartıyla yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size açık bir düşmandır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur, size çirkin şeyleri yapmayı emreder. Allah ise size kendisinden bir bağışlanma ve bolluk vaat ediyor. Allah ihsanı geniş olan, her şeyi hakkıyla bilendir. Ey Ali! Allah Celle Celaluhu abdestsiz namazı ve haramdan olan sadakayı kabul etmez. Mümin haram yemediği müddetçe dininde ilerlemeye devam eder. Kim alimlerden ayrılırsa kalbi ölür, Allah'a itaatten sapar. Dinle ey Ali! Kim Kur'an-ı Kerim'i okur da Kur'an'ın helal dediğini helal, haram dediğini de haram kabul eder de gereğini yerine getirmezse Allah'ın kitabını terk eden, o yüce kitabı sırtlarının gerisine atanlardan olur.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, ey Ali, abdesti son derece tam ve güzel almaya dikkat et. Çünkü abdest imanın yarısıdır. Abdest aldığın zaman israf da etme. Ayaklarını da yıkayıp bitirdikten sonra Kadr suresini 10 kere oku ki Allah seni sıkıntılardan kurtarsın. Ey Ali! Melekler, insanların abdestli olup bozulunca hemen abdest aldıkları müddetçe bağışlanmalarını dilerler. Ey Ali! Kim cuma günü gusül abdesti alırsa Allah o kimsenin geçen cuma gününden beri işlediği günahları büyük günahlardan sakınması şartıyla bağışlar. Ayrıca bu gusül içinde kabrinde rahatlık, mizanında ağırlık verir. Dinle ey Ali! Namazları vaktinde kılmaya çok dikkat et. Çünkü namaz her faziletin başı ve her ibadetin zirvesidir. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın nebisi, amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sordum. İki cihan güneşi, namazları vaktinde kıl.

buyurdular. Ey Ali! Cebrail aleyhisselam şu 7 özellikten dolayı Ademoğlundan olmayı çok ister. Ey Allah'ın Resulü! Onlar nedir diye sordu. Alemlerin efendisi, dinle ey Ali dedi. Cebrail imamla birlikte, cemaatle 5 vakit namaz kılmayı arzuladı. Cemaatle kılınan namaz, yalnız başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir. Cebrail, alimler meclisinde bulunmayı arzuladı. Sahabeden olan Ebu'l-Musa el-Eşari radıyallahu anh anlatıyorlar. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın yanında bir kere oturuşum, benim nefsime bir senelik amelden daha tesirli olurdu. Hasan Basri'nin arkadaşlarından Eş'as bin Abdullah şöyle demiştir. Biz Hasan'ın huzuruna girerdik. Yanından dünyaya hiçbir değer vermez halde çıkardık. Cebrail hasta ziyaretinde bulunmayı arzuladı. Hazreti Ali anlatıyorlar. Allah'ın Resulünü şöyle derken işittim. Herhangi bir Müslüman diğer Müslümanı hastalığında sabahleyin ziyarete giderse akşam oluncaya kadar 70 bin melek ona istiğfar eder. Akşam vakti ziyarete giderse sabah oluncaya kadar 70 bin melek ona istiğfar eder. Bu Müslüman için cennette hazırlanmış meyveler vardır. Ya Resulallah, Cebrail'in Ademoğlundan olmayı istediği özellikler daha nelerdir diye sordum. Allah Resulü devam ettiler. Ey Ali! Vefat eden Müslüman kardeşinin cenazesi için son görevleri yerine getirmek, cenaze namazını kılmak ve cenazeyi defnetmek. İki cihan güneşi devam ettiler. Kim Müslüman kardeşinin cenazesini inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek uğurlar, cenaze namazını kılar ve defnoluncaya kadar ayrılmazsa, her biri Uhud dağı kadar sevabı olan 2 krat kadar mükafatla döner. Cebrail, insanların su ihtiyacını karşılamayı çok arzuladı. Efendimiz buyurdular ki, şüphesiz Allah Celle Celaluhu kıyamet günü şöyle buyuracak. Ey Ademoğlu, senden su istemiştim de beni sulamadın. Kul, ya Rabbi, sen kainatın Rabbisin. Seni nasıl sularım? Der. Allah Celle Celaluhu, falan kulum, senden su arzu etti de ona su vermedin. Şayet ona su verseydin, elbette karşılığını katında bulacağını bilemedin mi? Ey Ali! Cebrail iki kimsenin arasını düzeltmeyi de çok arzuladı. Efendimiz buyurdular ki, kim mümin kardeşine bir sene dargın durursa, bu onun kanını dökmek gibidir. Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Allah'ın Resulü namaz kılmak, oruç tutmak ve sadaka vermekten daha faziletli bir dereceyi haber vereyim mi? Buyurdu. Bizler, evet, haber ver ey Allah'ın Resulü dedik. Alemlerin efendisi, iki kişinin arasını bulup düzeltmektir. İki kişinin arasının bozuk olması dini kökünden yıkar, buyurdular. Ey Ali! Cebrail'in Ademoğlundan olmayı istediği son şey ise

komşuya ve yetime ikramda bulunmaktır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Resul ashabıyla birlikte otururlarken, şehadet parmağıyla orta parmağını işaret ederek buyurdular ki, "Ey ashabım, ben ve yetime bakan kimse cennette böyleyiz." Ve yine buyurdular ki, "Müslümanlar içerisinde en hayırlı ev, içinde kendisine güzel davranılan yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar içerisinde en şerli ev, içerisinde kendisine kötü davranılan yetimin bulunduğu evdir. Ey Ali, sen de bunları yapmaya son derece çaba göster. Dikkat et ey Ali. Yetim ağladığı zaman arş titrer ve şöyle denilir. Ya Cebrail, onu ağlatana cehennemi genişlet, onu güldürene de cenneti genişlet. Dinle ey Ali. Bir koyun sağacak kadar zaman içinde bile olsa gece namazını kıl. Zira gece namazını kılan yüz bakımından insanların en güzelidir. Gecenin öyle bir vakti vardır ki bu vakti gerek dünya ve gerekse ahiretle ilgili olan hayırlı bir şey dileyerek geçiren Müslümana Allah kesinlikle dilediğini verir. Bu vakit her gecede mevcuttur. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın Resulü geceleri kapımıza kadar gelip kapıyı tıklatırdı. Ve Fatıma ile bana namazınızı kılmayacak mısınız diye seslenir, sonra giderdi. Bir gün Bişri Hafiye, gecenin bir saatinde olsun istirahat etseniz demişler. O mübarek de şu karşılığı vermiş. Allah geçmiş ve gelecek tüm günahlarını bağışladığı halde Allah'ın yüce Resulü ayakları şişinceye kadar ibadette bulunurlarsa ben nasıl uyuyabilirim? Ve ben bir tek günahımın bile Allah tarafından bağışlandığını bilmiyorum. Ey Ali, cemaatle birlikte namaz kılmaya çok dikkat et. Zira bu Allah katında hac ve umreye doğru yürümen gibidir. Cemaatle namaz kılmaya ancak Allah'ın sevdiği mümin adam çok istekli olur. Bundan da ancak Allah'ın buğz ettiği münafık uzak durur. Ey Ali, kuşluk namazını seferde ve seferde olmadığın zamanlarda da mutlaka kıl. Çünkü kıyamet günü olunca cennetin üst katlarından bir ses yükselir. Kuşluk namazı kılanlar nerede? Kuşluk namazı kılanlar nerede? Kuşluk kapısından emniyetle ve selametle cennete gireriz. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği hiçbir peygamber yoktur ki ona kuşluk namazı emredilmesin. Ey Ali, şu üç şey mümine olan ikramdandır. 1. Saliha bir hanım. 2. Cemaatle kılınan namaz. Ve 3. Kendisini seven komşular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Ramazan orucunu haramdan ve ona buna iftira etmekten sakınarak tutarsa, Rahman o kimseden razı olur. Cennetleri de o kimseye vacip kılar. Dinle ey Ali. Cömert kişi Allah'a yakın ve rahmetine yakındır. Cimri kimse Allah'tan uzak.

rahmetinden uzak, azabına yakındır. Allah'ın Resulü yine buyurdular ki, iki haslet var ki müminde bir arada bulunmaz. Onlar nedir ey Allah'ın Resulü diye sordum. Onlar cimrilik ve kötü ahlaktır diye cevap verdi ve devam ettiler. Cömert Allah'a yakındır. İnsanlara yakındır. Cehenneme uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cehenneme yakındır. Cömert cahil, cimri alimden daha sevimlidir. Ey Ali! Cennetin kapısının üstünde şunu yazılı gördüm. Sen her cimriye, ana babasına isyan edene ve laf getirip götüren kimseye haram kılındın. Allah Resulü dediler ki, ey Ali, dikkat et. Anne ve baban senin cennetin ve cehennemindir. Allah'ın rızası anne babanın rızasında, Allah'ın gazabı anne ve babanın gazabındadır. Ey Ali! Allah Celle Celaluhu cenneti yaratınca cennet şöyle demiştir. Ey alemlerin Rabbi! Beni ne için yarattın? Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Seni her cömert ve benden hakkıyla korkanlar için yarattım. Cennet razı oldu demiştir. Cehennem de beni niçin yarattın diye sorunca Allah Celle Celaluhu seni bütün cimri ve kibirliler için yarattım. Cehennem de ey alemlerin Rabbi ben de onların hakkından gelirim. İki cihan güneşi buyurdular ki ey Ali cehaletten daha şiddetli bir fakirlik, akıldan daha dayanaklı bir mal, kendini beğenmekten daha büyük bir yalnızlık, danışarak iş yapmaktan daha sağlam bir dayanak, tedbirli olmak gibi akıl, güzel ahlak gibi soysop şerefi, şüpheli şeylerden bile uzak durmak gibi takva, tefekkür gibi ibadet, haya ve sabır gibi iman yoktur. Dinle ey Ali. Cömertin bedduasından sakın. Çünkü cömertin ne zaman ayağa kayacak olsa Allah Celle Celaluhu onun elinden tutar. Ey Ali! Kim bir Müslümana gönül hoşnutluğuyla yemek yedirirse Allah Celle Celaluhu o kimseye 1 milyon sevap yazar, 1 milyon günahını siler ve 1000 derecesini yükseltir. Yahudi alimlerinden olan Abdullah bin Selam radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü Mekke'den hicret edip Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya koşarak gitti. İnsanlar, alemlere rahmet olan yüce Resul geldi diye feryat ediyorlardı. Ben de neler oluyor bir bakayım, kimdir bu gelen diye merakımdan halkın içine gittim. Nihayet onun yüzünü görünce, yüzünün bir yalancı olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruk şu oldu. Ey insanlar, selamlaşmayı çoğaltıp yaygınlaştırın. Muhtaçlara yemek yedirin. Akrabalarla iyi ilişki kurun. Ve halk uyurken geceliğin namaz kılın ki selamlanarak ve selametle cennete giresiniz. Ey Ali! Hayrı yüzleri aydın kimselerin yanında ara. Misafire ikram et. Zira misafir bir kavme inince rızkıyla birlikte iner. Misafir oradan ayrılınca Allah Celle Celaluhu ev halkının günahlarını götürür, onları denize atar. Allah'ın yüce peygamberi buyurdular ki, kim Allah'a ve ahiret gününe iman

yoksa misafirine ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa akrabasına ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun. Ey Ali! Rahmet melekleri içerisinde putların veya resimlerin yer aldığı, anne babasına eziyet eden kimselerin bulunduğu ve hiçbir misafirin girmediği evlere girmezler. Dinle ey Ali! Marufu emret. Sefeleye bile olsa. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, bir an anlayamadım ve alemlerin efendisine sordum. Sefele kimlerdir ey Allah'ın Resulü? Varlığın sebebi yüce peygamber buyurdular ki, ey Ali, sefele insanları anlatıp fakat anlattıklarıyla kendisi amel etmeyen, insanları sakındırıp kendisi sakınmayan, kendi söylediğine de kendisine söylenene de aldırmayan kimsedir buyurdular. Ey Ali, gizlice verilen sadaka Rabbin gazabını söndürür, bereketi ve çok rızkı celbeder. Sadakayı çok erken vakitte ver, çünkü bela sabahtan önce iner. İşte erken verdiğin bu sadaka daha bela yere inmeden havada onu geri çevirir. Ey Ali! Sadaka vereceğin zaman yanındakinin en güzelini sadaka olarak ver. Helalden olma bir lokma sadaka, haramdan olan bin miskal sadakadan Allah katında daha sevimlidir. Ölümden önce vereceğin bir sadaka, başkalarının senin ölümünden sonra verecekleri bin miskalden daha faziletlidir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. O gün kişi kendi elinin ölümünden önce gönderdiğine bakacaktır. Ey Ali! Ölülere tasaddukta bulun. Çünkü Allah Celle Celaluhu dirilerin sadakalarını ölülere taşıyan melekler tayin etmiştir. Ölüler o sadakalarla dünyada sevindiklerinden daha fazla sevinirler ve şöyle derler: Allah'ım, kabrimizi nurlandıranı bağışla. Bizi sevindirdiği gibi sen de onu cennetle sevindir.

Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın Resulüne sordum. Biz ölenlerimize dua ediyor, onlar adına sadaka veriyor ve hac ediyoruz. Acaba bunların sevabı onlara ulaşıyor mu? İki cihan güneşi şöyle buyurdular. Gerçekten onlara ulaşır da sizden bir kimsenin hediyeye sevindiği gibi ona sevinirler. Sa'd bin Ubade radıyallahu an alemlerin efendisinden annesinin borcu olan bir adak hakkında fetva istedi. Annesi bunu ödeyemeden ölmüş. Allah'ın Resulü onun namına sen ödeyiver buyurdular. İstiğfar, Kur'an ve diğer zikirler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ali! Ezan ile kamet arası dua etmen gerekir. Çünkü bu dua çevrilmez. Efendiler Efendisi buyurdular ki, kim Allah'a dua etmezse Allah ona gazap eder. Dua, ibadetin ve kulluğun iliğidir. Dinle ey Ali! Dua ettiğin zaman ellerini göğsünün hizasında

ellerini başının üstüne, sağ elinin işaret parmağını göğe doğru Allah'ı işaret eder vaziyette kaldırma. Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyorlar. Ben Allah'ın elçisini dua esnasında ellerini ta koltuklarının beyazı görününceye kadar kaldırırken gördüm. Dinle ey Ali. İnsanların namaz kıldığı yerde okumanı da duanı da açıkça yapma. Böyle yapman onların namazlarını ifsad edebilir. Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Bir seferde alemlerin efendisiyle beraberdik. Cemaat sesli olarak tekbir almaya başladılar. Bunun üzerine Yüce Peygamber, "Ey insanlar, kendinize acıyın. Siz ne sağıra dua ediyorsunuz ne de bir gaybe. Muhakkak sizi işiten yakın bir zata dua ediyorsunuz ki o sizinle beraberdir," buyurdu. Ey Ali! Kim Allah Azze ve Celle'yi fecirden önce, güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önce zikrederse, Allah o kimseye cehennem ile azap etmekten haya eder. Dinle ey Ali! Sabah namazını kılınca, güneş doğuncaya kadar otur. Çünkü Allah Azze ve Celle yerinde böyle oturan kimseye nafile bir hac ve umre sevabı veya bir köle azadı veya Allah yolunda 1000 dinar sadaka sevabı yazar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ali! Doğru ol. Dünyada sana zarar verse bile ahirette sana fayda verecektir. Yalan söyleme. Dünyada sana fayda verse bile ahirette sana zarar verecektir. Helakın onda olduğunu görsen de doğruluğu araştır ve ondan şaşma. Çünkü doğruluk kurtuluştadır. Dinle ey Ali! Günahı çok olanın değeri, kıymeti gider. Ey Ali! Arkadaşlığında ihmalkar ve kusurlu olan, sırrını ifşa eden arkadaş ne kötü kimsedir. Her kim bana iki çene kemiği arasındaki dil ile iki bacağı arasında bulunan organını korumaya söz verirse, ben de ona cenneti garanti ederim. Ey Ali! 1000 dost azdır, bir düşman çoktur. Dinle ey Ali! Sadakatin alametleri şunlardır. Kendi malını senin malının yerine koymak, kendi nefsini senin nefsinin yerine koymak ve kendi şerefini senin şerefinin yerine koymaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ali! İçini haramdan temizlemedikçe ve kazancını helal kılmadıkça tövbe edenin tövbesi kabul olmaz. Ey Ali! Müminin üzerinden alimler meclisinde oturmadan 40 sabah geçerse kalbi katılaşır. Büyük günahlara karşı cesaretlenir. Çünkü ilim kalbin hayatıdır. Ey Ali! Şüphe yok ki Allah Celle Celaluhu hırsız zengine ve fasık alime azap etmekten çekinmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dinle ey Ali! Hiçbir kimseyi kendisinde bulunan bir şey sebebiyle ayıplama. Zira kemiksiz et olmaz. Gıybetin kefareti ancak gıybet ettiği kimseden helallik alması veya onun için gıyabında Allah'tan mağfiret istemesiyle olur. Dikkat et ey Ali! Allah Celle Celaluhu insanda lisandan daha üstü bir şey yaratmamıştır.
kişi onunla cennete veya onunla cehenneme girer. Öyleyse dili hapset, onu yanlışlardan koru. Zira dil kötülükte ısırıcı bir köpek gibidir. Bir kul Allah'ın hoşnut olduğu kelimelerden bir kelimeyi önemsemeden söyler de Allah o kimseyi bu kelime sebebiyle birçok derecelere yükseltir. Bir kul da Allah'ı gazaplandıracak kelimelerden bir kelimeyi hiç önem vermeden söyler de kendisi o kelime sebebiyle cehennemin dibine düşer. Ey Ali! Hiçbir Müslümana veya hiçbir hayvana lanet etme. Eğer onlar lanete müstahak değilseler, lanet sana geri döner. Alemlerin efendisiyle birlikte Batn-ı Buvat gazasında yola koyuldu. Kendisi Mecid bin Amr el-Cüheyni'yi arıyor. Su devesine bizden 5-6 kişi nöbetleşebiliyor. Derken Ensardan bir adamın biniş nöbeti kendi su devesine denk geldi ve onu çöktürerek bindi. Sonra sürdü. Ama deve bir parça durakladı. O da ona, "Deh Allah sana lanet etsin," dedi. Bunun üzerine etrafta dolaşan Allah'ın Resulü adamı duydu. "Kim bu devesine lanet eden?" diye sordu. Ozat, "Benim ya Resulallah," dedi. "İn onun üzerinden. Lanetlenmiş hayvanla bize arkadaşlık etme. Kendinize beddua etmeyin. Çocuklarınıza beddua etmeyin. Mallarınıza beddua etmeyin. Allah'tan bir şey istenip de sizin için kabul buyurduğu saate rastlamayın," buyurdular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, "Dinle ey Ali. Dinin hepsi haya hakkındadır. Haya, başı ve başta bulunanı, karnı ve tenasül organını günah işlemeden korumandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, "Dikkat et ey Ali! Allah'tan korkusu olmayanın dini olmaz. Günahlardan korunmayanın aklı olmaz. Verası olmayanın imanı olmaz. Bilmeyenin ibadeti olmaz. Sadakati olmayanın kişiliği, insanlığı olmaz. Sırrı olmayanın imanı olmaz. Tevfiki olmayanın tövbesi olmaz. Hayası olmayanın imanı olmaz." Vera nedir bilir misin ey Ali? Veranın aslı, haramı ve Allah'ın haram kıldığı şeyleri terk etmektir. Kerem'in başı, günahları terk etmektir. Ey Ali! Günahlardan korkusu olmayan kimse için yerin altı üstünden daha hayırlıdır. Çünkü kalbinde artık iman yoktur. Ey Ali! Kişi güzel ahlak ile Allah yolunda gaza eden, gece boyunca namaz kılan ve daima oruç tutanın derecesine ulaşır. Güler yüzlü ol. Çünkü Allah Celle Celaluhu güler yüzlü olanları sever. Yüzünü sürekli asan kimseye de buğz eder. Dikkat et ey Ali! Allah'ın zikri hariç ibadetin başı susmaktır. Ey Ali! Çok uyumak kalbi öldürür, zerafeti giderir. Günah çokluğu da kalbi öldürür ve pişmanlığı doğurur. Ey Ali! Allah kime nimet verir de o kimse nimete karşılık şükrederse, bela verir de o kimse belaya karşılık sabrederse, kötülük yaptığında da hemen ardından tövbe ederse, o kimse hangi kapıyı dilerse oradan cennete girer. Ey Ali! Çok sevinme. Çünkü Allah Celle Celaluhu çok sevilenleri, şımarıkları sevmez. Hatalarından ve günahlarından dolayı mahzun olmak gerekir. Çünkü Allah Celle Celaluhu her mahzun kimseyi sever.

dünyayı kınama. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Dikkat et ey Ali! Ölüme sebep arayanlardan uzak dur. Onlar ancak dünyalarından bahsederler. Alemlerin Efendisi'ne sordu: Ey Allah'ın Nebisi, onlar kimlerdir? Allah'ın elçisi buyurdular ki: Onlar zenginler ve dünya adamlarıdır. Onlar annenin çocuğuna yöneldiği gibi dünyayı toplamaya yöneldiklerini gördüğün kimseler. Onlar yarın zarar edecek kimseler. Allah yanında insanların durumları. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Dinle ey Ali! Allah katında insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır. Onların Allah katında en şerlisi de ömrü uzun, ameli kötü olandır. İnsanların Allah'a en sevimsiz olanı yalnız başına yiyip misafirini yatıya kabul etmeyen, kölesini döven, zengine ikram edip fakiri horlayan kimsedir. Bundan daha da şerlisi haram içinde yaşayıp haram içinde ölendir. Bundan da şerlisi ömrü uzun, uygulaması kötü ve Allah'ın yasakladığından tövbe etmeyen ve buna rağmen de Allah'ın bağışlamasını arzu edendir. Bundan da şerlisi Müslüman kardeşine sadakat gösterisinde bulunuyor görünüp arkasından da bunun aksine plan kurandır. Bundan da şerlisi ömrünün başını gafletle geçiren, sonunu da Allah'a itaatte tembellik eden kimsedir. Hayır alametleri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Dinle ey Ali! Müminin 3 alameti vardır. 1- Mala düşkün olmaması. 2- Kadına düşkün olmaması. 3- İnsanların şerefleri hakkında ileri geri konuşmaktan hoşlanmaması. Ey Ali! Akıllı insanın 3 alameti vardır. 1- Dünyayı ahireti elde etmede kullanmak. 2- Cefaya katlanmak. 3- Sıkıntılara sabretmek. Alemin 3 alameti vardır. 1- Sözü doğru olması. 2- Haramdan sakınması. 3- Mütevazı olması. Muttakinin de 3 alameti vardır. 1- Yalandan ve kötülükten sakınır. 2- Kötü arkadaştan sakınır. 3- Harama düşme korkusundan helal tarafını bile bırakır. Ey Ali! Sıdkın 3 alameti vardır. 1- Nafile ibadeti gizlemek. 2- Sadakanın verilmesini gizlemek. 3- Musibeti gizlemek. Dikkat et ey Ali! Abidin de 3 alameti vardır. 1- Nefsine kızar. 2- Nefsini hesaba çeker. 3- Allah-u Teala huzurunda kıyamı uzatır. Salihin 3 alameti vardır. 1- Allah ile kendi arasını salih amelle düzeltir. 2- Dinini amelle düzeltir. 3- Nefsi için istediği şeyi insanlar için de ister. Mutlu ve cennet ehli kişinin 3 alameti vardır. 1- Helal ağzı. 2- Ulema ile oturup kalkma. 3- 5 vakit namazı cemaatle, imamla birlikte kılma. Ey Ali! Müminin 3 alameti vardır. 1- Allah'a itaate koşar. 2- Haramlardan uzak durur. 3- Kendisine kötülük edene iyilik eder. Cömertin 3 alameti vardır. 1- Öcünü almaya gücü yettiği haldeyken affetmek. 2- Zekatı çıkarıp vermek. 3- Sadaka vermeyi sevmek. Ey Ali! Halim insanın 3

alameti vardır. Bir, alakayı kesenle alaka kurar. İki, mahrum edene verir. Üç, kendisine zulmedeni affeder. Sabırlının üç alameti vardır. Bir, yüce Allah'a itaatte sabretmek. İki, musibete sabretmek. Üç, Allah Celle Celaluhu'nun kaza ve kaderine sabretmek. Ey Ali! Tevbe edenin üç alameti vardır. Bir, haramdan sakınmak. İki, ilim talep etmek için hırslı olmak. Üç, sütun memeye tekrar dönmeyeceği gibi günaha dönmemek. Şirkin alametleri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dikkat et ey Ali! Münafığın üç alameti vardır. Bir, konuşunca yalan söyler. Ki vaat edince sözünde durmaz. Üç, emanet edilince hıyanet eder. Hiçbir vaaz kendisine fayda vermez. Ey Ali! Gösterişçinin, desinler için yapanın üç alameti vardır. Bir, insanlarla birlikteyken rükûnu ve secdelerini tam yapar. Yalnız başına kalınca noksan yapar. İki, kendisine övgüde bulunan kişinin işini görür. Üç, sadece dışarıda ve toplum içinde yaratanı zikreder. Ey Ali! Ahmağın üç alameti vardır. Bir, Allah Celle Celaluhu'nun fazlarında ağır davran. Ki Allah Celle Celaluhu'nun zikredeceği yerde çok konuşmak. Üç, Allah Celle Celaluhu'nun hakkında şüphe etmek. Dikkat et ey Ali! İlahi yardımdan mahrum olmanın üç alameti vardır. Bir, yalanın çokluğu. İki, yalan yeminin çokluğu. Üç, insanlara ihtiyaçlarını arz etmesinin çokluğu. Ey Ali! Suçlunun üç alameti var. Bir, fesadı sevmek. İki, kullara zarar vermek. Üç, doğrudan uzak durmak. Ey Ali! Zalimin üç alameti vardır. Bir, yiyeceğinin hangi şeyden olduğunu aldırmaz. İki, borçlusuna baskı uygular. Üç, gücü yetince de yakalar ve saldırır. Dualar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey Ali! Sabah akşam Yasin suresini okuman gerekir. Şüphesiz kim Yasin suresini güzelce okursa Allah Celle Celaluhu'nun koruması altında olur. Ey Ali! Kim her gece Haşr suresini okursa dünya ve kötülüklerine karşı korunur. Ey Ali! Kim cuma gecesi Bakara suresini okursa yedinci kat semadan yerin altına kadar bir nur doğar ve o kişiyi kuşatır. Kim cuma gecesi Duhan ve Mülk suresini okursa günahlarını yüce Allah affeder ve kabir fitnesinden kurtulmasına vesile olur. Kim yatağına yatacağı esnada Kehf suresinin sonunu okursa başından sonuna kadar nura gark olur. Kim uyuyacağı zaman Tarık suresini okursa o kimseye gökyüzünün tüm yıldızları sayısınca sevap yazılır. Dinle ey Ali! Kim Mülk suresini okur da okumasından sonra şöyle söylerse cinlerden, insanlardan ve hayvanlardan meydana gelebilecek sıkıntılara karşı Allah o kimseye yeter, o kimseyi korur. Allah'ım beni ayaktayken de, otururken de, uyurken de İslam ile koru. Beni ne düşmanın diline, ne de hasetçinin

diline düşür. Allah'ım, her canlının şerrinden sana sığınırım. Bunların perçeminden yakalayan sensin. Senin elinde bulunan hayrı senden istiyorum. Amin. Dinle ey Halim. Bir dileğin olmasını istersen Ayet-el Kürsi oku. Üzüntü, sıkıntılar hakkında Allah-u Teala'ya dua et ve şunu söyle. Ey daima diri olan ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu yüce Rabbim, rahmetinle yardım istiyorum. Beni bağışla, durumumu düzelt. Kalbime genişlik ver, üzüntümü gider. Ey Ali, bu şekilde dua edersen, şüphesiz Allah o üzüntüleri senden kaldırır, sıkıntılardan seni kurtarır ve ihtiyaçlarını da yerine getirir. Ey Ali, Müslümanlardan kim ile karşılaşırsan selam ile başla ki Allah sana 20 sevap yazsın. Selam verenin de selamını al, selamla karşılık ver. Zira Yüce Allah selamı alana 40 sevap yazar. Ey Ali, Müslümanlardan kim ile karşılaşırsan selam ile başla ki Allah sana 20 sevap yazsın. Selam verenin de selamını al, selamla karşılık ver. Zira Yüce Allah selamı alana 40 sevap yazar. Dikkat et ey Ali, öfkelenmekten sakın. Çünkü öfke şeytandandır. Ve şeytan öfke halinde sana karşı çok güçlü olur. Öfkelendiğin zaman sükut et. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ey Allah'ın nebisi, bana bir nasihat et dedi. Alemlerin efendisi ona, öfkelenme buyurdu. Bunun üzerine o adam, efendiler efendisinden tekrar nasihat etmesini istedi. Her defasında yüce peygamber o adama öfkelenme. Öfkelenmek şeytandandır. Çünkü şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş de ancak ateşle söner. Öyleyse sizden biri öfkelenirse abdest alsın buyurdu. Dikkat et ey Ali! Mazlumun bedduasından sakın. Şüphesiz Yüce Allah mazlum kafir bile olsa o mazlumun bedduasını kabul eder. Zira onun küfrü kendisine aittir. Ey Ali! Yalan yere yemin etmekten sakın. Çünkü yalan yere yemin etmek malı tüketir, rızkı ve ömrü yok eder. İki cihan güneşi şöyle buyurdular. Üç kimse vardır ki kıyamet gününde Allah onlarla konuşmaz, onlara bakmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara şiddetli bir azap vardır. Bunlar kimdir ey Allah'ın Resulü diye sordum. Buyurdular ki, kırda fazla suyu olup da onu yolcuya vermeyen, ikindiden sonra bir kimseye bir mal satan ve o malı gerçek bunun aksine olunduğu halde kendim şu kadar aldım diye Allah'a yemin ederek müşteriyi kendisine inandıran, bir reise sırf dünyalık için itaat eden, o reis ona dünyalık verirse sözünde duran, vermezse durmayan kimselerdir. Ey Ali! Kim marufu emreder, kötü olan şeyleri yasaklarsa, Allah o kimsenin düşmanının burnunu yere sürter. Kim işlerinde sadık olursa, o kimse kızdığında yüce Allah da kızar.

Allah'ın yüce peygamberi buyurdular ki, ümmetim içerisinde Allah'ın emrini yerine getirecek bir topluluk devamlı olacaktır. Onlar bu görevlerine devam ederken Allah'ın emri olan kıyamet günü gelinceye kadar kınayanlar ve karşı duranlar o kimselere zarar veremeyeceklerdir. Hazreti Ali, din nedir ey Allah'ın Resulü diye sordu. Allah Resulü, ey Ali, sana dinden haber vereyim dedi. Din Allah ile ilgili, Resulü ile ilgili ve müminlerle ilgili nasihatten ibarettir. Dinle ey Ali. Ümmetimden 7 kişi cennettedir. 1. Tevbe eden genç. 2. Gizlice sadaka veren kişi. 3. Malının gitmesi kendisine imam ile cemaatle bir namazı kaçırmaktan daha önemsiz gelen kimse. 4. Kuşluk namazını kılan kişi. 5. Allah Celle Celaluhu korkusundan dolayı gözleri yaşaran kimse. 6. Ulema meclisinde bulunmada yarışan kimse. 7. Şöhretli ve güzel kadının zina davetini ben Allah'tan korkarım diyerek reddeden kimse. Ey Ali! Kim amanın sol elinden tutarak yol gösterirse kıyamet günü o kimsenin sağı senin sağında olarak gelir. Dinle ey Ali! Bu tavsiyelerimi isimleri mukaddes olan ve kendisinden başka ilah olmayan Rabbül Alemin'den ve Cebrail'den öğrenip amel ettiğim gibi sen de öğrenip uygula. Uygula ki dünyada ve ahirette kurtuluşa eresin. Ben de ey Allah'ın Resulü, varlığın ve rahmetin dünyada ve ahirette üzerimizden eksik olmasın dedim. Bütün hamdler alemlerin

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzet.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 30. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

Kadir yevme tübles serair fema lehu min kuvvetin ve la nasir ve semai zâtir raci' vel ardı zâtis sad'a innehu le kavlun fasl ve ma huve bil hazl.

Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhâkumut tekâthur.

0: Allahu ekber. Sadakallahul azim.
1: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedânâ lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Elhamdülillahi'llezî cealenâ minel müslimîn. Elhamdülillahi'llezî cealenâ minel mü'minîn. Elhamdülillahi'llezî cealenâ minel muvahhidîn. Vessalâtu vesselâmu alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. İlahi ya Rabbi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bikarar ettin. Lütfuna sığınıp hidayetine geldik. Merhametine güvenip ihsanına geldik. Şaşırtma Allah'ım, doğruyu söylet. Neşeni duyurup hakikati öğret. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, yar et cümlemize cümle erdirdiklerini. İlahi ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik. Bizi affetmez ve bize merhamet etmezsen zarara uğrayanlardan oluruz. Ya Rab, sen affedicisin, affı seversin. Bizi de affeyle.

0: Ey Rabbimiz, Rabbinize iman edin diye nida eden o münadinin davetini duyduk ve biz de iman ettik. Ya Rab, günahlarımızı bağışla, hatalarımızı ört ve bizi iyilerle birlikte öldür. Müslüman olarak canımızı al ve bizi salih kullarının zümresine ilhak eyle. Ya Rab, biz Peygamberimizin senden istediği şeyleri istiyor ve onun sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Ya Rab, imansızlıktan, sapıklıktan, amansız hastalıklardan, yaratılmışların şerrinden, doymak bilmeyen nefisten, hayırsız ilimden, ihlası olmayan amelden, kullara muhtaç olmaktan, haram kazançtan ve kul hakkından sana sığınıyoruz. Ya Rab, içimizde gizlediğimizi ve açığa vurduğumuz her şeyi bilen sensin. Sana hiçbir şey gizli kalmaz. Sen her şeyi bilen ve gören, her şeye muktedir olansın. Ya Rab, sen Rahmansın, sen Rahimsin. Rahmetine ve merhametine sığınıp huzuruna geldik. Ellerimizi sana açtık ve sana yalvarıyoruz. Ya Rab, onu okurken anlamaya, anlarken yaşamaya da muvaffak eyle. Hatmi şeriften hasıl olan sevabı, evvela Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına ihda ettik, vasıl eyle. Bütün peygamberlerin ruhlarına ihda eyledik, ulaştır ya Rab. Âl-ü ezvac-ı tahirat, ashab-ı hüzin, ensar-ı muhacirin, tabi'in ve tebe-i tabi'in, e'imme-i din, huffaz, tüllab ve bir cümle ulemanın ve evliyanın da ruhlarına ikram eyledik, haberdar eyle ya Rab. İlahi ya Rabbi, hakka ve halka hizmet etmiş bir cümle devlet büyüklerimizin, şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarını da bu Kur'an ziyafetinden hissedar eyle. Ya Rab, bu ziyafeti Kur'aniyeden hasıl olan sevabı bütün ehli imanın ve ehli İslam'ın, okuyan bizlerin ve tertip eden zevatın bir cümle geçmişlerinin ruhlarına da ikram eyledik, haberdar eyle. Ya Rab, okumak cüretinde bulunduğumuz yüce kelamını tilavet esnasında hasbel beşer vuku bulan hata ve noksanları ile birlikte kabule karin eyle. İlahi ya Rabbi, bizi Kur'an'ı Kur'an gibi okuyanlardan eyle. Ya Rab, Kur'an'ın şifa hazinelerinden, şifa kaynağından kana kana içenlerden eyle. Ya Rab, Kur'an'dan nasibini alanlardan eyle. Ya Rab, bizi Kur'an hakikatlerine vakıf eyle. İlahi ya Rabbi, ibadetlerimizi, hayırlarımızı, zikirlerimizi kabul eyle. Bütün İslam alemine birlik ve beraberlik ihsan eyle. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhara'da yapılan dualar zümresine ilhak ile müstecab eyle. Ya Rab, sana hamdü senalar olsun. Biz Müslüman olarak dünyaya geldik. Müslüman doğduk. Müslümanca yaşamayı ve huzuruna Müslüman olarak gelmeyi cümlemize müyesser eyle. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 30. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım. Tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, elhamdülillah bir Ehl-i Beyt Mektebi derslerine daha kavuştuk. Rabbim inşallah hep böyle hayır yollarında bizleri buluştursun. İnanın ben çok korkuyorum. Bilmiyorum siz de aynı korkuyu taşıyor musunuz? Hayatı ve ömrü güzel başlamak güzeldir de aynı güzellikle bitirmek daha güzeldir. Ona hüsnül hatime derler. Son nefeste Rabbimizi memnun edecek şekilde onun huzuruna gitmek bir müminin en önemli korkusu, en önemli ızdırabı olmalıdır. Onun için hep diyorum, acaba ya Rabbi son anda da böyle bir hayır yolunda mı bizlerin canını alacaksın? Acaba bizler son anımızı da senin memnun olacağın bir şekilde mi noktalayacağız? İnşallah hep birbirimize böyle dua edelim. İnanın duanın sağlamayacağı, açmayacağı bir kapı yok. Hele gaibin gaibe duası. Bilmeden, hiç farkında değilsiniz. Birileri size dua ediyor. Ben içinizdeki bazı kardeşlere hep dua ederim. Onların belki haberleri yok. İsterim ki siz de bana dua edesiniz. Biliyorum ki ediyorsunuz da. Ama inşallah daha da yaygınlaştıralım. Öyle yapalım ki kendimize dua etmeye hiç fırsat kalmasın. Hep birbirimize dua edelim. Birbirimizden dua alabilecek kadar da dostlarımızın sayısını arttıralım inşallah. Öyle olursa birbirimize dua etmeye gerek, birbirimize dua ettiğimiz zaman kendimize dua etmeye gerek yok ki. O kadar insan dua ettikten sonra Allah bir salihin duasıyla inşallah bizleri de o salihlerin arasına katacaktır. Allah hepimize onu yaptırsın. Dualarımızı arttırsın. Amellerimizi duaların inşallah gölgesinde kılsın. Salih amellerimizi son nefesimize kadar çoğaltmayı bizlere nasip eylesin. Ehl-i Beyt evinin vahdet kahramanı Hazreti Hasan diyeceğiz bugün. Ve onun hayatından inşallah hayatlarımıza izler taşımaya çalışacağız. Hazreti Ali'nin ya da Hazreti Fatıma'nın çocukları dediğimiz zaman hemen aklımıza ne hikmettir bilmem ama Hazreti Hüseyin Efendimiz biraz daha fazla gelir. Onun Kerbela'daki kıyamı, Kerbela'da gerçekten insanı hayran bırakacak, dehşete düşürecek o büyük kameti, zalimlere karşı izzetli tutumu ve davranışı, arkasından kanını dedesinin getirdiği mesajlar yoluna feda ederek şehadete erişi ve o gün Kerbela'nın meydanında onunla beraber olan Ehl-i Beyt'in diğer sakinlerinin izzetlice tavrı hepimizi derinden sarsar, derinden de sarsmalıdır. Ancak bir şeyi burada itiraf etmek durumundayız ki Hazreti Hasan'ın ümmetin selameti adına Muaviye bin Ebi Sufyan'la masaya oturması da en az Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki kıyamı kadar mühim bir meseledir. Ve bu konuda eğer biz Hazreti Hüseyin'in tavrını anlayıp bu tavırdan ilham alma adına gayret gösterirken Hazreti Hasan'ın bu tavrını anlamamak ve haşa içimizden ona karşı bir kırgınlık beslemek, bunu dille itiraf etmeyiz ama ben şimdi sizlerin hislerinizin tercümanıyım, yüreklerimizden geçenleri beraberce konuşuyoruz. İçimizden ona bir kırgınlık beslemek, keşke o da Hazreti Hüseyin gibi kıyam etseydi, o da Hazreti Hüseyin gibi kılıcını eline alıp meydana çıksaydı gibi faraza şeyler söylemek Hazreti Hasan'ın hakkına girmektir. Emin olun, Hazreti Hasan'ın yaptığı en az Hazreti Hüseyin'in yaptığı kadar mühimdir. Birazdan şimdi bunları anlamaya çalışacağız. Şimdi öncesinde ben sizlere derslerde ara ara söylüyorum,

Yine de söyleyeceğim, söylemeye de devam edeceğim. Ashabın değer ve kıymetini anlamak adına kullandığım bir cümle var. O cümle mühim bir cümledir. Şimdi söyleyince dikkatli kardeşler hemen o cümleyi hatırlayacaklardır. Diyorum ki, sahabeyi sahabe yapan en önemli vasıflardan bir tanesi teslimiyetti. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde öyle bir teslim olmuşlardı ki, dikkat edin cümleme, Efendimiz yürü dediler, yürü dedi, yürüdüler. Kal dedi, kaldılar. Yat dedi, yattılar. Öl dedi, öldüler. Ashabı resmeden bir cümle bu. Ve dört tane kelime kullandım, fiil aslında. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yürü dedi, yürüdüler. Kal dedi, kaldılar. Yat dedi, yattılar. Öl dedi, öldüler. Bu dört tane fiilden yapılması en zor olanın ne olduğunu sorsam size, yine sizin hislerinizin tercümanı olarak konuşacağım. Herhalde birçoğunuz ölmek diyeceksiniz, haklı olarak. Çünkü insanın hayatını feda etmesi çok kolay bir şey değil. Öl deyince ölünmüyor. Bunu yapabilmek için ashab kalitesinde bir iman lazım. Ancak o kalitede imanı olanlar Resulullah'ın öl dediği diyen sesini ve sedasını duyduklarında arkalarına bakmadan, evlatlarını düşünmeden, iyalini düşünmeden, aşını düşünmeden, işini düşünmeden yapabilir. Kürsülerden konuşmak kolay da hayatın içerisinde bunu yapmak çok da kolay değil. Elbette ki buradaki ölmek zordur. Ama gelin sahabenin dünyasından bir bakalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yürü dedi, yürüdüler mi? Yürüdüler. Hem de ne zorluklarla yürüdüler. Şimdi anlatsam saatler sürer, dersimiz o değil aslında. Birer örnek verip geçeceğim. Uhud'un arkasından biliyorsunuz 700 kişi katıldı Uhud gazvesine. 70 tane o gün şehit verdiler. Yaralanmayan sahabi yoktu Uhud gazvesinde. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de yaralanmıştı. Uhud'un hemen arkasından yaralanmış 70 tane de şehit verilmiş bir halde hepsinin akrabalarından kayıplar var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bile bir dağ olan amcası Hamza'yı, halasının oğlu olan Abdullah İbni Caş'ı Uhud'un meydanında kaybetmiş. Kaybetmeyen yok. Herkes o gün kaybetmiş. Ama bu ifadeyi siz kazanmış olarak anlayın. Şehitler kayıp değildir, kazançtır. Bu dünyadan kaybetmişlerdir. Yoksa aslında kazanmışlardı. Ama zordu ayrılık. Acı zordu. Zor bir halde Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yürü dediler, yürü dedi Uhud'un arkasından. Vallahi bir tanesi geri kalmadan hepsi atının üzerine bindi ve yürüdü. Ne diyor biliyor musunuz sahabe o tabloyu bize resmederken? İçimizden bazılarının kolu kopmuştu. Kollarını yerde sürükleye sürükleye Efendimizin emrine icabet ettiler. Yürü dedi, yürüdüler. Bir tanesi geride kalmadan. Bedir'in meydanına yürüdükleri zaman, Sad bin Muaz'a yürü dendiği zaman ne dedi? Ya Resulallah, vallahi bize şu Kızıl Deniz'i göstersen ve dalın desen, bir tanemiz geride kalmadan hepimiz dalarız. Yürü dedi, yürüdüler. Öl dedi, öldüler. Bir tane örnek vereyim sadece. Mute'ye gönderirken askerleri Aleyhissalatü vesselam Efendimiz nasıl komutan seçti? Zeyd bin Harise komutanınız. Eğer ona bir şey olursa komutayı Cafer bin Ebi Talip alacak. Eğer ona bir şey olursa komutayı Abdullah İbni Revaha alacak. Eğer ona bir şey olursa Allah'ın kılıçlarından bir kılıç alacak. İsim vermiyor ama Seyfullah'ın kim olduğu belli. Neden bu sıralamayı söyledi? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu olacak. Zeyd de gidecek, Cafer de gidecek, Abdullah İbni Revaha da gidecek. Anlayanlar gelip ikna etmeye de çalışacak.

yapmıştılar. Anlatmıştım size başka vesilelerle. Hatta birileri geldi dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah bari Cafer'i gönderme, daha yeni Habeşistan'dan geldi, hiç değilse biraz kalsın. Hayır dedi Efendimiz. Öl dediler, dedi öldüler. Yat dedi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, yattılar mı? Ali'yi hatırlayın yeter. Hicret gecesi yatağına yat dedi ki o yatmak kalkmak için değil ölmek için yatmaktı. Ali lebbek dedi yattı. Kime deseydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavır Ali'nin tavrı olacaktı. Çünkü o potada pişenler öyleydi. Ama size bir şey söyleyeyim. Emin olun sahabe için en zor fiil neydi biliyor musunuz? Kal deyince kalmaktı. Çok zordu kalmak. Heyecanın, yüreklerin coştuğu bir anda biri dur diyor. O anda durabilmek her insanın işi değildir. Ve duramadı bazen sahabe biliyor musunuz? 13 yıl Mekke'de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o sahabilerin ruhaniyetlerinin affına sığınarak söyleyeceğim. Adeta 3 ismin iplerini elinde tutmuştu. Bıraksaydı durmayacaktılar çünkü. Hazreti Ebu Zer, Sad bin Ebi Vakkas, Zübeyir bin Avvam. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bırakmamasına rağmen biliyorsunuz Hazreti Ebu Zer rahat durmadı. 2-3 defa Kabe'nin meydanında hakkı haykırdı. Dayak yedi, ölesiye dövüldü. Ve Efendimiz baktı ki olacak gibi değil, git dedi Ebu Zer, git. Ben çağırmayana kadar da gelme. Ne zaman çağırdı Efendimiz? Çağırmadı aslında. Hicretin 5. yılı Hendek gazvesinin arkasından Hazreti Zübeyir kendi geldi. Kaç yıl? 18 yıl. Niçin? Mekke'de şartlar yeni. O zaman bağırılacak zaman değil. O zaman tohumlar ekilecek. Risaletin davasını omuzlayacak yiğitler Darül Erkam'ın potasında yetişecek. İşin bidayetinde heyecanın kurbanı etmemek lazımdı bu davayı. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dur diyordu, kal diyordu. Orada durmaları için sahabeyi zorluyordu. Dur dedi Sa'd bin Ebi Vakkas'a. Durmadı bir gün. Dayanamadı. Hissiyatına dokundu. Bir zalimin başına deve kemiğiyle vurdu ve İslam adına ilk kanı döken insan oldu. Ne dedi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Sa'd bin Ebi Vakkas'ın o hamasetine ve o hamiyetine? İyi yaptın ama keşke yapmasaydın. Niye? Zamanı değil onun. Kal demiş, kal. Kal bir. Şartlar olgunlaşsın ondan sonra. Zübeyir bin Avvam duymuş. Mekke'nin son günleri, son demlere yakın Mekke müşrikleri Efendimizin öldürüldüğünü şayasını yaymışlar ya da yanlış anlamış. Kal demişti Efendimiz, ne olursa olsun elin kılıca gitmeyecek demişti. Ama Zübeyir bin Avvam Mekke'nin sokaklarında İslam adına ilk kılıcı çeken insan olarak tarihe yazılacak o tavrı gösterdi. Kılıcını çekti, kim yaptıysa karşıma çıksın dedi. Kal demişti, kalamadı. Hudeybiye'yi söylesem herhalde yeter. Efendimiz kal dedi. Sahabenin en zor imtihanı Hudeybiye değil miydi? Hazreti Ömer bile ne diyor? O günü hatırlayınca dizlerime vuruyorum. Ama o gün aslında Hudeybiye'nin meydanında dizlerine vuruyordu. Ah ya Resulallah diyordu. Niye biz bu zilleti kabul edelim? Onlar batıl, biz hak değil miyiz? Onlar zillet içinde, biz izzet içinde değil miyiz? Niye onların söylediği anlaşma maddelerini kabul edelim? Ama orada bir şey söylenecekti. Bir şeyler olması gerekiyordu. Bir şeyler ortaya konması gerekiyordu. Ve Efendimiz kal dedi Hazreti Ömer'e. Ayetler indikten sonra Hazreti Ömer büyük bir pişmanlık içerisinde kalacak. Sahabe için zor bir şeydi. Sahabe için zor olduğu gibi hissiyatın coştuğu, yüreklerin kabına sığmayıp dışarıya doğru haykırmak için fırsat kolladığı zamanlarda kal denince kalanlar Hasan gibi oluyorlar. İşte biz bugün aslında
aslında böyle bir tavrı anlamaya çalışacağız. Ve emin olun Hazreti Hasan'ın o tavrı hayatını ve ömrünü ümmetin vahdeti için, ümmetin selameti için feda edip elde ettiği o şeyle de ümmeti bir an olsun, bir nebze olsun rahatlatarak Kerbela'da kardeşi Hüseyin'in dedesinin mesajlarını diriltme adına cahiliyeye karşı yeniden özlem duyan o karanlık insanların o karanlık zihinlerini aydınlatmak için akıttığı kanla eşdeğerdir. Bu kadar önemli bir şey söylüyorum. Emin olun Hazreti Hasan'ın o tavrını anladığımız zaman bu kıyaslamanın ne demek olduğunu daha iyi anlayacağız. Öyleyse gelin anlamaya çalışalım. Madem maksadımız anlamak, madem maksadımız Hazreti Hasan'ın üzerinden vahdet meselesini konuşmak, belki de vahdetin ne demek olduğunun kodlarını yakalamak, öyleyse bizim Hazreti Hasan'ın hayatından alacağımız çok şey var. Bugün 1,5 milyar İslam ümmetinin en büyük sıkıntısı da vahdet meselesi değil mi? Öyle. Hadi biz şuurlu müminler dediğimiz, şuurlu Müslümanlar dediğimiz, güya biz de onlardanız ya, Allah onlardan yazsın inşallah bizleri de. Bizim dünyamızda da en öncelikli mesele vahdettir. Konuşuyoruz, söylüyoruz. Ama dikkat edin, şunu diyoruz. Gelin birleşelim. Bir kere bu söz sakat bir sözdür. Bu söz vahdeti tam olarak anlamış birinin söyleyeceği bir söz değildir. Ne demek gelin birleşelim? Böyle bir söz mü olur? O zaman sen kendini işin merkezine oturtmuşsun. Cemaatin büyük, vakfın büyük, gücün var, etrafında adamların çok. Bir yerde vahdet olacaksa herhalde başka yerde olmaz. Bende olacak diye insanları kendine çağırıyorsun. Eğer sen Hazreti Hasan'ın vahdet anlayışını anlasaydın o cümleyi şöyle kurardın. Geliyorum birleşelim. Hazreti Hasan'ın yaptığı buydu. Hakkı onun olmasına rağmen, gerçekten o meselede hak sahibi olmasına rağmen, gerçekten elde ettiği makam kesinlikle ve kesinlikle onun olmasına rağmen vahdet hatırına hakkından feragat ettiği için o gerçek manada vahdeti sağladı. Et bakayım hakkından feragat, edelim bakalım, kendi nefsimi de ben bu işin içerisine dahil ediyorum. Zannetmeyin ki onu ayrı tutarak konuşuyorum. Hepimizin hastalığı olduğu için ben kendim de bu işin içerisinde olarak konuşuyorum. Anlayarak bu meseleyi, Hazreti Hasan'ın tavrını anlayarak bir hareket etsek, geliyorum birleşelim diyebilsek ve gerçekten kendi şahsi ihtiraslarımızı, nefsi isteklerimizi, cemaatimizin, vakfımızın, derneğimizin maslahatını, İslam'ın maslahatının önüne geçirmeden İslam öncelikli bir tavır içerisine girsek yapacağımız Hazreti Hasan'ın tavrı olur. Başka bir tavır beklemeyin. Emin olun en doğru olanı Hazreti Hasan yapmıştır. En doğru olan tavrı anlamak için buradayız. Allah hepimize anlamayı nasip eylesin. Geçen ders, yani bir önceki dersi kastediyorum. Nerede bıraktımsa oradan başlayacağım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in geçirdiği hatıraları anlattık. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatıyla da işi bitirdik. Efendimiz vefat ettiğinde Hazreti Hasan 8 yaşında, Hazreti Hüseyin ondan 1 yaş küçük, 7 yaşlarında. Daha çocukluk demlerindeyken dedelerini kaybetmiş iki tane cennet goncası olarak büyümeye çalışan insanlar. Hazreti Ebubekir'in hilafet günlerinde Hazreti Hasan'ın yaşı 10,5'tur. Hazreti Ebubekir vefat ettiğindeki yaşıdır o. İşin bidayetinde 8 yaşından başladı zaten o günleri geçmeye. Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde artık yavaş yavaş delikanlılığa ve gençliğe doğru yürüyor. 21-22 yaşlarındadır. Dolayısıyla o günlerde çok fazla biz Hazreti Hasan ve Hazreti

0: Hüseyin'le ilgili rivayetler göremiyoruz. Ancak bildiğimiz bir hakikat var ki gerek Hazreti Ebubekir gerek Hazreti Ömer Ehl-i Beyt'in bu iki aziz hatırasına karşı inanılmaz derecede bir sevgileri vardı. Hatırlayın mesela ne zaman Hazreti Ebubekir yolda Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'i görse tavrı aynen Resulullah tavrıydı aleyhissalatü vesselam. Gider onları tutar, öper, koklar, bağrına basar. Hatta Hazreti Hasan'a şöyle latife yapardı. Ey dedesine benzeyip babasına benzemeyen der. Ona öyle sarılırdı, öyle öperdi. Hazreti Hasan da onları uzak, Hazreti Ali de onları uzaktan seyreder, tebessüm ederdi. Hazreti Ömer döneminde de aynı muhabbetin varlığını görüyoruz biz. Ama Hazreti Ömer kurduğu divan teşkilatında yüreğindeki o sevgiyi fiili bir biçimde de ortaya çıkardı. Divan teşkilatı kurup Müslümanları o divana kaydettikten sonra ne yaptı Hazreti Ömer? Maaş bağladı Müslümanlara. Bağlarken de sınıf sınıf ayırdı. Bedir ashabından olanlara 5000 dirhem verdi. Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in yaşı o günler 14-15 olmasına rağmen onlara da 5000 dirhem aylık maaş bağladı. İtiraz ettiler sahabilerden bazıları. Onların değeri farklı dedi. Onlar Ehl-i Beyt'ten, onlar Resulullah'ın hatıraları, onlar Bedir ashabı gibi bu maaşı hak ediyorlar diye sevgisini Hazreti Ömer beyan etti. Hazreti Osman'ın hilafet günlerinde artık 22-23 yaşlarındadır Hazreti Osman. Cihat meydanlarındadır. Dedesinin mesajlarını dünyanın dört bir tarafına duyurmak için elinden geldiğince Hazreti Osman'ın çıkardığı İslam askerlerinin içerisinde yer alacaktır. Mesela biz onu o günlerde kendisi de bir Emevi olan Ümeyye oğullarından olan ama İslam'ın önemli komutanlarından biri olan Said İbni As'ın komutasında ta Horasan fetihlerine kadar yürüyecektir. Horasan neresi? İran Horasan'ına kadar yürüyecek. O fetihler içerisinde kardeşi Hazreti Hüseyin'le beraber yer alacaktı. Hazreti Osman'ın hilafetinin sonlarında asiler onun evini kuşattıkları zaman da o evi savunan fedailerden bir tanesi de o olacaktı. Zaten 3-5 insan görüyoruz o evin önünde. Onlardan bir tanesidir Hazreti Hasan, bir tanesidir Hazreti Hüseyin, bir tanesidir Abdullah İbni Zübeyir ve ashabın diğerlerinin çocukları. Hazreti Osman'ı canları pahasına koruduklarına şahit oluyoruz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun, yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
10: Tıklayın.
12: Radyo Hedef.
13: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Bari sensin ki senin sözünle ten cana yoldaş oldu. Senin sözünle ateş suya sırdaş oldu. Yoktan var ettiklerin sonsuzluğa aşık oldu. Unutulmuşluktan çıkardıkların unutulmaktan korkar oldu.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
4: Hazreti Osman'ın şehit edilip babası Ali'nin hilafete geçmesiyle birlikte biz daha fazla görüyoruz onu tarih sahnesinde. Öyle ki hiçbir tablo yoktur ki Hazreti Ali'nin hilafetinin o zorlu günlerinde Hazreti Hasan olmasın. Babası hilafete geçer geçmez Kufelilerden biat almak için Hazreti Ali Ammar bin Yasir ile Hazreti Hasan'ı Kufe'ye gönderdi. O günlerde o da gidecek, Kufelilerle ilk teması orada olacak ve onları ikna etmenin yollarını arayacak. Gerçekten de ikna edecek ve Hazreti Ali'ye biat alacaktır. O günden sonra da Cemel vakasında babasının yanındadır. Sıffın vakasında babasının yanındadır. Nehveran'da haricilerle olan o mücadelelerin hepsinde Hazreti Hasan babasının yanında olması gereken şekilde durmaktadır, durmuştur. Hazreti Ali bir Ramazan günü anlatmıştım size. Haricilerden Abdurrahman İbni Mülcem'in taassuptan ve cahiliyeden kaynaklanan o düşüncelerinden yola çıkarak Hazreti Ali'yi yaralayıp yatağa düşürdüğü zaman da Ehli Beyt'in hanesinde gözyaşı dökenlerden bir tanesi Hazreti Hasan'dır. Yaralanıp yatağa düştüğü zaman Hazreti Ali, insanlar geldiler ve şunu istediler: ey emirel müminin, kendinden sonraki halifeyi ata. Ne dedi Hazreti Ali? Taberi'nin tarihinde geçen cümleyi aynen okuyorum size. Bunu ne size emreder ne de size nehyederim. Ben sizi Resulullah'ın bıraktığı gibi bırakıyorum. Bu söz çok önemli bir sözdür. Birçok meselenin anlaşılması için önemlidir. Ve Taberi'nin tarihinde geçtiği üzere Hazreti Ali böyle söyleyip şehadet yolunda yürümüştür. O şehit olup gidince Müslümanlar o gün için en ehil Hazreti Hasan olduğu için Hazreti Hasan'a biat ettiler. Hem de ilk biat eden Hazreti Ali'nin gözde

komutanlarından olan meşhur sahabi Sad bin Ubade'nin o da bir gün bu meclisin konusu olmalı, farklı bir tavrın sahibidir. Özellikle Beni Saide sakifesinde Hazreti Ebu Bekir'e biat etmeyip farklı bir tavır takılmıştır. Ashab içerisinde orijinal bir tavrı vardır onun. Sad bin Ubade'nin oğlu olan Kays İbni Sad o anda uzat elini ey Hasan sana biat edeyim demiş. İlk biat eden olarak da tarihe girmiştir. Biat ederken de şunu demiştir Kays bin Sad. Ben sana Allah'ın kitabı, Resul'ün sünneti ve İslam'a karşı olan düşmanlarına karşı savaş üzerine biat ediyorum. Bu sözleri söyleyince Hazreti Hasan demiştir ki bu üçüncü cümleyi eklemene gerek yok. Biat Allah'ın kitabının üzerine, Resul'ün sünneti üzerine biat edilir. Savaş falan meselesini biatın içerisine koymanın bir alemi yok demiştir. O anda aslında Hazreti Hasan tavrını belli etmiştir. Ve öyle biat edilmiş. O anda Kufe'de de 40 bin kişinin olduğu söylenir. 2 gün sürmüştür o biat meselesi. 2 gün içerisinde de bütün ahali Hazreti Hasan'a biat etmiş, İslam'ın 5. Raşid halifesi olarak onu tanımışlardır. Hazreti Hasan'a biat edilmesi ve Hazreti Ali'nin şehit edilmesi Şam tarafında duyuluyor tabii. O işin bidayetinde daha iş kökleşmeden Şam valisi olan Emir Muaviye işi başlamadan bitirme adına bir ordu çıkarıyor. O ordunun başına da Abdullah İbni Amr isminde kendisinin çok güvendiği askerlerden birini koyuyor ve o orduyu Kufe'ye doğru harekete geçiriyor. Hazreti Hasan Şam tarafının kendisine doğru bir ordu gönderdiğini duyunca o da bir ordu hazırlıyor ve gerçekten de ciddi bir ordudur. Sayısı 20 bini, 30 bini, hatta bazı kaynaklarda 40 bini varır, 40 bine varır. 40 bin kişilik, öyle konuşalım onun üzerinden. O büyük orduyla Kufe'den Medain'e, merkezi bir yerdir Medain'de, Medain'e doğru yola çıkar. İki ordu karşılıklı olarak birbirlerine gelirken de Hazreti Hasan'ın içinden geçen savaş değil. Hep diyor ki bir yolunu bulsam da ümmetin bu arasındaki ihtilafları giderecek, ümmetin bu problemlerini çözecek, ümmetin akan kanlarını durduracak ve yeni kanlar akıtmayacak bir şeyler yapsam. Bunun içinde bazı mektuplaşmaların olduğunu görüyoruz. Ancak gidip gelen mektuplar barıştan ziyade meseleyi daha farklı bir biçimde çıkmaza sokuyor. Çünkü gidip geldikçe mektuplar ne yapıyorlar? Eski defterler açılıyor. Cemel hatırlanıyor, Sıffın hatırlanıyor, Nehveran hatırlanıyor ki Hazreti Hasan'ın ordusunda halen haricilerden bir grup var. Biraz sonra göreceğiz o grubun nasıl bir belaya sebep olduklarını. Böyle bir zemin olduğu için de geçmişin konuşulması pek de güzel bir ortamın ortaya çıkmasına sebep olmuyor. Ordu yürürken Hazreti Hasan ordusunu bir yerde konaklattırıyor. 12 bin kişilik öncü bir kuvvet seçiyor kendi ordusunun içerisinden. Bir rivayete göre amcasının oğlu Ubeydullah İbni Abbas'ı, bir diğer rivayete göre de biraz önce adını söylediğim meşhur komutan Kays İbni Sa'd'ı ordunun başına geçirerek öncü bir kuvvet olarak Şam ordusunun üzerine gönderiyor. Ordu gidiyor, bir dönem haber alınamıyor. O anda Hazreti Hasan'ın askerleri içerisinde şöyle bir şaya yayılıyor. Herhalde Şam ordusu bizim öncü birliğimizi esir aldı. Kays İbni Sa'd'ı da öldürdü. Kays İbni Sa'd'ı öldürdü mü, öldürmedi mi konuşulurken öldürdü gibi bir hakikate dönüşüyor ve askerler içerisinde bu mesele konuşulmaya başlanıyor. Ve ne oluyorsa o anda oluyor. Bir anda Hazreti Hasan'ın ordusunda çözülmeler baş gösteriyor. Haricilerden bir miktarı çıkıyor ve Hazreti Hasan'ı aynen Hazreti Ali'yi küfürle itham ettikleri gibi ediyorlar. Ve diyorlar ki zaten sen Kufe'de bizden biat alırken
aldıktan sonra okuduğun o hutbede bir cümle kullanmıştın. Demiştin ki barışta ve

kabilesi diye bilinen kabileler ki sadık insanlardan oluşan bir grup askeri vardır. Onlar koruyorlar Hazreti Hasan'ı, kendi ordusunun içerisinden çıkarıyorlar ve Hazreti Hasan ordusunu bırakıp yanına kendisine sadık olan askerlerini alarak Kufe'ye doğru geri dönmek durumunda kalıyor. Böyle bir orduyla nasıl bir savaşa çıkabilir, ne yapabilirsiniz? Ve Kufe'ye doğru yürürken asıl acı olan taraf bu. Haricilerden bizzat Cerrah İbni Sinan el-Esedi Hazreti Hasan'a saldırıyor ve Hazreti Hasan'ı baldırından yaralıyor. Yaralı bir biçimde Medain'e, Kufe'ye daha sonra taşınıyor. Bir ay valinin evinde tedavisi sürüyor. Hazreti Hasan anlıyor ki bu adamlarla hiçbir şey olmaz. Bunlarla ne savaşa çıkılabilir, ne barış yapılabilir, ne farklı bir şey yapılabilir. Onun için orada içerisinde var olan barış meselesini daha da olgunlaştıracak bir hale getiriyor. Ve orada maddelerini tek tek belirlediği, Hazreti Hasan belirlemiştir maddelerini. Tarih kitaplarımızda farklı farklı söylenir ama ben 8 maddede topladım o maddelerin hepsini. 8 maddelik bir anlaşma metni yazar ve Şam ordusunun komutanı olan Abdullah İbni Amr'e gönderir. Ne istemiştir Hazreti Hasan bu 8 maddede? Kendisi barış yapıp kendi hayatını, kendi ailesinin hayatını güvence altına alıp da Müslümanları ortada bırakmamıştır. Bakın 8 maddeye de nasıl bir hassasiyetle yazıldığını daha iyi anlayacaksınız. Maddelerden birincisi şu: İntikam için Iraklılardan hiç kimse tutuklanmayacak. Birinci madde Kufelilerin can emniyetini sağlamaktır. Çünkü eğer böyle bir madde olmasa yıllardır Hazreti Ali'nin yanında görünüyormuş gibi olan, aslında doğru dürüst görünmediler de mübarekler ama görünüyormuş gibi olanlar ne olacak? Şam ordusunun kılıçlarının muhatabı olacak. Böyle bir durum olmaması için Hazreti Hasan birinci maddeye bunu koydu: İntikam için Iraklılardan hiç kimse tutuklanmayacak. 2. Milliyetine bakılmaksızın herkes emniyet içerisinde olacak. Neden böyle bir madde? Çünkü Emevilerde inanılmaz derecede bir Arapçılık var. O günlerde başlamış, ilerleyen günlerde daha da artacak. Öyle ki Arap olmayan unsurlar ve milletlerin Müslüman olmamaları için ellerinden geleni yapacak, bazı işlere imza atacak işlerinden çıkan kimi sultanlar. Ve Hazreti Hasan bunu da güvence altına almak için milliyetine bakılmaksızın Arap'tır, Fars'tır, Türk'tür, Kürt'tür, başka bir şeydir fark etmez. Bakılmaksızın İslam coğrafyasında yaşayan o insanlar ve Müslümanlar emniyet içerisinde kalacak. 3. İşlenmiş suçların tamamı affedilecek. Kimseye geriye dönerek hesap sorulmayacak. Yine ne yaptı Hazreti Hasan? Oradaki insanların canını kurtarmak için, onları güvence altına almak için bu maddeyi koydu. 4. Ahvaz'ın haracı. Ahvaz İran bölgesinde büyük bir arazidir. Ahvaz'ın haracı yıllık olarak Hazreti Hasan'a ödenecek. Hazreti Hasan o toprakların haraç bedelini kendisine alacak. 5. Kardeşi Hüseyin'e 2 milyon dirhem verilecek. Garip gelebilir, garip gelmesin. Çünkü bu paranın alınış maksadı da bellidir. Ehli Beyt o gün bir muhalefet yürütüyor. Bunun yapılabilmesi için de paraya ihtiyacı var. Nereden alacak bunu? Savaşa gidip ganimet almasa, devlet işlerinde görev almasa nereden alacak? Mecburen anlaşma maddesi olarak alacak ki o muhalefet meselesini yürütebilsin. 6. Haşimoğulları da aynen Abdüşems oğulları gibi. Abdüşems oğulları kim? Beni Ümeyye gibi devlet içerisinde yakınlık görecek ve aynı ihsanlarla muhatap olacak. Yani devlet Beni Ümeyye'ye bir ayrımcılık yapmayacak. 7. Ne acı bir hale gelmiş İslam toplumu, bu 7. maddeden daha iyi anlayacağız. Hutbelerde

sokaklarda Hazreti Ali'ye ve Ehli Beyt'in mensuplarına küfürler edilmeyecek. Hutbelerdeki zem edilme, sep edilme devlet tarafından yasaklanacak. Yapılıyor mu peki o günler? Devlet eliyle yapılıyor işin garip tarafı. Ve Hazreti Hasan bu kötü geleneğin iptal edilmesi için bunu şart koşuyor. Ama şimdi söyleyeceğim, o şartlar ne yazık ki uygulanmıyor. O kötü geleneği kaldıran da yine kendisi bir Emevi olan Ömer İbn Abdülaziz'e nasip oluyor. Halen bugün biz onun sünnetini yaparak Nahl suresinin 90-91. ayetlerini okuyoruz. 8. madde, Muaviye'nin vefatından sonra hilafet Hazreti Hasan'a. Eğer Hazreti Hasan vefat etmişse Hazreti Hüseyin'e tevdi edilecek. Bazı tarihi kaynaklarda mesela İbni Hacer el-Heytemi gibi bu madde şöyledir. Muaviye kendisinden sonra yerine kimseyi tayin etmeyecek. Bu iş ondan sonra Müslümanların şurası ile tespit edilecek. Bu madde ihtilaflıdır. Yani bazı kaynaklara göre Muaviye'den sonra Hazreti Hasan hayattaysa o, yoksa Hazreti Hüseyin, ama bazı kaynaklara göre ise kendinden sonra kimseyi atamayacak. Bu iş Müslümanların şurasıyla halledilecek. 8 tane maddelik bir anlaşma. Yazıyor Hazreti Hasan tek tek ve bunu Abdullah İbni Amir'e gönderiyor. Abdullah İbni Amir de alıyor bunu, Şam valisi Muaviye bin Ebi Sufyan'a götürüyor. Muaviye bin Ebi Sufyan okuyor. Kendi elleriyle altını imzalayıp imzalı olan o anlaşma metnini tekrar Hazreti Hasan'a gönderiyor. Hazreti Hasan da çok memnun oluyor anlaşmanın hiçbir maddesine itiraz edilmeden imzalanmasından dolayı. Ancak o andan itibaren Hazreti Hasan hem dostlarının hem cahillerin hem de düşmanlarının eleştiri konusu oluyor. Dostlar eleştiriyorlar. Sen nasıl onunla o masaya oturursun ki, o ki babana ve Müslümanlara neler neler yaptı. Cahiller eleştiriyorlar. Sen nasıl bu işi yaparsın diye. Düşmanlar ise alay ediyor. Ama Hazreti Hasan ne dostların eleştirisine, ne cahillerin kınamasına, ne de düşmanların alaylarına hiç takılmadan, yaptığı işin doğru olduğuna kanaat getirerek o anlaşma metnini imzalanmış olarak kendisine döndükten sonra hilafeti Muaviye bin Ebi Sufyan'a tevdi edeceğine dair sözünün arkasında duruyor. Ve anlaşma gereği Cemaziyel-Evvel ayında, ki hicri olarak 41. seneye tekabül ediyor, miladi olarak da Eylül 661'dir, Kufe'de birleşiliyor. Hazreti Hasan da geliyor, Muaviye bin Ebi Sufyan da geliyor. Hilafet teslimi orada olmuş oluyor. O gün olan o hadise o yılda olduğu için hicri 41. yılın adı ne oluyor? Amul Cema oluyor. Birlik yılı oluyor. Ümmetin birliği ve vahdeti sağlandığı için o yıl tarihe böyle geçiyor. Hazreti Hasan'ın orada oturup bu anlaşma metnini yazdırması ve bu anlaşma üzerinde ümmetin vahdetinin sağlanması, her ne kadar dostlar tarafından da eleştirilse, kim eleştiriyor mesela? En başta eleştireni söyleyeyim size, Hazreti Hüseyin yerinde duramıyor. Sen nasıl kabul edersin diyor. Hicr İbni Adi çok meşhur bir sahabidir. Zaten daha sonra da yine Ehli Beyt sevdasıyla şehit olacaktır. Kabullenemiyor. Kays İbni Sad kabullenemiyor. Ancak daha sonradan bu isimler ve bugün burada şimdi size söylemediğim birçok isimlerin bu meseleyi benimsediklerini görüyoruz. Niçin peki? Çünkü Hazreti Hasan'ın o gün orada attığı o imza, hatırlayın bir önceki dersi, ihbari gaybi olan iki hadisenin gerçekleşme vesilesi ve sebebi oldu. Ne demek bu? Ne demişti Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Buhari'de ve Ebu Davud'da geçen hadiste? Hiç şüphe yok ki benim bu oğlum Seyyid'dir, yani efendidir.
umulur ki Allah onun vesilesiyle, onun sayesinde

İki mümin grubu barıştıracaktır. Sadakta ya Resulallah mı? Sadakta ya Resulallah. Kütüb-i Sitte'nin diğerleri. Bakın burada ne dedim ben? Buhari ve Ebu Davud dedim. Kütüb-i Sitte'nin geri kalan dört kitabında hadis şöyledir. Bu benim evladım oğlum Hasan, o seyittir. Allah onun eliyle iki büyük cemaati, mümin cemaat değil Buhari ve Ebu Davud'da, burada böyle iki büyük cemaati sulh ettirecek. Yani barıştıracaktır. Oldu elhamdülillah. İkinci ihbar-ı gaybi ise şu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ahmet bin Hanbel'in el müsnedinde, Ebu Davud'un süneninde, Tirmizi'nin süneninde, daha sayayım mı? 5-6 farklı kaynakta şöyle buyuruyor. Benden sonra hilafet 30 yıl sürer, sonra krallık, meliklik dönemi başlar. Hadisin başka rivayetinde son cümle şöyledir. Benden sonra hilafet 30 yıl sürer. Ondan sonra ceberrut, yani zorba, kan emici bir yönetim başlar. Sadak da ya Resulallah mı? Sadak da ya Resulallah. Gelin beraber hesaplayalım. Hazreti Ömer'in hilafeti, Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti 2 yıl 3 ay. Hazreti Ömer'in hilafeti 10 yıl 6 ay. Hazreti Osman'ın hilafeti 12 yıl tam. Hazreti Ali'nin hilafeti 4 yıl 9 ay. 2 yıl 3 ay toplayın, 10 yıl 6 ay. Ne yaptı? 12 yıl 9 ay. 12 yılda Hazreti Osman, 24 yıl 9 ay. 4 yıl 9 ayda Hazreti Ali'nin, 28 yıl 18 ay. 18 ayda ne yapar? 1,5 sene. 29 yıl 6 ay toplam. Peki Hazreti Hasan'ın hilafeti ne kadar sürdü? Babasının şehadetinden sayıp hilafeti devrettiği Cemaziyel evvel ayına kadar götürsek işi 6 ay 5 gün. İkinci gün mescitteki dua biattan saysak 6 ay 3 gün. Toplamı 30 yıl. Sadakta ya Resulallah. Bunun başka bir şeyi yok ki. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz söyledi. 30 yıl sürecek dedi. Cemaziyel evvel ayında Kufe'de Hazreti Hasan bu işi tevdi ettiği zaman iş bitti. Artık hilafetin meselesi ne yazık ki ümmetin içerisinde bugüne kadar açılmamak üzere kapandı. Allah açtırsın tekrardan inşallah. Ara dönemler olmadı mı? Oldu. Mesela Yezid'in oğlu 2. Muaviye dönemi gerçekten az da olsa bir imamet dönemiydi. 3 ay sürmüştü. Anlatmıştım size geçmiş derslerde. Gelin Ömer İbni Abdülaziz dönemine 2,5 yıl imamettir, hilafettir. Aynen Asr-ı Saadet'teki gibidir. Gelin Selahaddin Eyyubi'ye, Şark'ın en sevgili sultanına, o dönemlerde de aynen Asr-ı Saadet günleridir. Ara ara bu dönemler ümmetin içerisinde olmuşsa da Asr-ı Saadet dönemindeki gibi sürekli bir halde olmamış, uzun bir vadede ne yazık ki bugüne kadar gelmemiştir. Ve bugünlere kadar gelene kadar da hep aleyhissalatü vesselam Efendimizin tarif ettiği o sistemlerle muhatap olmuştur ümmet. Bu meseleyi o kadar doğru anlamıştır ki Sad bin Ebi Vakkas, ki o aşere-i mübeşşeredendi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de anne tarafından akrabaydı. Öyle olduğu için Sad bin Ebi Vakkas Medine ve Mekke sokaklarında gezerken Efendimiz şöyle hava atardı. Bakın bakın kimin böyle bir dayısı var, göstersin bakalım derdi. Sad bin Ebi Vakkas ne zaman bu hadisenin arkasından Şam valisi Muaviye bin Ebi Süfyan'ın huzuruna girse, "Esselamu aleyke ya eyyuhel melik" diye selam verirdi. Ey kral, sana selam olsun. Muaviye kızar, der ki sen bana niye böyle selam veriyorsun? Ben de emirel mümininim. Ya halifetur Resulullah de bana, ya da müminlerin emini de. Şöyle bir kaldırır başını, o saraya bakar. Senden öncekilerin böyle bir sarayı yoktu der. Anlar o sistemin ne olduğunu bildiği için hiçbir zaman Halifetir Resulullah ifadesini

kullanmaz Hazreti Hasan'dan sonra. Onun için biz de İslam'ın 5 raşit halifesi deriz. Bazen Hazreti Hasan'ı unuturuz, 6 aylık o dönemini. 5. raşit halife olarak Hazreti Ömer İbn Abdülaziz'i sayarız. Ama onu da saysak 6 raşit halife desek bunda hiçbir beis yok. Onun dışında olanların ne oldukları ortadadır. İşte aleyhissalatü vesselamın ihbar-ı gaybi olarak ortaya koyduğu bu hadise Hazreti Hasan'ın o barış meselesiyle ortaya çıkmış oldu. Ben öyle tahmin ediyorum, inşallah yanılmıyorumdur. Hazreti Hasan'a işin bidayetinde karşı çıkanlar bu hadisleri duyduktan sonra Hazreti Hasan'ı eleştirmekten vazgeçtiler. Çünkü daha sonra görmüyoruz Hazreti Hüseyin'in abisinin karşısında bu meseleyi konuştuğunu. Hicr İbni Adi'nin onun karşısında bu meseleyi konuştuğunu hiç görmüyoruz. Böyle bir rivayet yok elimizde. Sen oturdun, anlaşma yaptın, şu oldu bu oldu demiyorlar. Neye rağmen Şam tarafının 8 maddeden hiçbir tanesini doğru dürüst yerine getirmemesine rağmen. 8 maddeden hiçbir tanesi doğru dürüst yerine gelmemiştir. Ara ara Hazreti Hasan uyarmıştır. Bir şeyler olmuş gibi gözükse de tam anlamıyla yerine geldiğine dair hiçbir şey okumuyoruz. Tarihin o sayfaları içerisinde de görmüyoruz. Hazreti Hasan Hicri 41'de bu anlaşma maddelerini imzaladı. Şimdi buradan çok önemli bir cümle duyacağız Hazreti Hasan'dan. Ve ne olur bu cümleyi hayatınız boyunca unutmayın. Zihinlerinizde çok önemli bir yere yazın. Sadece bu hadiseyle alakalı bir şey de değil. Hayatın birçok alanında kullanacağımız bir cümleyi Hazreti Hasan bize öğretecek. Anlaşmayı imzalamış, Medine'ye dönüyor. Cahiller kınıyor. Dostlar eleştiriyor. Düşmanlar alay ediyor. Karşısına çıkıyor bir grup, diyor ki sen diyor babanın katilleriyle aynı masaya oturan adam mısın? Bu büyük bir söz. Hazreti Hasan hiçbir şey söylemiyor. Biraz ilerliyor. Harici zihniyetten olan bazı insanlar çıkıyor karşılarına. Ağza alınmayacak sözler söylüyorlar Hazreti Hasan'a. Utanmadın mı diyorlar Şam valisiyle bir masanın başına oturmaya. En sonda dayanamıyor Hazreti Hasan. Söylediği cümle şu: el ar hayrun minen nar. Utanç ateşten hayırlıdır. El ar hayrun minen nar. Bu sözü hiç unutmayın. Bugün insanların içerisinde utanayım ama yarın Allah'ın katında, Allah'ın nazarında ateşin muhatabı olmayayım. Ben bunu yaparken karizmam çizilmiş. Birileri bana bunu söylemiş. Birileri beni eleştirmiş. Birileri beni kınamış. Ne yazar? Allah kınamasın. Eğer yaptığım iş Rabbimin rızasına uygunsa kim bana ne derse desin ne yazar Allah aşkına? Ya bugünün dünyasında alkışlanıp yarın Allah katında mahcup olmak, o daha mı iyi? Onun dönüşü yok. Hadi herkes alkışlasa, bir sene, 5 sene, 10 sene, 50 sene, 100 sene bitecek bu ömür. Sonra hesaba gideceğiz. Allah soracak, küçüğünü de soracak, büyüğünü de soracak. O gün utanmamak için, dostlar pazarda görsün diye geri adım atmadığımız bazı meselelerde ben öyle bir adamım ki 7'sinde ne dedimse 70'inde de halen ondayım dedirtmek için, el desin diye bazı yanlışları dayatma adına direnip de Allah'ın huzuruna bu yanlışlarla gitmektense varsın dostlar da kınasın, düşman da alay etsin, cahiller de dediğini desin. Ne yazar Allah aşkına? Onun için dostlar bakın, ateşin ne demek olduğunu anlayanlar bu mesele hakkında hiçbir zaman dünyadaki küçülmelerini asla dikkate almadılar. Size bir alimden bahsedeyim. İz bin Abdüsselam, duymuşsunuzdur o büyük alimi. Allah ona ebeden rahmet eylesin. Çok büyük bir alimdir. Onun hayatı hakkında ben bir ders de yapmıştım. İsteyen arkadaşlar izlesinler. Bir fetva vermiş. Alim yanılabilir ve yanılmış.
yanıldım bu fetvada. Yanıldığım fetvayla amel edenler olursa ben Allah katında ne yaparım demiş. Bulmuş 3-4 tane münadi, paralarını vermiş. Dolaşın Mısır sokaklarında ve söyleyin insanlara İz bin Abdüsselam falanca fetvasından rücu etmiştir. Allah aşkına duydunuz mu böyle bir şey bugünün dünyasında? Biliyor adam, hata ettiğini biliyor. Biz de biliyoruz bazen hata ettiğimizi. Dersek karizma çizilecek. Batsın o karizma. Yarın Allah katında yerden yere gireceksin. Bugün çizilse ne olur? Hatta çizilsin ki ecrini alasın sen de İz bin Abdüsselam gibi, Hazreti Hasan'ın bu tavrı gibi. Mesele budur. El ar hayrun minen nar. Utanmak ateşten hayırlıdır. Yüzümüz bu dünyada kararsın. Bu dünyada küçülelim. Allah katında mahcup olmayalım. Allah mahcup etmesin. Bu sözü ne olur unutmayın. Her daim sizin de aklınızda olsun, benim de aklımda olsun diye bana da dua edin. Şimdi Hicri 41'den Kerbela faciasının olduğu Hicri 61'e kadar kaç yıl? 20 yıl. Ümmet ne yaptı? Kan dökmedi. Birbirinin kanına girmedi. Ufak tefek bazı hadiseler oldu mu? Oldu. Şahsi anlamda öldürülmeler oldu. Ama Cemel'deki gibi, Sıffın'daki gibi, Nehveran'daki gibi toplu bir biçimde ümmetin birbirine kılıç çekmesi olmadı. Kurban olanım Hazreti Hasan'a bakın neye sebebiyet vermiş. Eğer o gün onun attığı bu adım olmasaydı, inanın belki de sahabe ordusu İstanbul'a gelemeyecekti. Çünkü sahabe ordusunun İstanbul'a geliş tarihi Hicri 48'dir. O birlik yılında, o barış yılında sahabe buna imkan buldu. Ne yapacak? Şam'da oturup ne yapacak? Birbirlerini yiyecekler. Medine'de otursalar sıkıntıları görecekler, üzülecekler. Bundan dolayı da dünyanın dört bir tarafına yayıldılar. Hicretin 61. yılına kadar İslam orduları 3 sefer düzenledi Konstantiniyye'nin üzerine. Yetmedi. Sicilya üzerine seferler düzenlendi. Sicilya neresi bilen var mı? İtalya. İtalya'nın tam karşısına kadar sahabe ordusu Hicri 41. yıldan sonraki o barış ortamında buldu. Rodos İslam'la o zaman tanıştı. Akdeniz ve Ege'de adalarının birçoğu o yıllarda İslam'la tanıştı. Gelin bu tarafa. İslam orduları o gün nerede? Buhara'da. Semerkant'ta, Beykent'te. Niye böyle? İslam orduları orada kendi hallerini, Medine'deki özellikle ve Şam'daki o barış ortamını böyle değerlendirdiler. Ve o birlik yılı, o vahdet yılı böyle bir hayra vesile oldu. Bu büyük hayrın altında olan imza da ümmetin selameti için kendini feda eden Hazreti Hasan'dır. Allah onun o kurban oluşunu böyle büyük bir hayra vesile kılmıştır. Hazreti Hasan için çok şey söylenir de yavaş yavaş toparlayayım. Onun tarihte kullanılan, o gün kendi yaşadığı dönemde de kullanılan bazı lakapları var. Mesela ona müçteba deniliyor. Seçilmiş, seçkin kılınmış anlamında. Taki deniyor. Günahtan çokça kaçındığı için gerçekten bu konuda inanılmaz derecede hayatında bir hassasiyet vardır. O hassasiyet zaten Hazreti Hasan'ı masanın başına oturtmuştur. Zeki deniyor. İnanılmaz derecede bir zekası ve aklı olduğu için. Sıpt deniliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin torunu olduğu için. Bir de mıtlak deniyor. Mıtlak ne demek? Çok boşayan demek. Hazreti Hasan'ın hayatında böyle bir şey de var. Madem Hazreti Hasan'ı konuşuyoruz, her yönüyle konuşalım. Çok mu boşamış? Çok boşamış. Mesela bazı kaynaklarda onun evlenip de boşanma meselesini anlatırlarken mübalağalı ifadeler kullanırlar. Yüz evliliğinden bahsederler. Bazıları daha da hızlarını alamaz işi 250-300'e götürür. Bu kadar değil bir kere. Tespit edilenler
13 evlilik yaptı.

yaptığını söyler. Onun hayatında 13 tane evlilik vardır. O 13 evliliğinden de Allah 12 tane oğul, 5 tane de kız ona nasip etmiştir. O soy Hasan el Müsenna ve Zeyd ile devam etmiştir. Hasan el Müsenna ve Zeyd'den gelen soya biz Eş-Şerif diyoruz. Bugün Şerif diye İslam dünyasında kendilerini Ehl-i Beyt'e mensup edenleri görürseniz bilin ki onlar Hasan el Müsenna'nın ya da Zeyd'in soyundandır. Çocuklarının içerisinde bunlar güzel şeyler, bize önemli mesajlar veriyor. Hazreti Ebu Bekir'in ismi var, Talha'nın ismi var. Sevmediği bir insanın ismini niye koysun insan çocuklarına? Buradan da biliyoruz. Ancak Hazreti Hasan'ın Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Talha'yla farklı bir bağı da var, onu da söyleyeceğim. Bu çok evlilik meselesini devrin o günkü sosyal yapısı içerisinde anlamak lazım. Yani sadece Hazreti Hasan'a mahsus bir şey değil bu. Mesela Hazreti Ebu Bekir'in 4 evlilik yaptığını biliriz biz hayatı boyunca. Ama iş Hazreti Ömer'e gelince sayı kaçtır? 10'dur. Hazreti Ömer 10 evlilik yapmıştır. Hazreti Osman yaptığı ilk evlilik Rukiye validemizdi. Onun üzerine evlenmedi. O farklı bir şeydi çünkü. Sonra Ümmü Gülsüm validemizle evlendi. Onun üzerine de evlenmedi. Ama ondan sonra 5 evlilik daha yaptı ve sayıyı 7'ye çıkardı. Hazreti Ali de Fatma validemizle evlendi. Onun üzerine evlenmedi. Fatma validemiz vefat ettikten sonra 8 evlilik daha yaptı. 9 evlilik yaptı. Hazreti Hüseyin'in ise 4 evlilik yaptığını görürüz. Böyle yaygın bir biçimde görürüz. Gerçi ashabın tamamını değerlendirdiğiniz zaman çok evliliktense tek evliliğin daha fazla olduğu da bir hakikattir. Bunun üzerinde belki derinlemesine bir araştırma yapıp ilerleyen derslerde size sunabilirim. 800 tespit edilebilen aile içerisinde çok evlilik sayısı tek evliliğe göre daha azdır. Bizim zihinlerimizde hep çok evlilik daha fazla gibi gözüküyor. Ancak çok evlilik de burada söylediğim şekilde çok yaygın bir durumdur. Yani o günkü devrin şartları içerisinde. Peki Hazreti Hasan 13 evliliği nasıl yaptı? Dedesi gibi mi yaptı? Hayır. Dedesine mahsus bir helaldi o. Dedesi 14 evlilik yapmıştı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Esma binti Numan'ı da sayarak sayıyı 14'e çıkarıyoruz. Bir nikah altında aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanesinde 9 hanım olduğunu biliyoruz. Ancak bu sadece ve sadece Efendimiz'e mahsus bir helaldir. Ümmetten başka birine böyle bir şey yok. Bu Efendimiz'e has bir durumdur. Peki Hazreti Hasan ne yapıyor? 4 taneyle evleniyor. Bir müddet sonra onlardan boşanıyor. 4 taneyle daha evleniyor. Böyle olarak 13 olmuş sayı. Hazreti Ali onun çok evlenip boşandığını görünce Kufelilere diyor ki bundan sonra Hasan'a kız vermeyin. Kufeliler ne diyorlar? Vallahi vereceğiz diyorlar. Niye peki? Bunun bir sebebi var. Aslında birkaç sebebi var da ben bir iki tanesini söyleyeyim. Birincisi Ehl-i Beyt'in şerefinde nasipdar olmak istiyor insanlar. O haneye girecek, o hanenin sultanlarından biri olacak. Kıyamete kadar Ehl-i Beyt'in hanesine girmenin şerefini taşıyacak. İkincisi belki garip gelebilir size ama gelsin fark etmez, söylemekte bir beis yok. Hasan Efendimiz çok güzel, çok yakışıklı biri. Ne kadar yakışıklı bilen var mı? Efendimiz aleyhissalatü vesselam kadar. Çünkü Efendimiz'e çok benziyor. Peki Efendimiz ne kadar güzel, söyleyecek olan var mı? Cabir bin Abdullah söylesin mi? Diyor ki bir gün yürüyor Medine sokaklarında, bana doğru geliyor. Bir de baktım semada bir dolunay var. Bir aya bakıyorum bir Resulullah'a. Bir aya bakıyorum bir Resulullah'a. Bir aya bakıyorum bir Resulullah'a. Vallahi Resulullah daha güzel, daha parlak. Cabir bin Abdullah'ın tarifi bu. Onun gözünde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ayşe anamız söylesin mi Efendimiz ne kadar güzel. Oturtmuş Ayşe anamız. Anamız o. İnanın ki anamız, Allah öyle dediği için öz anamızdan daha öncelikli.

Ben 2002'de annemi kaybettim. Anneliğin kaybedilmesinin ne olduğunu benim gibi olanlar bilir. Ama ne zaman ana desem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o kerime zevcelerine kendi öz anamı unuturum. O kadar bize öncelikli, o kadar bize yakındırlar. O anamız, o tutturmuş diğer analarımızı Yusuf Aleyhisselam'ı anlatıyor. Biliyorsunuz kıssayı. Züleyha kaptırmış Hazreti Yusuf'a gönlünü. Ama Yusuf Aleyhisselam bir iffet abidesidir. Cebbar olan Allah'a sığınmış, ona meyletmemiş. Ve bu hadise duyulmuş Mısır sokaklarında. İnsanlar saraylarda, sokaklarda bunu konuşuyorlar. Kınıyorlar Züleyha'yı. Züleyha da kınanmamak için o sarayın ve Mısır'ın soylu kadınlarını bir yemeğe davet ediyor. Ayet okuyorum değil mi size? Hikaye değil bunlar. Yusuf suresinde geçen hadise ben hikayeleştirerek anlatıyorum size. Bir yemek tertipliyor, yemekler yeniyor. Sıra meyvelerin yenmesine geldiği zaman ellerde meyveler, bir ellerde de bıçaklar. Yusuf Aleyhisselam'a gel diyor, salona alıyor. Yusuf Aleyhisselam'ı gören Mısır'ın kadınları o güzellik karşısında bu bir insan değil olsa olsa bir melektir deyip o güzelliğin karşısında etkilenerek meyveleri kesecekleri yerde ne yapıyorlar? Ellerini kesiyorlar. Anamız diyor ki Mısır'ın kadınları Yusuf'u gördüler, onun güzelliği karşısında ellerini kestiler. Eğer benim efendimi görselerdi o bıçakları sinelerine saplarlardı. Bu da Ayşe anamızın gözünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Hasan da böyle. İnanın ki tam dedesi. Zaten Hazreti Ebu Bekir nasıl seviyordu? Dedesine benzeyen, babasına benzemeyen diye onu bağrına basıyordu. Böyle sevdiği, böyle bağrına bastı. O hali de yansıttı Hazreti Hasan. Böyle olduğu için de hanımlar evlenmek için sıraya giriyorlardı. Hazreti Hasan Efendimiz de kırmıyordu onları. Bu kadar evlilik yapmış oldu. Onun yaptığı evlilikler içerisinde o 13 hanımın hepsini anlatacak değilim size. Ama bir iki tane isim söylememe müsaade edin. Mesela Talha İbni Ubeydullah'ın kızı Ümmü İshak ile evlidir. Bu isimleri özellikle seçtim. Biliyorsunuz sıkıntılar olduğu söylenir. Olmadığının delilidir bu. Talha İbni Ubeydullah'ın kızı Ümmü İshak Hazreti Hasan'la evlidir. Ona çocuk doğurmuştur. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman onun kızı Hint o evin bir gelinidir. Yani Hazreti Ebu Bekir'in torunu olan Hint Hazreti Hasan Efendimizin hanımıdır. Ehli Beyt'in manevi olarak seçilenlerden birisi Cerir bin Abdullah ismini çok duydunuz benden. İnşallah yakın bir zamanda belki bu topraklarda kabrini de duyacağız. Yeri gelmişken o müjdeyi de vermek isterim size. Bu 82 il projesi kapsamında biliyorsunuz Antep'te biz Cerir bin Abdullah'ı anlattık. Tarihi kitapların bazılarında kabri orada olduğu söylenir ama kabri şu anda yok. O programın arkasından Karkamış Müftülüğü, Kaymakamı, Gaziantep Müftülüğü bir komisyon oluşturmuş. Şu anda araştırmalar yapılıyor. İnşallah siz de dua edin de Cerir bin Abdullah'ın inşallah kabri oralarda bulunsun. İsmi yaşadığı gibi onun o kabrinden de inşallah istifade etmemiz hasıl olmuş olsun. Cerir İbni Abdullah'ın kız kardeşi Ümmü Abdullah da o evin gelinlerinden bir tanesi. Son bir isim söyleyeceğim. O ismi aklınızda tutun. Eş'as İbni Kays'ın kızı Ca'de binti Eş'as da o evin hanımlarından biri. Onunla hali, işimiz var. Hazreti Hasan'ın hayatı böyle, evlilikleri böyle. Onun hayatından hayatlarımıza taşıyacağımız çok şey var da özellikle bir noktaya dikkatlerinizi çekerek şehadetine getirip sözü bağlayacağım. Onun dünya hayatına karşı bakışı da aynen dedesi gibidir. Hayatı boyunca bakın bu söze iyi dikkat edin. İki defa malının tamamını infak etmiştir. Üç kez de kaseme yapmıştır. Kaseme nedir ona geleceğiz. O arada verdikleri infaklar.

0: sadakalar, o hayır ve hasenatlar ayrı. Merak ediyorsanız açın Sallabi'nin Hazreti Hasan kitabını, Türkçe tercümesi de var. Orada o bahisleri okuyun. Özellikle onun infakı, cömertliği, sadakaları o kitapta biraz daha güzel anlatılır. İki kez sıfırı tüketmiş, infak etmiş. Üç kez de kaseme yapmış. Kaseme nedir? Çocuklukta biz yapıyorduk. Ama çocuklukta kaldı. Meğer o büyüklerin oyunuymuş ama biz çocuklukta oynamışız, orada kaldı. Şimdi söylesem hepiniz hatırlayacaksınız. Bazen bir şeyi bölüştürdüğümüz zaman arkadaşlarımızla çocuklukta ne yapardık? Bir sana, bir bana. Kaseme bu işte. Allah'la bölüştürme yapıyor malını. Ne varsa elinde bir Allah'a, bir bana diyor. Ve ne varsa, iki ayakkabım var. Bir çifti Allah için sadaka, bir çifti benim. Dört tane elbisem var. İki tanesi Allah için sadaka, iki tanesi benim. Bu böyle bir şeyle ortaya konmuş bir sadaka ya da bir bölüştürme, üç kez Hazreti Hasan'ın bunu yaptığını görüyoruz. Ve onun bu manada da nasıl bir rehberlik ortaya koyduğuna siz artık buradan anlayın. Hayatından son bir örnek söyleyeyim, yine direkt bizim hayatlarımıza konuşan bir örnektir bu. Bir gün ya Kufe'nin çarşısında ya Medine çarşısında bir şeyler alacak. Varıyor tüccarın yanına, soruyor fiyatını. Söylüyor tüccar. Fiyat pahalı geliyor Hazreti Hasan'a. Pazarlık yapmak istiyor. Tüccar kırmıyor. Şu fiyata verirsen alırım diyor. Tüccar vermiyor. Dönüp geliyor. Tam döneceği anda bir tanesi çıkıyor karşısına. Ey Ehli Beyt'in meyvesi, ey peygamberin güzide torunu, sayıyor sayıyor sayıyor. Hazreti Hasan'ı öyle selamlıyor. Tüccar anlıyor ki gelen Hazreti Hasan, tanımamış. Bir anda pişman oluyor, koşuyor Hazreti Hasan'a. Ey peygamber aleyhisselamın torunu diyor, ben nasıl bir hata etmişim, seni tanımamışım. Gel istediğin fiyata al, ya da eğer kabul edersen benden hediye olarak kabul et. Ne demiştir Hazreti Hasan? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin torunu, o mektepte yetişmiş. Öyle bir şey söylüyor ki vallahi biz bu sözü anlasak tüylerimiz diken diken olur. Çünkü ne yazık ki bazen biz de elde ettiğimiz makamı, elde ettiğimiz konumu kendi menfaatimiz için kullanabiliyoruz. Ama Hazreti Hasan'ın orada söylediği tavır şu: ben asla dedemin adını ticarette kullanmam. Şimdi o malı bana bedava da versen almam. İşte tavır budur. Alacaksınız değil mi bu tavırdan mesajları hayatınıza? Allah aldırsın inşallah. Böyle bir hayat, böyle bir güzellik Hazreti Hasan'ın hayatı. 2-3 kez Medine'deyken zehirleniyor ama Allah kurtarıyor. En son biraz önce adını söylediğim Eşas İbni Kays'ın kızı Caade binti Eşas vesilesiyle zehirleniyor. Yani evin içinden birine zehirlettiriliyor. Dışarıdan kaç kez olmuş, olmamış. Allah korumuş. Ama evin içinden böyle bir zehirlenme oluyor. Karısı onu zehirletiyor. Eğer vaktim olsaydı biraz size Eşas İbni Kays'tan bahsederdim ama İnşallah başka bir zaman söylerim. Bir cümle söyleyeyim. Çok inişli çıkışlı bir hayatın sahibidir. Hazreti Ebu Bekir döneminde Müslüman olmuştur, irtidat etmiştir, bir daha gelmiştir. Hazreti Ebu Bekir'in kız kardeşi Ümmü Ferve ile evlenmiştir. Hazreti Ali'nin en gözde komutanlarından biri olmuştur. Ama Hazreti Ali'ye en büyük sıkıntıyı da o açmıştır. Kufe'de en fazla Hazreti Ali'nin başını ağırtan isimlerden bir tanesidir. Hakem hadisesinde Hazreti Ali ısrarla kendi tarafının hakeminin amcasının oğlu İbn Abbas olmasını istemesine rağmen Eş'as ve onun gibi birkaç tanesi Ebu Musa el-Eşari'nin kabul edilmesi için diretmişlerdir. Böyle birkaç sıkıntısını da görüyoruz. Cade bu zatın hanımıdır. Bu zat Hazreti Ali'nin şehadetinin arkasından 40 gün geçtikten sonra vefat edecek. Hazreti Hasan kayınbabasının cenaze namazını kılarak defnedecektir. Yıllar sonra Cade ile Medine'ye geliyor, orada kalıyor ve Cade Hazreti Hasan'ı zehirliyor. Zehirlenip yatağa düştüğü zaman Hazreti Hüseyin geliyor. 40 gün sürüyor vefatı. 40 gün boyunca o zehirin tesiriyle yatağın içerisinde kıvrandığını biliyoruz biz. Hatta bir gün çok rahatsız olacaktır. Hazreti Hüseyin'e yanıyor, içim yanıyor diye de bir haykırışı olacaktır. O anda Hazreti Hüseyin tutacak ellerini. Hasan söyle Allah aşkına sana kim yaptı bunu dediği zaman bilmesine rağmen söylemeyecektir. Benden sonra kan dökülmesin diye. Sen bırak bunu bana kimin yaptığını, sana vasiyetim şudur şudur deyip vasiyetlerini yapacak. Ve bir de talepte bulunacak. Var git Hazreti Ayşe'ye, orada bir kabir yeri boş, onu benim için iste, beni de dedemin yanına defnet. Varacak Hazreti Hüseyin, gidecek, izin isteyecek Ayşe anamızdan. Ayşe anamız izin verecek. Gelecek ama Hazreti Hüseyin'e şunu da söyleyecek. Eğer bırakmazlarsa beni oraya defnetmek, sakın onun için bir şey yapmayın, bir kargaşa çıkarmayın. Beni Müslümanların kabristanlığına gömün diyecek. Onu da söyleyecek. Selamet onun işi, vahdet onun işi. Kendini bu iş için feda eden bir yiğittir o. Giderken bile bunu söyleyerek gidecek. Ve 40 gün geçtikten sonra hicri olarak 28 Safer 49, miladi olarak 7 Nisan 669'da vefat edecek. Oraya defnetmek isteyecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanına o günkü Medine valisi bırakmayacak. Israr edecek, bırakmayacak. Hazreti Hüseyin abisinin söylediği o sözü unutacak. Hadi diyecek. Kılıçlarınızı kuşanın, ne pahasına olursa olsun Hasan'ı biz dedemizin yanına defnedeceğiz. Bunu duyunca Ebu Hureyre önce valinin yanına gidecek, onu ısrar etmeye çalışacak. Onu ısrar edemeyince dönüp gelecek Hazreti Hüseyin'in yanına ve Hazreti Hüseyin'e diyecek ki Hasan giderken bunu söyledi. Eğer biz bunu yapmazsak ve onun adına kan dökülürse en fazla o bu işten rahatsız olacak. Ebu Hureyre'nin Hazreti Hüseyin'i ikna etmesiyle Hazreti Hüseyin Baki kabristanlığında anasının yanına defnedilecek. Orada da o sıkıntının ortaya çıkması bu şekilde önlenmiş olacak. Cenaze namazını o günkü kural gereği Medine valisi Said İbni As kıldıracak ve kabre Hazreti Hüseyin Ehli Beyt'in diğer mensuplarıyla indirecek. Allah ebeden ona rahmet eylesin. Bizleri de nasiplenenlerden eylesin. Cenab-ı Hak inşallah onun vahdet konusundaki hassasiyetini hassasiyetimiz kılsın. Onun merhamet ve şefkat konusundaki hassasiyetini hassasiyetimiz kılsın. Kulluk manasına ortaya koyduğu o güzelliği de inşallah bizlerin hayatında dirilsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com

0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.
3: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

0: Nafi, karnımdan gelen sesleri duyuyor musun?
1: Kusura bakma Hicabi. Ama ben kendi karnımdan gelen sesleri dinlemekten senin karnından gelen sesleri duyamıyorum dostum.
0: En son ne zaman bir şeyler yemiştik, hatırlıyor musun?
1: 2 gün oluyor herhalde.
0: Aman Allah'ım. Yani biz 2,5 gündür tamı tamına 60 saattir açız, öyle mi?
1: Parasızlığın gözü kör olsun. Birimiz ressam, diğerimiz heykeltıraş olacağımıza neden sanki memur işçi ya da esnaf olmadık ha?
0: Vallahi doğru söylüyorsun Hafi. Ressam ve heykeltıraş olmak için yıllarca okuduk. Dünyanın masrafını yaptık bir de, değil mi? Halbuki ilkokula, hadi bilemedin ortaokul ya da liseye kadar okuyup çalışma hayatına atılabilirdik.
1: Ne bileyim, bir fabrikada işçilik yapardık. Bir devlet dairesinde memurluk yapabilirdik. Ayakkabı boyacılığı, limon satıcılığı yapardık ama hiç olmazsa aç kalmazdık, aç.
0: Ah, ama şimdi bunlardan hiçbirini yapamayız artık sevgili dostum. Çünkü ben ressam, sense heykeltıraş olarak...
1: Aç kalmaya, bakkalı, kasabı, manavı dolandırmaya mahkumuz yani.
0: Eyvah, eyvah, bu da kim?
1: Olacaklı gibi çalıyor kapıyı ya.
2: Zor duymuyorsunuz, neredeyse kapıyı kıracağım, açın şu kapıyı. Açın doğrum, yoksa saklanıyorsunuz.
0: İşte sonunda milli felaket de kapıyı çaldı.
1: Sevgili ev sahibimiz...

0: Ne o öyle? Şaşırmış gibi bir haliniz var.
1: Elbette şaşırdım madam. Demek bunca öfkeniz kira yüzünden ha? Doğrusu pek şaşırttınız beni canım.
0: Anlamadım. Yani birikmiş 6 aylık kira parasını istedim diye ayıp ettim.
1: Hem de ne ayıp madam. Bir ressama, bir heykeltıraşa, bu ülkenin zor yetişen nadide 2 sanatçısına 3 kuruşluk kira yüzünden böylesine acımasız, hunharca bir saldırıyı maalesef şiddetle ve esefle kınıyor ve protesto ediyorum.
0: Nadide sanatçılar öyle mi? Püh, siz pabucumun sanatçıları. Nadide sanatçılar siz, ödemez kirayı hiç.
1: Ya, para dediğiniz nedir ki madam? Elden ele dolaşan kağıt parçacıklarından ibaret değil midir sadece?
0: Ama o kağıt parçacıkları olmaz ise zırnı koklatmaz bakkal kasa.
1: Neyse, o kağıt parçacıklar yüzünden birbirimizi kırmayalım sevgili madam. Birikmiş kira borcumuz ne kadar demiştiniz?
0: 30 milyon.
1: 30 milyoncuk. 30 milyoncukmuş Nafi, duydun mu?
0: O halde hemen veriniz.
1: Hemen mi? Ya. Buncağız için bizi sık boğaz etmenizi hiç anlayamıyorum doğrusu.
0: Bunun sık boğazımı kaldı ressam efendi. Tam 6 aydır bekliyorum, dile kolay, 6 aydır. Ya,
1: bir 6 aycık daha beklesiniz sevgilim adam, ne dersiniz?
0: Ne? Demek öyle. O halde gitti günah benden. Polise, jandarmaya, özel time, çevik kuvvete, her birine...
2: Aman Allah'ım, o da ne?
0: Ay, ödüm koptu, ne olur?
2: Olamaz. Aman Allah'ım, rüya mı görüyorum yoksa? Hicabi, benim gördüğümü sen de görüyor musun?
1: Yok, sen ne görüyorsun ki?
2: Tabii göremezsin, zira sen güzellikleri göremeyen yeteneksiz bir ressamsın. Ama ben görüyorum, bu güzelliği, eşsiz güzelliği görebiliyorum. Madam... Lütfen yüzünüzü şöyle sağ tarafa doğru çevirir misiniz?
0: Neden imiş?
2: Çünkü sizi profilden seyretmek istiyorum da ondan. Lütfen madam, bir heykeltıraşın bu arzusunu geri çevirmeyiniz.
0: Madem o kadar istiyorsun, çevireyim yüzümü bari.
2: İşte bak, şimdi görebiliyor musun Hicabi? Karşındaki bu eşsiz güzellikteki profili görebiliyor musun artık?
1: Çıldırdın mı sen Nafi, ne güzelliği ya?
2: Şşt! Sevgilim adamın şu burnunun güzelliğine bak.
0: Ay, sahi burnum güzeldir.
2: Yalnız burnunuz olsa yine iyiyim adam. Ya çenenizin o güzelim çukuru... Ay. ...ya yanaklarınızdaki o dehşetli gamzeler. Hayır hayır. Böyle ender bir güzelliğin nasıl olduğu da daha önce farkına varamadım sanki.
0: Ne dursun be kuzum. Sahiden öyleyim.
2: Sevgilim adam... Şöyle biraz dolaşır mısınız odada? Ay. O eşsiz, mankenlere taş çıkartan yürüyüşünüzdeki zerafeti de görmek istiyorum.
0: Madem görmek istiyorsunuz, yürürüm zo. Küçük iken beni manken yapmak istemişler idi zaten.
1: Nafi, Nafi, iyi misin? Açlık delirtmedi ya seni.
2: Kapa çeneni.
1: Yahu adamın neresi güzel be? Burun dediğin patlıcan, yanak dediğin gamzenin giysi yok onda.
0: Siz ikiniz öyle fısır fısır ne konuşursunuz bakayım.
2: Sizin güzelliğinizi ve yaşınızı tayine çalışıyorduk. Ben en fazla 30'unda diyorum. Hicabi ise bir ressam gözüyle 25 yaşından bir gün bile almamıştır diyor. Acaba hangimizin teşhisi doğru?
0: Kadınlara yaş sorulmaz ama söyleyeyim. 27 yaşındayım.
1: Ne?
0: So neden gülüyor bu böyle?
2: Hicabi. Sormayın madam. Çocukluğunda kafasına bir balkondan saksı düşmüş. Sonra böyle kaldı işte. Zaman zaman gülme hastalığı geliyor kendisine.
0: Yazık. Neyse, kira meselesine gelince...
2: Madam, bir gün ama mutlaka bir gün... ...hatta yarın ya da yarından da yakın... ...sizin heykelinizi yapmak isterim. Lütfen itiraz etmeyin. İzin verin bana, ne olur, lütfen.
0: Ama ben... Bilmiyorum.
2: Sakın itiraz etmeyin madam. Bu eşsiz güzelliğinizi dar odalarda saklayıp da... ...toplumu bundan mahrum etmeyin.
0: Madem o kadar ısrar ediyorsunuz...
2: Ben heykelinizi nadide ressamlarımızdan değerli meslektaşım Hicabi'de... ...kocaman bir tablonuzu yapmaktan şeref duyacağız.
0: Duyun, ne yapayım?
2: Evet madam, bize bu fırsatı verdiğiniz için... ...size ressamlar ve heykeltıraş sanatçıları adına... ...sonsuz sevgiler ve teşekkürler sunarım. Güle güle efendim, güle güle. Yine bekleriz. Oh be... Ucuz atlattık ha.
1: Ya Nafi, sen aklını mı kaçırdın dostum? Nereden çıkarttın şu heykel ve resim işini ya?
2: Be ey akılsız ressam. Duymadın mı? Madam kira diyor da başka bir şey demiyordu. Başka ne yapabilirdim ki? Gördün ya, kadına burnun güzel, çenen güzel, gamzelerin güzel diyerek nasıl da kira meselesini unutturdum?
1: İyi de madamın bu martavaları yutacağını nereden biliyordun?
2: Oğlum, madamın kiradan çok pohpohlanmaya ihtiyacı var. Hem de yalan oldu.

0: Bunu bile bile. Neyse, bir süre olsun rahat ederiz artık.
1: Ama bu böyle gitmez Nafi. 6 aydır kira ödemediğimiz gibi bakkala, kasaba, manava, bir mum esnafa, gırtlağa kadar borçlandık. Mutlaka bir şeyler yapıp para kazanmalıyız.
0: Şimdi bırak bu kuru lakırdıları da açlığımızı giderecek bir şeyler yapalım ha. Mesela bakkala git de yiyecek bir şeyler al.
1: Niye ben gidecekmişim? Sen gitsene.
0: Yo, oyun bozanlık yok. Kira işini ben hallettim, esnaf işini de sen halledeceksin. Senin bakkal Mustafa ile aran daha iyi. Ben gittiğim zaman bana veresiye bile vermiyor.
1: Sanki bana veriyor. Neredeyse 3 aydır ona da 5 kuruş para vermedik.
0: Kabahat sende. Adama bir tablo yapsana. Böylece borcumuzu da ödemiş oluruz.
1: Nasıl bir tablo yapayım ki? Bakkal tablo alır mı oğlum?
0: Neden almasın? Mesela şöyle kocaman bir tablo yapabilirsin. Resimde dükkanı boşalmış, çaresiz, cılız, perişan bir bakkalı gösterir. Altına da veresiye vere vere kalmadı kalmadı diye yazabilirsin.
1: Hay aklınla bin yaşa. Böylece bakkal tümden veresiyi keser bizden, öyle mi?
0: O zaman sen de başka bir resim yaparsın canım. Üf, karnımdan gelen şu acayip gurultu seslerini duyuyor musun?
1: Tamam tamam, şimdi giderim. Ne alacağım peki bakkaldan?
0: Taştan yumuşak olsun da ne alırsan al. Ekmek al, 250 gram beyaz peynir al. Al işte bir şeyler.

0: Evet. 1 kilo pirinç, 1 kilo kuru fasulye, 2 paket yağ. Başka bir şey istiyor musunuz?
1: Hayır, borcum neyse deftere yazın.
0: Tabii.
1: Aa, ne oluyor? Ödüm koptu ayol.
0: Açıyorum. Arnavut Cafer.
1: Şu kabadayı mı?
0: Evet, o lanet olası kabadayı. Mahsusan tenekelere tekme vuruyor ki aklı sıra ben geldim. Haracımı hazırlayın diyor.
1: Adı batar inşallah. Başıma bir iş gelmeden ben gideyim. Hadi hayırlı işler Mustafa Efendi.
0: Ya güle güle, güle güle.
2: Selamun aleyküm Mustafa Efendi. Teneke sesini duydun değil mi?
0: Duymaz olur muyum Cafer Bey evladım? Bu mahallede senden başka tenekelere tekme atan başka kimse var mı?
2: Neyse, kısa keselim de sobalık olsun. Haracımı hazır ettiysen ver de tüyelim diyorum. Aa,
0: ikide bir de bu ne haracı ya? Daha geçen hafta gelip almamış mıydın? Ne böyle zırt pırt haraç isteme?
2: Ne? Ne yaparsın babalık? Enflasyon malum. Ekmek olmuş 13 bin lira. Aylık haraca ekmek mi yetişir? Bundan böyle 15 günde bir vereceksiniz avantamı.
0: İyi ama.
2: Kes. Aman mama anlamam. Avantamı ya hemen verirsin ya da dükkanı başına yıkar yargısız infaz yaparım.
0: Tamam. Sen bizden fazla kazanıyorsun bu işte. Al bakalım.
2: Eyvallah, bereket versin. Enflasyon yükselirse avantamı haftada bir almaya başlayacağımı şimdiden duyururum. Hey anam babam, sen de kimsin?
3: Önümden çekilir misiniz lütfen?
2: Arnavut Cafer lütfenine kurban olsun anam. Nereden aldın bu güzelliği ha?
3: Sizi önümden çekilin diyorum, yoksa polis çağırırım. Ben Bakkal Mustafa Bey'in kızıyım.
2: Tamam güzelim, tamam.
3: Ay terbiyesiz, ne olacak? Ay kan kosturuyor mahalleye bu serseriler, kan.
0: Ay ne oldu kızım? Kime söylüyorsun bu lafları?
3: Kim olacak? Arnavut Cafer denen kabadayıya. Resmen rahatsız ediyor beni ya.
0: Ah, biraz genç olacaktın ki gösterecektim ona gününü. Ah, bak meşhur deyimdir kızım. Su testisi su yolunda kırılır. El elden üstündür. Bir gün çıkar birisi, al aşağı eder onu.
3: Ay neyse boş ver baba. Annem akşama kıymalı barbunya pişirecekmiş, 1 kilo versin dedi.
0: Ne olur olur, sana bir pakette makarna vereyim, akşam kıymalı yapsın. Bu arada işin yoksa biraz dur, dükkanda dur da ben tekele gidip sigara alayım, olmaz mı?
3: Olur babacığım.
0: Dükkana göz kulak ol. Hadi eyvallah.
3: Ay, inşallah fazla müşteri gelmez, yoksa şaşırır kalırım.
4: İyi günler. Mustafa Bey yok mu?
3: Yok, tekele sigara almaya gitti. Buyurun, ne istemiştiniz ben vereyim. Ben kızıyım.
4: Aa, öyle mi? Memnun oldum. Daha önce sizi hiç görmemiştim de.
3: Böyle arada sırada babamın işi çıkınca bazen duruyorum dükkanda.
4: Ne kadar güzel. Benim adım Hicabi.
3: Aa, hatırladım sizi. Babam sizden

0: Yani bir şeyden. Bir arkadaşınız vardı, adını hatırlayamadım.
1: Nafi.
0: Evet, ikinizden evde pek sık söz ederdi. Galiba siz ressam, arkadaşınız Nafi de heykeltıraşmışsınız, öyle mi?
1: Evet, öyle.
0: Ay, ne heyecanlı bir mesleğiniz var. Portre de yapıyor musunuz?
1: Tabii, ben yağlı boya yapıyorum, Nafi de heykelini yapıyor.
0: Herhalde bir gün benim de yağlı boya bir portremi yaparsınız.
1: Tabii, tabii yaparız.
0: Ay şey, evet, ne istemiştiniz ben vereyim, babam gecikecek çünkü.
1: Ekmek peynir.
0: Ay, yani kahvaltı.
1: Evet, kahvaltılık.
0: Hemen vereyim.
1: Yalnız şey, biz veresiye alıyoruz da.
0: Tabii tabii, ne olacak canım, deftere yazarım aldıklarınızı, hiç çekinmeyin. Daha ne istiyorsanız vereyim.
1: Sahi mi?
0: Tabii, yeter ki bizim sizin gibi sanatkar müşterilerimiz olsun.
1: Siz böyle sık sık babanızın yerine duruyorsunuz değil mi dükkanda?
0: Sadece salı ve cuma günleri. Babam o günler tekele sigara almaya gidiyordu.
1: Aman ne güzel. Salı ve cuma günleri, he? Aman bu günleri unutmayalım.

0: Elmalara bak, elmalara. Amasya'nın bunlar, Amasya'nın. Haydi domates, salatalık, kıvırcık.
1: Hayırlı işler İsmail Bey amca.
2: Eyvallah. Ha, sen miydin Nicat? Ne var, ne istiyorsun?
1: Hiç canım. Geçerken şöyle bir uğrayıp hatırını sorayım demiştim de.
2: Senle o heykeltıraş arkadaşın boşuna hatır sormazsınız. Neyse, hatırımı sordum. Tamam, gidebilirsin.
0: Haydi bakalım prasas bana.
1: İsmail Bey amca.
2: Sen hala burada mısın ya?
1: Elmalar pek güzel de. Yani maşallah var elmaların. Kilosu kaçıydı?
2: 90 bin lira. Alacak mısın?
1: Verirsen alırım tabii.
2: Kaç kilo?
1: Vallahi sen kaç kilo verirsen ver. Benim bir itirazım yok.
2: Anlaşıldı, yine parasız kaldınız. Veresiye istiyorsun ha?
1: Evet.
2: Hadi oğlum hadi, başka bana. Benim artık size verecek çürük domatesim bile yok. Hadi paran olduğu zaman gelirsin.
0: Domates, biber, patlıcan.
1: Ödüm koptu ya. Ne oluyor böyle?
2: Ne olacak? Arnavut Cafer geliyor.
1: Arnavut Cafer mi? O da kimmiş?
2: Kim olacak? Mahallenin haraççısı, belalısı, kabadayısı.
3: Merhaba ihtiyar.
2: İşte geldi. Merhaba. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Ne ya, bakıyorum da beni gördüğüne pek sevinmemiş gibisin İsmail Efendi.
2: Yine yani, göbek atacak değildik ya. Ne istiyorsun? Söyle bakalım.
3: Ne demek ne istiyorum? Avantamı istiyorum, avantamı. Üçten bakalım paraları.
2: Maalesef bu ay para vermeyeceğim. Yani senin o meşhur aylığını.
3: Ne? Anlamadım. Yanlış duymadım ya İsmail Efendi.
2: Hayır, doğru duydun Cafer Efendi. İşler keser. Sebze meyve dünyanın parası. Kimse bol bol almıyor.
3: Bana bak İsmail Efendi. Bana adıyla sanıyla Arnavut Cafer derler. Tül yutmam ben, anladın mı? Ya aylığımı verirsin ya da burada sana satış matış yaptırmam. Kıpkırtar.
2: İleri gitmeye başladın ama. İyi be. Sanki mal sahibisin de aydan aya kira istemeye geliyorsun. Yok dedik ya işte. Artık avanta mavanta vermeyeceğim sana. Ne yaparsan yap bakalım.
3: Şimdi ne yapacağımı görürsün ihtiyar.
4: Domates var mı İsmail Efendi?
2: Var.
3: Taze bitti hanım abla, yarın gel.
4: Bitti mi? Peki bunlar ne ayol?
3: Onlar mı? Hurma.
4: Ne hurması ayol? Bal gibi domates bunlar işte.
3: Uzun ettin ama. Domates yok dedik ya. İşte anlamıyor musun sen ya? Git başka manavdan al. Allah.
4: Alırım tabii. Memlekette başka manav mı yok sanki?
3: Ne haber ihtiyar? Hala paramı vermemekte direniyor musun?
2: Yok dedik ya. Yok işte. Sen laftan anlamaz mısın ha?
3: Anlamam. Arnavut Cafer'in lügatında yok kelimesi yoktur.
2: Bak Arnavut Cafer, sakın şunu unutma. Su testisi su yolunda kırılır. Biz senin gibi nice külhan beyler gördük.
3: Gördün de ne olmuş?
2: Bir gün biri çıkar tövbe ettirir sana ve kaba dayılığını.
3: Öyle mi? Göremiyorum öyle birini.
1: Ben ne?
3: Sen de kimsin be?
1: Efendim kendimi tanıştırayım. Güzel Sanatlar Akademisi mezunu ressam Hicabi.
3: Kısa kes, ne istiyorsun?
1: Ben bir kilo elma, bir demet de maydanoz istiyorum.
3: Bitti, kalmadı. Git başka manavdan al.
1: İşte bu mümkün değil, başka yerden alamam efendim.
3: Nedenmiş o?
1: Çünkü İsmail amcadan veresiye alıyorum da ondan.
2: Yahu Cafer efendi, dur da şu garibe istediğini vereyim.
3: Olmaz dedik ya babalık. Ya bizim avantayı uçlanırsın ya da bugün burada sana satış yaptırmam.
1: Affedersiniz ama neden satış yaptırmam?

0: durmuyorsunuz?
1: Sana bas git dedik ressam bozuntusu. Yoksa...
0: Yoksa ne olur?
1: Vay! Bana Arnavutça ver ha! Yedim seni ressam! Yedim! Gel buraya!

0: Dur dur geliyorum. Kim bu ya? Kapıyı kıracak neredeyse. Aa, hiç abi. Aman Allah'ım, nedir bu halin? Gel içeri, gel hadi gel. Ne oldu ya? Nedir bu halin Nici abi?
1: Tut şu maydanozu. Ver. Şu paketleri de al.
0: Maydanoz mu? İyi ama bu maydanoz maydanoz olmaktan çıkmış ya.
1: Kolay mı? Arnavut Cafer'in elinden aldım o maydanozu ben. Tabii şekil değiştirecek.
0: Ya ne oldu sana, anlatsana. Araba mı çarptı yoksa?
1: Onun gibi bir şey.
0: Anlat ne oldu. Üstün başın paramparça. Her tarafın kan revan içinde be arkadaş.
1: Alışveriş yaparken Arnavut Cafer denen bir beyle tanıştık. Ve sonra da birazcık tartıştık. Hepsi bu işte.
0: Bu nasıl tartışma Hicabi abi? Adam senin kalıbını çıkarmış be. Gel şöyle divana uzan da anlat bana başından geçenleri. Ya demek seni döverek bu hale sokan o adamın adı Arnavut Cafer ha?
1: Evet.
0: Peki kendi ne iş yaparmış?
1: Eskiden aydan aya, şimdi enflasyon yükseldi diye 15 günde bir esnafı dolaşıp avanta alarak geçimini sağlıyormuş.
0: Anlaşıldı. Zorbanın belalının teki.
1: Evet, onun gibi bir şey işte.
0: Nasıl biri, tarif et bakayım bana.
1: Şey, basbayağı bir adam işte. Kısa boylu, esmer, tıknaz, korkak, çelimsiz, zayıftan bir adam işte.
0: İyi de o sıska, çelimsiz, korkak adam seni bu hale nasıl getirdi?
1: Ya deminden beri anlatıyorum. Tam adama vuracakken ayağım kaydı, yere düştüm. İşte sonra da gördüğün gibi bu hale geldim böyle.
0: Peki şimdi nerede bu Arnavut Cafer denen adam?
1: En son manav İsmail amcanın dükkanının önünde nöbet tutuyordu.
0: Güzel. Sen bir yere ayrılma. Ben birazdan geleceğim.
1: Hayrola, bir yere mi gidiyorsun?
0: Evet.
1: Nereye?
0: Senin intikamını almaya. O Arnavut Cafer'i berbat etmeye.
1: Ama dur, boş ver. Olan olmuş ya. Boş ver, değmez.
0: Ne demek olan olmuş? Cafer denen biri çıkıp benim sanatçı arkadaşımı ciklet gibi çiğneyip sonra da kaldırımın ortasına atacak ve ben sessiz duracağım, öyle mi? Yaşatmam o Arnavut'u. Yaşatmam arkadaş.

0: Dur dur. Açıyorum dur. Ah. Ama ya vücudumda ağrımayan yer yok. Ah. Amanın. Nafi. Bu sen misin?
1: Ne varmış halimde?
0: Ne yok ki? Altıncı kattan aşağıya düşmüş gibisin. Başın gözün sargı beziyle dolu. Pantolonun yırtılmış, gömleğin düğmeleri kopmuş. Kravatın ipe benzemiş, ceketinin bir kolu yok. Ya ne oldu anlatsana.
1: Mahvettim herifi.
0: Kimi?
1: Arnavut Cafer denen o külhan beyine.
0: Sen?
1: Ne sandın ya? Gittim baktım manavın önünde duruyor. Gelen giden müşterileri kaçırtıyor. Senin tarifinden hemen tanıdım adamı. Hemen yakasından tutup şöyle bir sallayıverdim.
0: Arnavut Cafer'i.
1: Sonra da bastırıp yere devirdim. Başladım. Yer misin, yemez misin?
0: Arnavut Cafer'i.
1: Önce bir sol kroşe, sonra bir sağ kroşe. Orada olacaktın da görecektin Arnavut'un halini. Yerlerde sürünüyordu paspas gibi.
0: Arnavut Cafer yerlerde paspas gibi. He?
1: Sağdan soldan araya girdiler de bıraktım adamı.
0: İnanılacak gibi değil. Sen Arnavut Cafer'i dövdün ha?
1: Evet. Ne var bunda bu kadar şaşacak? Ne var? Ne gülüyorsun? Söyle de beraber gülelim hiç abi.
0: Yani şimdi sen Arnavut Cafer'i aldın ayağının altına. Yer misin yemez misin? Başladın dövmeye he?
1: Evet. Yoksa inanmadın mı?
0: Yok yok. İnanmaz olur muyum canım? Sonra da başladı Arnavut Cafer yerlerde sürünmeye paspas gibi.
1: Evet. Ben ettim sen etme abi bile dedi bana.
0: Bir de aman diledi senden öyle mi?
1: Evet öyle.
0: Gel gel şöyle uzan divana da. Seni bir tedavi edeyim gel gel.
1: Bir şeyim yok benim.
0: Nasıl bir şeyin yok? Sen git başkasını kandır sevgili dostum. Anlaşılan Arnavut Cafer seni benden kötü benzetmiş. Kanamayan yerin yok halin.

0: Yahu İsmail Efendi, duydu mu bizim nafi şu heykeltıraş? Arnavut Caferi perişan etmiş ha.
1: Vallahi kapıştıklarını gördüm ama...
0: Bütün mahalle çalkalanıyor birader. Nafi ağzını burnunu kırmış o kabadayının. Yerlerde süründürmüş.
1: Dedim ya, kapışınca sandıklar falan havada uçmaya başladı. Kavgayı tam görmedim. Ama öyle diyorsa mahalleli, doğrudur.
0: Aşk olsun bizim çocuklara be. Bak ne diyeceğim. Şu çocukları bir ziyaret etsek ha?
1: Olur. Bir de teşekkür ederiz kendilerine. Bizim yan bakmaya bile korktuğumuz o kabadayıyı dize getirmek kolay şey mi?
0: Ne? Ha? Hadi hemen gidelim. Giderken de elimiz kolumuz boş gitmeyelim. Ressam, heykeltıraş filan ama cepleri boş çocukların.
1: Olur olur olur. Ben bir sandığa ne kadar meyve sebze varsa koyarım. Tamam mı?
0: Hadi. Ben diğer esnaflara da haber vereyim. Onlar da Allah ne verdiyse alsınlar yanlarına.

0: Kim o?
1: Yabancı değiliz. Biziz bakkal, kasap, manav.
2: Eyvah, işte şimdi yandık. Esnaf birliği sonunda kapıya dayandı işte.
3: Kimmiş kapıyı çalanlar Hicabi?
2: Mahalle esnafı. Borçlu olduğumuz hangi esnaf varsa gelmiş.
3: Desene yandık Hicabi. Herhalde borçlarını istemeye geldiler.
4: Yahu açsanıza şu kapıyı. Yabancı değiliz dedik ya. Ben manav İsmail amcanız.
2: Duyuyor musun Nafi? Manav da gelmiş.
3: Ne yapacağız şimdi?
2: Bilmiyorum.
5: İntihar ettiniz. Açın şu kapıyı, doğurum size.
2: Tamam. Bir madam eksikti. O da iştirak etmiş bu alacaklılar orkestrasına. İmkanı yok. Bunların elinden kurtulamayız artık Nafi.
3: Aklıma bir şey geldi. Ben yatağa yatıyorum. Kapıyı sen aç.
2: Kim o?
6: Biziz Hicabi, biziz. Ben Necla. Bakkalın kızı. Babam manav, esnaf hep buradayız. Sizi ziyarete geldik.
2: Necla da gelmiş. Geliyorum.
7: Zor sizi öldü sandık. Ya. Neden geç açtınız öyle kapıyı kuzum?
2: Biz o elinizdekiler de ne öyle?
1: Canım, kahraman ziyaretine. Elimiz kolumuz boş gelecek değildik ya. Alın bu kutuda bir aylık erzak var.
8: Ben de dükkanda ne kadar meyve sebze varsa getirdim. Buyur al.
9: Bu but da ben kasap amcanızdan. Afiyetle yiyin çocuklar.
2: Hay Allah. Doğrusu bizi çok şaşırttınız.
7: Nafi nerededir, göremiyorum. Yoksa bir şey oldu.
2: Burada canım, yatıyor. Biraz rahatsız da.
7: Aman bir şey olmasın. Nafi, iyisin ya.
3: Siz misiniz madam?
7: Benimdir be canım. Bak başkaları da vardır. Bak.
1: Geçmiş olsun demeye geldik Nafi'ciğim.
8: Doğrusu senin gibi yiğit az bulunur oğlum.
9: Bizi Arnavut Cafer belasından kurtardınız. Elinize sağlık.
3: İyi ama ben...
5: Elinize sağlık.
6: Hicabi.
2: Efendim.
6: Tebrik ederim. Arnavut Cafer'i iyi benzetmişsiniz.
2: Aman efendim. Bunlar küçük şeyler bizim için.
6: Bu mahallede o canavara karşı tek kafa tutan siz oldunuz.
2: Ne demişler? El elden üstündür demişler. Öyle
6: bütün
2: değil mi?
6: Bütün esnaf kendisini Arnavut Cafer'den kurtardı diye karınca kararınca size hediyeler getirdi. Bu arada ben de size ayrıca teşekkür etmek istedim.
2: Peki siz ne diye teşekkür ediyorsunuz?
6: O belalı kabadayı beni her gördüğü yerde rahatsız ediyordu.
2: Vay namussuz. Sıkıysa bir daha rahatsız etsin bakalım.
6: Babam artık ikinizi de pek sevmeye başladı. Sizler için aslan gibi çocuklar diyor.
2: Bakkal Mustafa amcanın bizi sevmesine çok sevindim.
6: İstediğiniz zaman gelip istediğinizi alabilirsiniz dükkanımızda.
1: Yahu Nafi, Allah aşkına şu Arnavut'u nasıl dövdün, bir de senin ağzından dinleyelim.
7: O azgın kabadayı ile sanki bir mal koçoğlu gibi dövüşmüşsün.
8: Hoş, kavga sırasında ben de oradaydım ama tam göremedim. Anlat şu kavga işini Nafi'cim de bir dinleyelim.
3: Vallahi o kadar önemli bir şey değil be İsmail amca. Oldu bir şeyler işte.
1: Ya bak geri sen.
9: Anlat hadi.
3: Duydum ki Arnavut Cafer denen bir belalı etrafı haraca kesiyormuş. Sonra benim en yakın arkadaşım Hicabi ile de kapışmış. Düşündüm ki böyle adamlara birinin dur demesi gerek.
9: Doğru, çok doğru.
3: Neyse, vardım Arnavut'un yanına, yapıştım yakasına. Arkadaş, sen namuslu esnafı nasıl haraca kesersin dedim. Baktım horozlanıyor. Yakasından tutup sağlı sollu şırak diye iki tokat patlattım yüzüne.
9: Oh olsun kerataya.
3: Sonra yatırdım yere. Yer misin yemez misin? Tekme tokat. Gözüm dönmüş bu ara. Sinirlendiğim zaman gözüm kimseyi görmez ha. Öyle değil mi Hicabi?
2: Sinirlenince gözü kimseyi görmez.
3: Neyse uzatmayayım. Arnavut, sen mi daha bizim bakkal Mustafa'nın aracını yiyecek misin diyerek bir yumruk indirdim.
1: Allah! Ellerine dert göstermesin Nafi'ciğim.
3: Sonra Arnavut'a sen nasıl utanmadan manav İsmail amcadan haraç istersin diyerek iki yumruk daha patlattım.
8: İyi yaptın Nafi'ciğim. Keşke birkaç tane daha vursaydın.
3: Vurdum. Vurmaz olur muyum? Sonra aklıma kasap Rüstem Efendi geldi. Onun da az iyiliğini görmedik. İki yumruk da onun için vurdum Arnavut Cafer'e.
9: Allah tuttuğunu altın etsin evladım.
3: Sonra bre Arnavut, sen bizim mahallenin namuslu kadınlarını bir daha rahatsız edecek misin diyerek Bir iki yumruk da onlar için vurdum.
5: Aslanım Nafi, madamını da unutmamış.
3: Sizi nasıl unuturum madam? 6 aydır kirayı bile veremedik size.
5: Kira da neymiş ayol, darılırım ama. Elinize ne zaman geçerse o zaman verirsiniz.
2: Sağ olun madam.
1: Tabii çocuklar, para meselesini hiç düşünmeyin. Ben zaten defterden borcunuzu sildim bile.
9: Manav efendi, sen de sildin mi?
8: Ne demek? Tabii.
9: Ben de sildim. Dükkanım sizlere her zaman açıktır çocuklar.
3: Sağ olun, teşekkür ederiz.
2: Bundan böyle artık Arnavut Cafer denen o kabadayıdan korkmanıza hiç gerek yok. Arnavut bir daha bu mahalleye adımını bile atamaz.

0: Merhaba Mustafa Efendi. İşler nasıl bakalım?
1: Ne var anla Cafer? Ne istiyorsun?
0: Ne? Bakıyorum da horozlanıyorsun. Tersinden mi kalktın bugün?
1: Ha, işim var Cafer Efendi. Rahatsız etme beni.
0: Avantamı almaya geldim.
1: Avanta mı? Ne avantası be?
0: Bana bak Mustafa Efendi. Kafamın sigortasını attırma.
1: Ha, atarsa ne olurmuş ha? Yok arkadaş, artık sana avanta mavanta yok.
0: Yani şimdi sen ne demek istiyorsun bakayım Mustafa Efendi?
1: Eski camlar bardak oldu demek istiyorum, anlayacaksın. Artık haraç vermeyeceğim sana Cafer Efendi.
0: Bana? Arnavut Cafer'e? Benim kafam bozulursa ben adama ne yaparım ha? Ne yaparım?
1: Hiçbir şey yapamazsın. Erkek sen git dengine çat. Bu musun benim gibi yaşlı bir bakkalı horozlanıyorsun? Git de başkalarına çal.
0: Yüreği olan varsa karşıma çıkar. Bu mahallenin kralı benim.
1: O eskidendi Cafer Efendi. Ne çabuk unuttun karşına çıkan aslanları?
0: Neyi unuttum? Kim çıkmış benim karşıma bakayım?
1: Nafili Hicabi. Unuttun mu? Erkeksen git de onlara çat. Çat da dünyanın kaç bucak olduğunu göstersin dersen.
0: Nafili Hicabi de kim be?
1: Aa, kim olacak? Geçen gün manavın önünde kavga ettiğin gençler.
0: Manavın önünde kavga ettiklerim mi? Ha, şimdi hatırladım. Tek tek ikisini de dövmüştüm. Ne olmuş onlara?
1: Daha ne olsun? Papucunu eline vermişler senin, yetmez mi yani?
0: Kim çıkartıyor bu palavraları be?
1: Bütün mahalle çalkalanıyor Cafer Efendi. Nafiden iyi bir kötek yemişsin. Seni paspas gibi yerlerde süründürmüş bugün.
0: Vay canına. Demek bunun için benim avantamı vermiyorsun ha? Öyle olsun bakalım Mustafa Efendi. Önce şu palavracıların hesabını göreyim. Sonra sıra sana da gelecek. Ama bu sefer avantama zam da yapacağım.

0: miydin Arnavut Cafer Bey oğlum?
1: Bilmedim ya.
0: Ben seni buralardan uzaklaştı gitti sanmıştım.
1: Nedenmiş o?
0: Vallahi senin iyiliğin için söylüyorum. Nafi ile Hicabi'ye rastlarsın filan da. Maazallah adamların elleri de pek ağırmış. Neme lazım? Bir tarafına bir şey filan olur da.
1: Sen neden bahsediyorsun be adam?
0: Vallahi benden söylemesi. Seni severim Cafer Efendi. Az haracımızı yemedin.
1: Merak etme İsmail Efendi. Gene yiyeceğim. Gene yiyeceğim.
0: Artık biraz zor yersin.
1: O nedenmiş?
0: Bundan sonra haracımızı Nafile Hicabi'ye veriyoruz da ondan.
1: Anlaşılan bu soytarılar başıma bela olmaya başladılar. Neyse, gene görüşeceğiz ihtiyar. Şimdilik eyvallah. Bre soytarılar, İtibarımı iki paralık ettiniz. Arnavut Cafer bunun altında kalır mı sanıyorsunuz be? Sizi elime geçirirsem, lokma lokma doğramazsam, manada adıyla...

0: Yemek hazır mı Hicabicim?
1: Birazdan hazır olur dostum.
0: Oh be, işte ben hayat diye buna derim arkadaş. Bir elin yağda, bir elin balda. Yediğin önünde, yemediğin ardında. Ne para derdi var, ne de kira.
1: Ben hep söylüyorum Nafi, boşuna okumuşuz ya. Ne lüzumu vardı ki ressam olmanın, heykeltıraş olmanın? Onun yerine Külhan Bey ol, Avanta yiyerek rahat et ha.
0: Haklısın vallahi Hicabi. Bu kabadayılık dümenini de iyi uydurduk. Yoksa açlıktan ölür, parklarda yatıp kalkardık şimdi.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Yuh be! Böyle de kapı mı çalınırmış? Git bak bakalım Hicabi.
1: Tamam, bakıyorum.
0: İşin kolayını bulduk. Ye, iç, yat. Oh! Değme keyfime gitsin.
1: Nafi! Nafi!
0: Hayrola? Kimmiş kapıyı çalan?
1: Kim olacak? Cafer!
0: Ya!
1: Arnavut Cafer!
0: Öyle mi? Ne istiyormuş? Ne getirmiş? Ne? Arnavut Cafer mi dedin? Aman, aman tanrım. O mu gelmiş? O mu çalmış kapımızı?
1: Evet, Allah'tan açmadan önce kapının dikizinden baktım. Yoksa yanmıştık.
0: Eyvahlar olsun. İşte şimdi yandık Hicabi.
1: Yandık ki nasıl yandık, nasıl?
0: Adam kendisi hakkında attığımız palavraları duyup dayandı kapımıza.
1: Attığımız palavraları deme. Attığım palavraları de. Arnavut Cafer'i dövdüğünü söyleyen sendin mahalleliye.
0: Vay vay vay. Demek ki şimdi de suçu benim üzerime atıyorsun ha. Aslında kabahatin büyüğü sende.
1: Niye bendeymiş? Ben ne yaptım ki? Ben senin gibi palavra atmadım kardeşim. Ben efendi gibi dayağımı yiyip çekildim kenara.
0: Ya sen değil misin esnafa palavra atmamızı söyleyen? Arnavut'u yalandan nasıl dövdüğünü anlat diyen ha? Şimdi de tutmuş kabahati bana yüklüyor.
1: Canım ben... Şimdi ben onu demek istemiyorum.
0: Hay Allah, ne yapsak da kurtulsak şu Arnavut belalısından.
1: Aa, dur aklıma bir şey geldi.
0: Sahi mi? Ne geldi?
1: Yapılacak tek şey kapı önüne çıkıp Arnavut Cafer'le kozunu paylaşacaksın Nafi.
0: Ama ben...
1: Eğer döversen Arnavut Cafer bu mahalleyi terk eder dostum.
0: Peki ya dövülürsem?
1: Eğer dayak yersen bu sefer de biz çeker gideriz. Hem nasıl olsa bir kere dayak yemiştin. Bir kere daha yesen ne olacak yani he? Hadi dostum be.
0: Harika. Bundan güzel bir planı kimse yapamazdı. Git bak bakalım. Arnavut Cafer hala dışarıda bizi bekliyor mu?
1: Bakayım. Tamam. Ah. Ya, inşallah çekip gitmiştir. Kapı sesi de kesildi ama. Dur bakayım. Aman yarabbim. Hala dışarıda. Bizim yandık, cama bakıyor.
0: Yandık. Ne yapsak acaba? Polise telefon mu açsak?
1: Evde telefon var mı ki açacaksın? Tek telefon madamın odasında.
0: Doğru. O zaman gidip madamın evine gidip telefonu açalım.
1: Tamam, dur heyecanlanma, dur. Delirdin mi sen? Hiç polise haber verilir mi?
0: Neden?
1: Nedeni var mı? Sen polisten yardım isterken madam seni duymayacak mı sanıyorsun?
0: Duysun.
1: O zaman mahalledeki itibarımız iki parlık olmaz mı? Arnavut Cafer'den korkup polisten yardım isteyince esnaf verisiyi kesmez mi? Madam bizi evden atmaz mı? Unutma, biz bu mahallenin kralıyız. Halkın gözünde kralız biz Nafi.
0: Doğru ya, birden unutmuştum. Ne biçim iş ya? Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Peki ne yapacağız şimdi?
1: Bilmiyorum. Öyle bir plan yapmalıyız ki hem Arnavut'u dövmemiz hem de esnafın gözünden itibarımızı kaybetmememiz lazım.
0: Ya ben buldum. En iyisi hiç sokağa çıkmayalım.
1: Saçmalama. Her Allah'ın günü sokağa çıkmadan evde nasıl otururuz?
0: O zaman söyle ne yapacağız? Korku aklımı başımdan aldı.
1: Ayrıca evde oturarak da kurtulamayız ki. Ne yapsak acaba? Adam gelir bu sefer kapıyı kırıp içeri girer, bizi yine döver.
0: Yaşasın, buldum. Bir çare buldum Hicabi.
1: Ama çabuk söyle Nafi, ne olur çabuk söyle.
0: Karate dersleri alacağım.
1: Harika. Ne?

0: Hazır mısınız?
1: Hazırız.
2: Hazırım hocam.
0: İyi. Gelin şöyle yanıma bakayım. Şu gördüğünüz kum torbasıdır, tamam mı?
1: Tamam hocam.
0: Şimdi akşama kadar bu kum torbalarına yumruk atacaksınız. Bugünkü dersiniz bu kadar. Böylelikle yumruklarınızı sağlamlaştırmış olacaksınız.
1: Hadi İcabi, vurmaya başlayalım.
2: Tamam, başlayalım. Al bakalım sana.
1: Aptal, niye bana vurdun?
2: Ya kime vuracaktım?
1: Kum torbasına.

0: Aferin çocuklar, iyi çalışıyorsunuz ha. Sizin kadar azimli çalışan insanlar görmedim de.
1: Göremezsiniz tabii.
2: Sizin de başınızda Arnavut Cafer denen bir bela olsaydı siz de böyle çalışırdınız.
0: Bugün ringe çıkacaksınız. Heyecanlı değilsiniz ya?
2: Biraz heyecanlıyız yani.
1: Yani bugünden sonra kum torbalarına değil de boksörlere mi yumruk atacağız?
0: Evet, ona göre hareket edin artık. Nazik yerlerinize yumruk almamaya bakın. Hadi bakalım ringe.
1: Bir dakika hocam, ikimiz mi dövüşeceğiz?
0: Tabii, nasıl olsa yabancı değil arkadaşsınız, hadi. Boks.

0: Bak Mustafa Efendi, kimler geçiyor?
1: Kimler? Aa, bizim Nafi ile Hicabi. Yahu İsmail Efendi, dikkat ettin mi? Son günlerde pek gözükmüyorlar ortalıkta.
0: Kim bilir, belki de Arnavut'un korkusundandır. Biliyorsun, Arnavut her yerde onları arıyormuş.
1: Ha, öyle mi? Neden?
0: Neden olacak? İtibarını kazanmak için. Eğer Nafi ile Hicabi'yi döverse yine eski itibarı artacak ve böylelikle olan yine bize olacak.
1: Ah, haklısın. Ondan sonra yine gelsin haraçlar, avantalar. Hem bu sefer zamlı alır Arnavut, biliyor musun?
0: Hey, bize bir merhaba demek yok mu çocuklar?
2: Merhaba İsmail amca.
1: Hayrola, geçmiş olsun. Nedir bu haliniz öyle? Dökülüyorsunuz ya.
0: Kaşınız patlamış, gözünüz morarmış. Biriyle kavga falan mı ettiniz yoksa?
3: Evet yani.
2: Otobüs çarptı da. Yani biz otobüsteydik, aniden fren yaptı böyle. Önümüzdeki adama böyle küt.
3: Aynen öyle oldu.
0: Geçmiş olsun.
1: Kendinize dikkat edin.
0: Ya

0: Afi! Nafi! Aç şu kapıyı!
1: Patlamadın ya! Açıyorum! Gir içeri, ne bağırıyorsun öyle ya?
2: Sana müthiş haberlerim var arkadaş. Dur, dur hele bir içeri gireyim de.
1: Hayrola, nedir müthiş haberin?
2: Arnavut.
1: Ne olmuş Arnavut Cafer'e?
2: Ölmüş.
1: Ne? Ölmüş mü? Bizim Arnavut mu? Arnavut Cafer mi
2: evet,
1: yani?
2: Evet, evet. Bak, bak. Bak elimdeki gazete. Gazetede yazıyor, bak dinle. Ben de az önce okudum, dinle bak. Tanınmış kabadayı Arnavut Cafer dün gece sabıkalar arasında çıkan bir kavga sonucu öldürülmüştür. Ne dersin bu habere?
1: Ne diyeceğim? Bayramımız derim arkadaş. Dur, resmini de basmışlar mı?
2: Yok, resmini basmamışlar. Ama atıyla sanıyla yazıyor birader. Memlekette kaç tane Arnavut Cafer var sanıyorsun?
1: Doğru. Başkası da olabilir diye düşündüm ama birden şaşırınca inanmak güç geliyor insana. Neyse, Allah rahmet eylesin.
2: Öyle öyle. Ama bu arada biz de büyük bir beladan kurtulduk.
1: Biz değil, asıl o kurtuldu. Ölerek.
2: Anlamadım.
1: Unuttun mu icabi? Boks öğreneceğiz diye anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Biz bunca eziyeti neden çektik? Arnavut'u dövmek için değil mi?
2: Sahi ya. Tüh, boşuna boks karate dersleri aldık ha. Hey gidi Arnavut Cafer hey. Ölmeyecektin ki gösterecektik sana analar ne evlatlar ne yiğitler doğuruyormuş.
1: Neyse, gel dışarı çıkıp gezelim biraz.
2: Çıkalım ya. Hem evde erzak da azalmış.

0: Bugün hava ne kadar güzel değil mi Hicabi abi?
1: Ya, ya sorma.
0: Sakın Arnavut Cafer'den kurtulduğumuz için hava bize bu kadar güzel gelmesin.
1: Olabilir. Arnavutsuz hayat daha tatlı oluyormuş canım.
0: Öyle. Kavgasız, dövüşsüz, huzur içinde yaşamanın tadı bir başkadır.
1: Hele bir de manavı, bakkalı, kasabı parasız mal verirse daha tatlı oluyor canım.
0: Ev sahibini unutma bu ara. Biliyorsun 5 kuruş vermeden aylardır evinde oturuyoruz madamın.
1: Yani neticede beleş hayatın tadı harika oluyor dostum.
0: Ama yine de... Hı? Aman Allah'ım! Olamaz! Şuraya bak! Şuraya bak hiç abi! Olacak şey değil!
1: Ne oldu? Nereye bakayım?
0: Şuraya bak! Bak ileride kim duruyor?
1: Ha, nerede? Olamaz! Ya bu Arnavut Cafer değil mi?
0: Hem de ta kendisi! Baksana dipdiri! Hem de bize doğru geliyor!
1: Demek ki ölmemiş!
0: Belki de ölen bir başka Arnavut Cafer'miş.
1: Herhalde. Ortalıkta bunlardan bol bir şey yok ki zaten.
0: Peki ne yapacağız Hicabi?
1: Ne demek ne yapacağız? Boks, karate dersi aldığımızı unuttun mu?
0: Tabii ya.
1: Bak hiç heyecanlanma. Soğukkanlılığı elden bırakma, tamam mı?
2: Hey! Siz ikiniz. Size söylüyorum.
0: Bize mi?
1: Buyurunuz. Ne istemiştiniz?
2: Beni hatırlıyorsunuz değil mi?
0: Tabii hatırlıyoruz. Ne istiyorsun?
2: Sizlerle küçük bir hesabım var. Onu halletmek istiyorum.
1: Ne hesabıymış o?
2: Ne hesabı olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Güya beni dövmüşsünüz ha? Yerlerde paspas gibi ezmişsiniz ha?

0: Hey Mustafa Efendi. Mustafa Efendi.
1: Ne?
0: Gel yahu gel.
1: Ne oldu? Neden çağırıyorsun beni İsmail Efendi?
0: Gel gel gel gel gel. Bak kimleri göreceksin.
1: Aa, bunlar bizim çocuklar değil mi? Nafi ile Hiç abi. Amanın öteki de Arnavut Cafer.
0: Evet evet, duruşlarına bakılacak olursa kapışacaklar.
1: Hey aslanım be. Bizimkilerin duruşuna bak. Aslan gibi maşallah.
0: Evet evet. Ama bakalım kapışmanın sonunda kim kimi halledecek göreceğiz.
2: Kısa kes Cafer Efendi. Bizden ne istiyorsun söyle bakalım.
3: Bütün mahalleye beni dövdüğünüzü söylemişsiniz.
4: Diyelim ki söyledik. Ne olmuş yani?
3: Daha ne olsun be? Bunun hesabını vereceksiniz bana.
2: Cafer Efendi biz esnafa hesap vermiyoruz da sana mı vereceğiz?
3: Davranın yalancılar. İkinizi de hacamat edeceğim.
2: Naficiğim ilk round senin hayatım.
4: Tamam tamam. Sen kenara çekil ve seyret.
2: Yardıma ihtiyacın olursa ringe gelirim yani.
4: Sıkı dur Arnavut Cafer. Dişlerini tek tek eline vereceğim.
3: Önce senin, sonra da o kıl kuyruk arkadaşının kemiklerini kıracağım. Al bakalım.
5: Vur lan bizi vur. Acı var lan.
4: Al bakalım.
5: Hadi vur vur.
4: Size çektiğiniz korkunç.
5: Çenesine çenesine.
4: Benden bu kadar. Rakip senin icabici.
2: Teşekkür ederim Nafi'cim. Gel bakalım Cafer Efendi. Gel hadi gel gel gel gel. Gel.
3: Öldüreceğim mi? Yaparteceğim mi?
2: Bu yumruk maliliğe çektirdiğin azınaplar için. Bu yumruk esnaftan yediğin araçlar için.
4: Dur yeter icabi. Bayıldı. Bayıldı
2: bana. Çelimsizmiş ya. Yeter. İki yumrukta nakavt olan kapadayı ya da ilk defa arasıyorum arkadaş.
1: Hiç abi. Hiç abi. Olmaz benim. Affedin sana ya.
2: Bu zeytinyağı, bu pirinç, makarna, yağ, tuz, şeker, çay. Oo! Bakkal poşetlere, dükkanda ne varsa doldurup göndermiş Nafi.
4: Burada da manavın kasabın gönderdikleri var.
2: Yaşadık. En az bir yıllık gıda stokumuz hazır. Artık yan gelip yatabiliriz dostum.
4: Hayır. Bu son olsun artık.
2: Anlamadım.
4: Bundan sonra ne bakkaldan, ne kasaptan, ne manavdan, hiç kimseden karşılıksız bir şey almayacağız icabi.
2: Ama kendileri veriyor bunları Nafi. Seve seve veriyorlar.
4: Hayır. Hiç kimse durup dururken karşılıksız bir şey vermez icabi. Eskiden Arnavut Cafer'e verdiklerini şimdi bize veriyorlar. Bu da hiç hoş bir şey değil.
2: Ama Nafi.
4: Biz okumuş, kültürlü, aynı zamanda da sanatçı insanlarız icabi. Ayrıca Arnavut Cafer gibi haraç, avantı almak dürüst insanlara yakışmaz. Bize hiç yakışmaz.
2: Nafi doğru söylüyor.

0: tutsun da.
1: Meşhur laftır. Su testisi su yolunda kırılır. Bak Arnavut Cafer de bu yolda itibarını, her şeyini kaybetti. Adeta yolunmuş tavuğa döndü. Biz bir Arnavut Caferi toplumdan kurtarırken kendimiz de birer Arnavut Cafer olma yoluna gidemeyiz. Bundan böyle hiç kimseden parasını ödemediğimiz bir şeyi kesinlikle kabul etmeyeceğiz.
0: Doğru söylüyorsun. Ama nasıl yaşayacağız?
1: Çalışarak. Ressamlık para getirmiyorsa, heykeltıraşlık bir işe yaramıyorsa, dürüst olmak da mı yaramıyor? Biz isteyelim yeter. Ben ümit ediyorum ki alın terimizle dürüstçe çalıştıktan sonra aç kalmayız.
2: Güzel laf ettin Nafi. Tıpkı bir tablo gibi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar. 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyelim.

0: milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Her kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yarım kara topraktır.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin.

0: şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar. 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon

0: 0312 384 43 75. Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com Tıklayın.
1: Zorunlu yayın.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir programda yine sizlerle birlikteyiz. Sizleri ve bizleri bir araya getiren ve bizlere bu nimeti bahşeden Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, malumunuz Tabiat Risalesi'ni mütalaa etmeye çalışıyorduk birlikte. Asay-ı Musa Mecmuası'ndan 3. Hüccet-i İmaniye, 23. Lema ismiyle bilinen ve küfür fikrini ortadan kaldıran, tevhidi aklen ve naklen ispat eden, akıllara, ruhlara, kalplere tasdik ettiren gayet güzel ve her zaman için imanımızın kuvvetlenmesinde, bütün maddi manevi hislerimize yerleşmesinde tesirli bir risaledir. Tabiat Risalesi, Bismillahirrahmanirrahim. قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكْكُمْ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Sadakallahu lazim ayet-i kerimesinin manevi tefsiri olarak kaleme alınmış değerli dinleyenler, malumunuz. İbrahim suresi 1. ayette peygamberler dediler ki, semavatı yani gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe olur mu? Olabilir mi? Asla olmaz manasında bu ayet-i kerimeyi zikrediyor Kur'an-ı Kerim. İşte Tabiat Risalesi bu ayet-i kerimenin nurundan istifadeyle bütün olmazlıkları, yaratılış hususundaki bütün olmazlıkları yani muhalleri ispat ederek, sonra da tevhidi ispat ederek, aslında muhal olanları ispat ettiği zaman zaten dördüncü şık olan Allah'ın varlığı ve birliği, kainatı Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ayan beyan ortaya çıkıyor. Bu işin mukaddemesinde sebeplerin bir şeyi icat etme fikri yine kendi kendine oluyor, kendi kendine teşekkül ediyor gibi batıl bir fikir veyahut da işte esere de ismini veren tabiat iktiza ediyor hususları vardı. Bunların her birinin içinde üç muhal ile olmazlığını ve ancak dördüncü yol olan tevhid yolunun, vahdet yolunun izah ve ispatını bizlere anlatıyordu kıymetli dinleyenler. Bu üç muhal dediğimiz üç tanesi eğer bununla olmayacağı, bunların yapamayacağı, asla böyle bir şeyin mümkün olmadığı izah ve ispat edilirse tevhid nuru, tevhid güneşi hemen oradan parlayacaktı. Daha ilk muhalden itibaren sizler de inşallah hatırlarsanız bu yol yani tevhid yolu açıldı. Batıl olan, küfür yolu olan sebeplerin icat etmesi gibi, tabiat yapıyor demek gibi yahut da kendi kendine oluyor gibi mantıksız, akla sığmayan, kalbin, ruhun kabul etmeyeceği, aklı başında hiçbir insanın kabul etmeyeceği fikirlerin asılsız, temelsiz olduğu dinsizlik fikrini

Hepimize inşallah faydalı kılsın. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetü lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi. Ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Ala Resulina salavat. Eğer desen mevcudat tabiata isnat edilse, bu görmüş olduğumuz varlıklar, tabiat denilen ve aslında Allah'ın bir kanunu olan ama insanların yanlışlıkla bazılarının bilerek dinsizlik namına tabiat yapıyor dediği bu tabiata dayandırılsa varlıklar, o zaman böyle acayip muhaller oluyor. Yani anlata geldiğimiz birkaç programdır muhaller vücuda geliyor. Olmazlıklar, asla olamayacaklıklar ve imtina derecesinde, yani mümkün olmayan bir tarzda müşkülat oluyor desen, acaba zat-ı ahad ve samade verildiği vakit, peki tabiata verildiğinde, sebeplere verildiğinde, kendi kendine oluyor denildiğinde, olamazlığı bu kadar açık, acaba diyor, şöyle bir sual olsa, biz zat-ı ahad ve samed olan, yani her şey, her bir şeyde, her bir mevcutta, varlıkta, o varlığa mahsus bir sikke ve hatemle birliğini gösteren, her şeyin kendisine muhtaç olduğu, onunla devam ettiği, ancak kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'a verdiğimiz vakit bütün varlıklar, evet Allah yaratmıştır dediğimizde, o diğer muhallelerde görünen zorluklar, müşkilat nasıl kalkıyor? Yani Allah bu işi nasıl bu kadar kolay yapıyor? Bunu da şimdi bize anlatıp izah edecek, akıllarımıza yerleştirecek inşallah, kalplerimiz ikna olacak. O müşkilat nasıl kalkıyor ve o suubetler, yani o zorluklar, imtina, o olmazlıklar, o suhuletli vücuba nasıl inkılap eder? Bu kadar olmayacak iş, bu kadar zorluklar. Biz anladık ki asla tabiat bunu yapamaz. Asla kendi kendine olamaz. Asla sebepler icat edemez. İlim gerektiren, kudret gerektiren, irade gerektiren, şuur gerektiren, her bir şeye nüfuz etmek gerektiren, her birisine ayrı suretler açmak, ayrı mizanlar kurmak gerektiren, her birisini birbiriyle ve tek tek aynı zamanda irtibatlı kılmak hususunda maharet gerektiren sonsuz bir ilim ve kudrete muhtaç bu işler, Allah-u Teala'ya verildiği zaman o zorluklar nasıl ortadan kalkıyor? Bunu soruyor. Bu da ehemmiyetli bir husus değerli dinleyenler. Küfür bataklığından çıktıktan sonra Allah-u Teala'nın azametini anlamamız, halakiyet dediğimiz yaratıcılığında, kainatı vücuda getirmesinde, her bir mevcuda kendisine mahsus tarzda bir vazife vermesinde, bu dünyada çalıştırmasında, onu diriltip öldürmesinde ve hakeza, bütün bu zorluklar nasıl kalkıp da onların yerine bir kolaylık geliyor? Bunun cevabı, çünkü inanan insanların dahi pek çoğunun yanlış bir yola saplandığı hususlardan birisi de maalesef budur. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü, azametini anlamadığımız zaman, aklımızda, kalbimizde yerleşmediği zaman, kainatta dönen bu müthiş hadisatı Cenab-ı Hakk'ın kün emriyle, hani emri kün feyekuna masar diyoruz, ol demesiyle onun hemen oluverdiğini, onun kudretine bu kadar kolay olduğunu bilmeyebiliyoruz yahut tam anlayamayabiliyoruz. Yanlış fikirlere saplanabiliyoruz. Onun için burası da son derece önemli değerli dinleyenler. Cevabında ne diyor bakalım? Birinci muhalde nasıl ki güneşin cilve-i inikasını ve feyzini ve tesirini, bu kelimenin, İktizat-ı tabiat kelimesinin birinci muhalinde güneşin tecellilerinin parlamasının, her şeffaf şeyde yansımasının, güneşin onlardaki tesirinin en küçük zerrecik cam parçasından tutunuz ta en büyük bir deniz yüzüne kadar hepsi güneşi inikas ettiriyordu. Orada parlıyordu güneş, daha doğrusu aksettiriyordu. Kemal-i suhuletle ve külfetsiz, yani son derece kolaylıkla, zahmetsiz, misali güneşciklerle her bir cam parçasında, her bir kar tanesinde, her bir deniz ve göl yüzeyinde aksettirebilen, o kabiliyete sahip her bir şeyde misali bir güneşciğin tesir ettiğini ve gayet kolaylıkla o gökteki büyük güneşin hepsinde kolaylıkla o aksi gösterdiklerini gördüğümüz halde, eğer güneşten nispetleri kesilse bunların, güneşle aralarındaki bağ kopsa, o vakit her bir zerrecikte tab'i ve bizzat bir güneşin harici vücudu, imtina derecesinde bir suubetle olabilmesini
kabul etmek lazım geliyordu.

0: Yani şunu diyecektik, bütün deniz yüzeyinden tutunuz bir cam parçasına kadar aksettirme kabiliyetine sahip her bir şeyde biz güneşin tesirini, ışığını, ısısını görüyorduk. Şöyle diyecektik, ya bütün bunlar gökteki güneşin tecellileridir, onu aksettiriyorlar yahut onunla irtibatını kesersek, yani gökteki güneşi unutup her birisinin kendi başına, işte tabiattaki mevcudatlar misali, ya Allah yaratıyor diyeceğiz, hepsinde aksediyor Cenab-ı Hakk'ın yaratması, öylece görünüyorlar, yahut o güneşten misali kesilen o aksettiricilerin her birinde vehmi, hayali, hakiki bir güneş kabul etmemiz gerekiyor ki bu imtina derecesindedir. Mümkün değildir yani. Güneşe vermezseniz kendisinden olması lazım. Öyle bir durumda yok. İşte aynen öyle de değerli dinleyenler, her mevcut, her bir varlık doğrudan doğruya Zat-ı Ehad-ü Samed'e verilse, Allah-u Teala'ya verilse, var ve bir olan her şeyin onunla olabildiği Cenab-ı Hakk'a verilse, vücub derecesinde bir suhulet mutlak olması, Allah'a verdiğiniz zaman Cenab-ı Hak için her şey çok kolaydır, ol demesiyle olur, vücub derecesinde bir kolaylık olur, mutlaka olması lazım gelir tarzı adeta. Böyle bir kolaylıkla, bir intisap ve cilve ile bütün mevcudat o aksettiricilerin güneşten ışığını, ısısını alması gibi Cenab-ı Hak'tan bir irtibatla, bir bağ ile vücuda geliyorlar. Bir intisabla Cenab-ı Hakk'ın, güneşler güneş olan Rabbimizin esmasının ve sıfatlarının tecellisiyle her bir mevcuda lazım olan ne varsa, her bir şey, her bir mevcuda lazım olan her bir şey ona yetiştirilebilir kolaylıkla. Eğer o intisab kesilse, Allah ile olan bağlarını koparsanız inkar suretiyle, Allah muhafaza, ve o memuriyet başı bozukluğa dönse, bütün mevcudat Allah'ın bir memurudur, amirleri Allah'tır, Allah'a bağlıdır, Allah yaratıyordur, Allah vazifelendirmiştir dediğiniz zaman sonsuz bir kolaylık var. Çünkü Allah'ın gücü, kudreti her şeye yeter. İrtibatı kestiğimiz zaman nasıl kesilir irtibat? Küfür fikriyle, inançsızlıkla. O zaman her bir mevcut adeta başı bozuk, kendi kendine olmuş, ne yaptığını bilmez, rastgele yaşayan mahluklar gibi. Allah'a olan memuriyet bir başı bozukluğa dönmüş olur ve her bir varlık mevcut kendi başına ve tabiata bırakılmış olsa, o vakit imtina derecesinde, yani mümkün olmaz, imkansız olma derecesinde 100.000 müşkilat, 100.000 zorluk ve suubetle sinek gibi bir zihayatın, sinek gibi küçücük bir hayat sahibinin, kainatın küçük bir firestesi olan gayet harika makinayı, vücudunu icat eden içindeki kör tabiatın kainatı halk ve idare edecek bir kudret ve hikmet sahibi olduğunu farz etmek lazım gelir. Siz yeryüzündeki mevcudatın Allah ile bağını keserseniz, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının tecellisi olduğunu, Allah'ın yarattığını ve böylelikle kolaylıkla yaratılabileceğini kabul etmezseniz, Allah ile irtibatını inkar suretiyle keserseniz, o zaman her bir mevcudun, mesela bir sineğin, küçücük bir sineğin ki harika mükemmel bir vücut vermiş Allah-u Teala ona, kainatın adeta bir fihristesi gibi, o zaman tabiatın bütün onu yarattığını, kainatın her bir mahlukuyla, her bir mevcuduyla onun irtibatını, ki mümkün değildir bu da, ve kainatın kör olan, sağır olan, ilimsiz, kudretsiz, hikmetsiz tabiatın, kendisi de bir kanun olan tabiatın ilim sahibi, kudret sahibi, hikmet sahibi olduğunu farz etmeniz lazım gelir. Bu ise, böyle bir fikirse muhal değil, binler muhaldir, binlerce olmazlıktır. Böyle bir fikri aklı bozulmamış, kalbi çürümemiş, vicdanı bozulmamış hiçbir kimse kabul edemez. Şöyle denese, peki kabul edenler var bu fikri? Onlar da en başta Üstad Hazretlerinin söylediği gibi mesleklerinin iç yüzünü bilmiyorlar. İç yüzüne eğilmemişler. Kaba ve sathi bir fikirle, yüzeysel dedikleri şimdi, bir fikirle kabul etmişler. Allah'a vermedikleri için bir şeye vermek zorundalar. Mesela tabiata vermişler bunu. Ama tabiatta ilim olduğunu ispat edemezler. Tabiatın mevcudatında onu yarattığını farz ettikleri şeyde haşa, hikmet olduğunu, kudret olduğunu, cemal olduğunu, kemal olduğunu ve hakeza binbir esma-i ilahiyeyi orada tecelli eden, çokluk manasında söylüyoruz, o sıfatların mesela toprakta, mesela suda, mesela havada olduğunu kendi fikirleri dahi kabul etmez. Üstad Hazretleri ince ince felsefenin, o dinsiz kısmının fikirlerinin çürüklüğünü, olamazlığını, işte böyle binler olamazlığını izah ve ispat ediyor. Galet rusulhum efillahi şekkun fatur semavati vel ard. Ya bu semavatlar, bu gökler, bu yerler, içindekiler Allah'tan başkasına verilebilir mi? Mümkün mü bu? Mümkün değildir diyerek onu izah ve ispat ediyor. Tabiatçılara da fikirlerinin iç yüzünün ne kadar bozuk olduğunu, çürük olduğunu, yanlış ve batıl olduğunu göstermiş oluyor. O sathi anlayışı kökünden yıkıp yerine tevhidi yerleştiriyor. Elhasıl değerli dinleyenler, nasıl ki zat-ı vacibül vücudun, vücudu mutlak lazım olan Allah'ın şeriki ve naziri, ortağı, benzeri, mümteni ve muhaldir. Asla Allah'ın ortağı olmaz. Hiçbir surette Allah'ın benzeri yoktur. Bu imkansızdır. Evet, ama ikinci muhaldeki müşkülat ise, dedi ya, Ahad-ı Samed'e verdiğimiz zaman bu zorluklar, tabiata verildiğinde olan zorluklar, imkansızlıklar nasıl imkanlı hale geliyor? Bu nasıl olabilir? Oraya değinecek şimdi. Müteaddit risalelerde ispat edildiği gibi, eğer bütün eşya, yani bütün varlıklar vahidi ehade verilse, var ve bir olan Allah'a verilse bütün mevcudat, o zaman bütün eşya bir tek şey gibi, sanki tek bir şey gibi suhuletli ve kolay olur. Allah için bütün kainatı yaratmak bir tek şeyi yaratmak gibidir. Bir çiçeği halk etmek bir bahar kadar ona kolaydır. Cenneti halk etmek bir bahar kadar Allah'a kolay gelir. Eğer esbaba ve tabiata verilse, sebeplere yahut tabiata dayandırılsa, o zaman bir tek şey umum eşya kadar müşkülatlı olduğu müteaddit ve kat'i bürhanlarla, kesin delillerle pek çok yerde ispat edilmiş. Biz de bazı programlarımızda bu konuları birlikte paylaştık, işledik değerli dinleyenler sizlere. Bir bürhanın hulasası şudur ki, şimdi bunlardan bir tek delilin bir özeti. Nasıl ki bir adam düşünelim. Padişahın askerlik veya memuriyet cihetiyle padişaha bağlansa, ona intisap etse, onunla bir irtibatı olsa, ya asker olmuş, padişaha bağlı o vesileyle, yahut padişahın memuru. O memur yahut o asker, o intisap kuvvetiyle, Allah'a dayanmaktaki kuvvetle 100.000 defa kuvvet-i şahsiyesinden fazla işler görebilir, o işlere medar olabilir. Şimdi diyoruz ki Cumhurbaşkanının özel kalemi yahut Başbakanın özel kalemi oraya tabi olmuş. Yahut bir komutan, bir asker yaptığı işleri kendi şahsi gücüyle mi yapıyor? Kendi şahsi ilmiyle, kudretiyle mi yapıyor? Onun dayandığı bir yer var. Kuvvet aldığı bir makam var. İstinad ettiği bir mevkiden dolayı şahsi gücünün, kuvvetinin çok çok üzerinde, fevkinde işlere medar olabiliyor. Ve padişahı namına bazen bir şahı esir eder, bir asker gider. Bir şahla arasında ne kadar mertebe vardır. Halbuki buna rağmen padişahı namına o şahı esir eder. Çünkü gördüğü işlerin ve yaptığı eserlerin cihazatını, hangi işi görüyorsa, ne iş yapıyorsa hepsinin teçhizatını, hepsinin kuvvetini kendi taşımıyor. Ve taşımaya da mecbur olmuyor. Onunla birlikte o işi yapan başkaları var, Allah adına hareket eden. O intisap münasebetiyle, yani o padişaha bağlılık cihetiyle, padişahın hazineleri onun teçhizatına yardımcı oluyor. Ve arkasındaki noktayı istinadı, dayanak noktası olan ordu, o kuvveti, o cihazatı taşıyor. Onun erzakını, cihazatını, elbisesini, silahını bir ordu taşıyor. Kaynak nereden geliyor? Hazineden. Bakınız, bir tek asker için bir şahı esir etmekte, bir memur için haddinden çok fazla işi görmekten dayandığı bir nokta, onun gerisinde nasıl bir hazine ve ordu var? Onun için ne kadar kolay olur bu işler? Demek gördüğü işler, o askerin yahut o memurun, şahane olarak bir padişahın işi gibi ve gösterdiği işler bir ordu eseri misillü harika olabilir. O zaman o kişi tek başıyla, o padişaha intisap sırrıyla, teçhizatının, silahının, giysisinin, kuvvetinin padişahın ordusundan ve hazinesinden alınması suretiyle bir tek kişi bir padişah gibi iş görebilir, eserler ortaya koyabilir. Nasıl ki karınca, o memurlardan, o askerlerden birisi bir karınca mesela. O memuriyet cihetiyle karıncalar Allah'ın memuru değil midir? Elbette öyledir. İşte bir karınca Allah'ın memuru olmak sıfatıyla Firavun'un sarayını harap ediyor. Sinek, Allah'ın memurlarından bir sinek, o intisab ile Nemrut'u gebertiyor. Nemrut'un yanında bir sineğin gücü, kuvveti nedir? Nemrut'un orduları mı kuvvetlidir, sinek mi kuvvetlidir? Firavun'un askerleri mi çoktur, karınca mı daha güçlüdür? Allah'a intisab ettiği zaman bir sinek bir Nemrut'u gebertir, gücü Allah'tandır. Arkasında desteği Allah'tır. O karıncaya, o karıncalara, o sarayı yıktıran Cenab-ı Hakk'ın kudretidir, gücüdür, emridir. İşte memuriyette bu sır var, yani intisapta. Ve o intisapla, yine Allah'a olan o bağlılıkla, o memuriyet ve askerlikle buğday tanesi gibi bir çam çekirdeği, çamın çekirdeğini düşününüz, buğday tanesi kadar adeta, koca çam ağacının bütün cihazatını yetiştiriyor. Bir haşiye var burada değerli dinleyenler, onu arz edeyim size. Eğer o intisap olsa, o bağlılık, o rabıta olsa, o çekirdek kaderi ilahiden bir emir alır. Allah'la bağlı ya, Allah'a memur ya, Allah'la bir irtibatı var ya, kaderden bir emir alır Cenab-ı Hak namına. O harika işlere mazhar olur. Buğday tanesi kadar çam çekirdeği, tonlarca ağırlığı, çam ağırlığını başında taşır. İçinde kainatın adeta programı vardır. Nesiller boyu devam edecek çamların, yaprakların, onun kozalaklarının, ağaç kabuklarının, havayla, güneşle, toprakla, diğer mahlukatla, mevcudatla irtibatının programı vardır. O mensubiyet olduğu zaman kaderi ilahiden aldığı emirle o harika işlere Allah'ın memuru olmak sıfatıyla mazhar olur. Eğer o intisap kesilse, Allah'la bir irtibatı olmasa, o çekirdeğin hılkati, yaratılışı, koca çam ağacının hılkatinden daha ziyade cihazat ve iktidar ve sanatı iktiza ediyor. Allah'la irtibatı olmasa bir çam çekirdeğini, buğday tanesi kadar içinde asırlar boyu devam edecek çam ağaçlarının programını taşıyan ve kainattaki bütün mevcudatla alakalı olan o çekirdeği vücuda getirmek bütün kainattan daha zor, hatta ve muhakkak imkansızdır Allah'la bir bağ olmazsa, başka şeylere verilirse. Çünkü onda müthiş bir iktidar ve sanat görünüyor. O iktidar ve sanat Allah'ın sanatı ve gücüdür. O çekirdeğin değil. Ona o işleri yaptıran Allah'tır. İrtibatı kestiniz, tabiat yapıyor dediniz ya da kendi kendine oluyor. O çekirdek nereden düşünecek? Nasıl öyle bir çekirdek olacak ki? Beni bir çekirdek yapın da ben güneşle, toprakla, suyla, havayla irtibatım olsun. Bunu ayarlayabileyim. İçimde tonlarca çam ağacını başımda taşıyacak bir kuvvet olsun. Yaprak çıkarayım, meyve çıkarayım, havayla teneffüsümü ayarlayayım ve hakeza. Mümkün müdür böyle bir şey değerli dinleyenler? Azıcık aklı olan bunu kabul eder mi, edebilir mi? Çünkü dağdaki kudret eseri olan muhteşem bir çam ağacının, Allah'ın kudret eseri olan o çam ağacının bütün azaları, cihazatıyla o çekirdekteki kader eseri olan manevi ağaçta, o çam ağacının çekirdeğinin içinde manevi bir ağaç var, yani program var. O ağaçta mevcut bulunması lazım gelir. Bütün cihazatı içinde adeta bir ağaç olarak var gibi kabul edeceksiniz Allah'a vermezseniz şayet. Çünkü o koca ağacın fabrikası nedir? O çekirdektir. O ağaç o çekirdekten üretiliyor. Ömründe çam ağacı görmemiş bir insan olsa, ona çekirdeği gösterseniz de bu çam ağacı olacak deseniz, öyle bir faaliyete şahit olmamışsa inanır mı buna? Biz ülfetle hareket ettiğimiz için bir alışkanlık var. Her şeyi sanki normal olup bitiyormuş gibi görüyoruz. Ondan dolayı insanlar bu tabiat fikrine saplanıyor. O ülfetten dolayı. İçindeki kaderi ağaç, kaderin o çekirdeğe yerleştirdiği ağaç, o program kudret ile hariçte tezahür ediyor. Allah'ın gücüyle, kuvvetiyle vücuda geliyor. Cismani çam ağacı oluyor. Önce bir programı var. Hangi sanatlı mevcudun programsız vücuda geldiği görülmüş? O programı ona yerleştiren kimdir? Hangi ilimdir? nasıl bir kudrettir. İçindeki o hikmetleri kim görüp gözetmiştir, oraya yerleştirmiştir. Evet, bir karıncaya Firavun'un sarayını yıktıran Allah'a memuriyeti olduğu gibi, bir Nemrud'u geberten sineğe o gücü kuvveti veren Allah olduğu gibi, Allah'ın gücü kudreti olduğu gibi, yine Cenab-ı Hakk'ın bir memuru olmak hasebiyle Allah'ın güç ve kuvvetiyle ve Esma-i Hüsna'sıyla bir buğday tanesi kadar çekirdek başında o koca ağacı taşıyor, çam ağacını. Onun bütün cihazatını yetiştiriyor. Eğer o intisap kesilse, Allah'la olan bağlantısı, irtibatı koparılsa ve o memuriyetten terhis edilse, yoktur denilse haşa, yapacağı işlerin cihazatını ve kuvvetini belinde ve bileğinde taşımaya mecburdur. O çekirdek kendi kendine yapmak zorundadır o zaman. O vakit o küçücük bileğindeki kuvvet miktarınca ve belindeki cebhane adedince iş görebilir. Evvelki vaziyette, yani Allah'ın bir memuru kabul edildiğinde gayet kolaylıkla gördüğü işler, o çekirdek için bu vaziyette irtibat kesildiğinde ondan istenilse, haydi şimdi yap denilse, Allah'ın irtibatı yok, oradan gelen destek yok, Allah'ın memuru değilsin, kendi kendine yapıyorsun, tabiatçıların dediği gibi. O zaman böyle olsa, böyle düşünülse, elbette bileğine bir ordu kuvvetini, beline bir padişahın cihazat-ı harbiye fabrikasını yüklemek lazım gelir ki, bir çekirdekçiye yükleyebilir misiniz? O zaman güldürmek için acayip hurafeleri ve masalları hikaye eden maskaralar dahi bu hayalden utanıyorlar. Hani bazıları güldürmek için hayaller anlatırlar, masallar uydururlar. Onlara bile bu fikri söylesen, bir çekirdek de bir padişahın ordusu kadar asker gücü ve cephane hazinesi kadar zenginlik var ki şu çam ağacını yapıyor deseniz, kendi kendine o maskaralar dahi size gülerler. Evet, ikinci muhalede tamamlamış olduk değerli dinleyenler. Az bir vaktimiz kaldı. Üçüncü muhale başlayalım. Ondan da bir kısmını size aktaralım inşallah. Allah nasip ederse bir sonraki programda tabiat risalesini tamamlamaya gayret edelim. Cenab-ı Hak nasip ederse değerli dinleyenler. Üçüncü muhalede deniliyor ki, bu muhali izah edecek bazı risalelerde beyan edilen iki misaldir. İki misal. Birinci misal, bütün asarı medeniyetle tekmil ve tezyin edilmiş, medeniyetin bütün eserleriyle süslenmiş, mükemmelleştirilmiş ve hali bir sahrada kurulmuş, büyük bir sahrada kurulmuş ve yapılmış bir saraya gayet vahşi bir adam girmiş. Bir saray var ki boş bir çölde yapılmış, son derece harika ve medeniyetin her türlü cihazatıyla teçhiz edilmiş, donatılmış mükemmel bir saray var. O saraya gayet vahşi bir adam girdiğini düşünelim. İçine bakmış sarayın, binlerle muntazam, intizamlı, sanatlı eşyayı görmüş orada. Vahşetinden ve ahmaklığından hariçten kimse müdahale etmeyip, o saray içindeki o eşyadan birisi o sarayı müştemelatıyla beraber yapmıştır diye taharriye başlar. Mükemmel o saraya girdi. Kimseyi göremediği için zahirde o sarayı yapan, hazır yapılmış bir saraya girdi. Vahşi olduğu için ve ahmak olduğu için, içinde mükemmel eşyalar olduğu için şöyle düşündü: herhalde bu sarayı buradaki eşyalardan biri yapmıştır diye araştırmaya başladı. Felsefecilerin kainat kendi kendine olmuştur ya da sebepler yapmıştır demesi buna benzer. Bu kainat, biraz sonra da söyleyecek, büyük bir saraydır. Bu büyük sahrada kurulmuş muhteşem bir saraydır. O felsefeciler de orada araştırma yapan vahşi ve ahmak adam gibidir Allah'a vermedikleri zaman. Onun içindeki eşyalardan birine, mesela tabiata, bu sarayı yapmıştır diye bakarlar. Adları da araştırmacı olur. İşte o araştırmacılara, o fikirlere, yukarıda anlattığı hurafe anlatan masharalar dahi gülerler. Evet. Hangi şeye bakıyor o vahşi ve ahmak adam? O saraydaki mükemmel şeylerden hangisine bakıyor? O vahşetli aklı dahi kabul göremiyor ki, ya hangi eşyaya baksa bu sarayı bu eşya yapmıştır diye kendi vahşi aklı dahi kabul edemiyor. Göremiyor ki o şey bunlar yapsın. Ya bu eşyalardan hiçbiri bu sarayı yapamaz. Çünkü her şey mükemmel ve muhteşem. Sonra o sarayın teşkilat programı ve mevcudatın fihristi, o sarayda olan eşyaların, mevcut şeylerin programı hükmünde olan yahut da fihristesini ve idare kanunları içinde yazılı olan bir defter görür. Bakar, bir defter var, bu saray nasıl yapılmış, neler var içinde, nasıl işliyor, bunların bir fihristini görür. İçinde yazılı bir defteri görür. Çendan eli yoktur o defterin, gözsüzdür, çekiçsizdir o defter, hiçbir şeyi yerine yerleştirip çakamaz. O defter dahi sair içindeki diğer şeyler gibi, diğer eşyalar gibi hiçbir kabiliyeti yoktur ki o sarayı teşkil ve tezyin etsin. O sarayı yapsın, sonra da düzenlesin, süslesin, yoktur, bunu da görüyor. Fakat muzdar kalarak saraya bir usta düşünmediği için mevcut eşyalardan birine verecek ya, en kendisince en mantıklı gelen içinde program olduğuna göre bu yapmıştır diyor. Ama deftere de bakıyor, bu defterin, bu kitabın bir çekici yok, bir aleti yok ki onu yerine çaksın, bu eşyaları yerleştirsin, bir ilmi yok ki bunları yerine koysun. Aklı kabul etmemekle beraber mecburiyetten muzdar kalarak diğer eşyaya nispeten, eşyaya, ahara, yani başka eşyalara oranla kavanini ilmiyenin, ilmi kanunların bir ünvanı olmak cihetiyle o sarayın mecmuna, yani sarayın tamamına bu defteri münasebettar gördüğü için işte der ki bu defterdir ki o sarayı teşkil, tanzim ve tezyin eden bu eşya edip bu eşyayı yapmış, takmış, yerleştirmiş diyerek vahşetini ahmakların, sarhoşların saçmalıklarını hezeyanına çevirmiş. Demesi gereken ne? Bu sarayın bir ustası vardır. Bu kadar kolay. Şimdi tabiat işte o defterdir. Tabiatçılar da o defteri yaratıcı zannederler. Bu kainatı diyecekler, şudur, bu kainatın bir ustası var. Allah vardır. İşte aynen bu misal gibi değerli dinleyenler. Hadsiz derecede misaldeki saraydan, o çöldeki mükemmel saraydan daha muhteşem, hadsiz derecede, kıyas kabul etmez tarzda daha muntazam, daha mükemmel ve bütün etrafı mucizane hikmetle dolu şu sarayı alemin içine, bu alem sarayının içine inkar-ı uluhiyete giden, Allah'ı inkar fikriyle giren o saraya tabiyyun fikrini taşıyan tabiatçı, vahşi bir insan girer. Kalben vahşi, imanen vahşi, insaniyeten vahşi, aklen vahşi. Allah'ı tanımadığı zaman bir insan, kainatın en bilgili insanı dahi olsa, bilim adamı da olsa, cahildir, vahşidir. Çünkü Allah'ı göremiyor. İşte böyle bir insan girer. Daire-i mümkünat haricinde olan, imkanlı şeyler dairesi dışında kalan, zat-ı vacibül vücudun, Allah'ın vücudu mümkünat içinde değildir. Mümkünat olan her şey Allah'a bağlıdır. Olması mümkün olan, olup olmaması eş değer olan, ancak Allah'ın ol demesiyle olan, vücuda getirilmiş olanlar Allah'ın vücuda getirmesiyle vardır. Onun haricindeki her şey, daha doğrusu başka bir şey yoktur Allah'tan başka. Hepsi masivadır. İşte imkan dairesinin haricinde olan zat-ı vacibül vücudun, vücudu mutlak lazım ve zaruri olan Allah'ın şu saray-ı alem eseri sanatı olduğunu düşünmez bu alem sarayına giren o cahil vahşi ve ondan iğraz ederek, yani yüz çevirerek, Allah'tan yüz çevirerek daire-i mümkünat içinde olabilir şeyler, Allah'ın yarattığı şeyler içinde kader-i ilahinin yazar bozar levhası hükmünde olan ve Allah'ın kudretinin, kudret-i ilahiyenin kanunlarının kavanini icraatında, yani kanunlarının yürümesinde tebettül ve tagayyür eden, değişiklik gösteren bir defteri hükmünde olabilen ve pek yanlış ve hata olarak tabiat namı verilen, tabiat denmesi de yanlış ve hatadır, Allah'ın bir defteridir, hikmet ve kudret defteridir tabiat dediğiniz şey, bir mecmu kavanin-i adeti ilahiyedir, Allah'ın ilahi kanunlarının cereyan ettiği bir defterdir ve bir fihrist sanat-ı rabbaniyeyi gösterir. Allah'ın sanatlarını gösteren bir fihrist hükmündedir. Bunu görür o vahşi adam ve der ki madem bu eşya bir sebep ister, sebeplere takıldı bakınız, hiçbir şeyin bu defter gibi münasebeti kainatla görünmüyor. Çendan, yani her ne kadar hiçbir cihetle akıl kabul etmez ki gözsüz, yani görmesi olmayan, şuuru bulunmayan, kudretsiz bu defter, rububiyet-i mutlakanın işi olan mutlak Rab, her şeye boyun eğdiren, her şeyi gören, her şeyi bilen, bir iradeyle, şuurla bu işleri yapan mutlak bir Rab'lık gerekir. Onun işi olabilir. Bu defterde o görünmüyor ama, ve hadsiz bir kudreti iktiza eder bunlar. Bu defterde o kudret de yok ama, bu icadı yapamaz bunun dışında. Hadsiz kudreti olmayan bu işi yapamaz. Kudreti olacak, sonsuz gücü olacak, sonsuz Rab'lığı olacak, ilmi olacak, hikmeti, kudreti olacak. Her ne kadar bu defterde bunlar yok ama, Allah'a vermediği için mecbur bir yere dayayacak yani. Fakat madem sani kadimi kabul etmiyorum, ezel ebed sultanı sanatkarı olan Allah'ı kabul etmiyorum madem, öyleyse en münasebetler bu defter görünüyor, bu tabiat en münasibi budur der, bu defter bunu yapmış der ve yapar der, böyle diyeceğim der, küfür fikrine saplanır. Biz de deriz ona, ey ahmakul hümekadan tahammuk etmiş sarhoş akmak, ey ahmaklıktan da ileri geçmiş, bir de sarhoş olmuş, o saçmalıklara ve o aptallıklarla beraber katılmış olan sarhoş ahmak, başını tabiat bataklığından çıkar, arkana bak, zerrattan seyyarata, küçücük atom parçasından gökyüzündeki o büyük yıldızlara kadar bütün varlıklar mevcudat, ayrı ayrı lisanlarla vücuduna, varlığına şehadet ettikleri ve parmaklarıyla işaret ettikleri bir sani Zülcelal'i gör. Kafanı sen tabiat bataklığına sokmuşsun. Çıkar kafanı, diğer mevcudata bak. Yerdeki bir zerreden yıldızlara kadar her şeyin manevi parmaklarıyla Allahu Ekber dediğini, Allah var dediğini, La ilahe illallah dediğini gör. O muhteşem sanatkarı tanı ve o sarayı yapan ve o deftere, o sarayın programını yazan nakkaşi ezeliğinin, ezeli nakkaşın tecellilerini, cilvesini gör. Fermanına bak, bir de sana emir buyurmuş o defterle. Kur'an'ı göndermiş sana dinle diye, onu dinle. Ve o hezeyanlardan, o sarhoş ve ahmak saçmalıklarından kurtul, Rabbine dön. Evet değerli dinleyenler, demek ki tabiatın hiçbir tesiri yok. Hiçbir şey sebepler vasıtasıyla vücuda gelemez. Hiçbir şey kendiliğinden olamaz. Çünkü sonsuz bir sanat, nihayetsiz bir ilim, hadsiz bir kudret, sayamayacağımız kadar hikmetleri gerektiren, bir vacibül vücudun vücudunu gerektiren, daire-i mümkünatın haricinde olan, Rab olan, Halik olan birisi lazımdır ki bütün bu mevcudatı yaratabilsin. Tabiat denilen şey Allah'ın kanunlarının yazıldığı bir defterdir. İlimsiz, şuursuz, kör, iradesiz eşyadan vücuda gelir. Mevcudatlardan vücuda gelir. Hepsini yaratan Allah'ın kudretidir. Bu kainatı tabiat yaratmıştır demek, aklı inkar etmektir. Ahmak sarhoş saçmalığından başka bir şey değildir. Kainatta ve her bir şeyde tevhid hakikati caridir. Her bir şey memuriyetiyle, vazifesiyle, üzerindeki sanatla, görmüş olduğu işle, Allah'a olan intisabıyla Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini gösterir. Evet değerli dinleyenler, programımızın süre itibariyle sonuna geldik. İkinci misal ile inşallah Rabbim nasip ederse önümüzdeki hafta devam edeceğiz. İnşallah istifadeli olmuştur, fayda sağlamıştır değerli dinleyenler. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak ümit ve temennisiyle değerli dinleyenler, Allah'a emanet olunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum en elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İrfan Selim. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizler.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Dünya tatlı ve iştah açan bir yeşilliktir. Kim ondan hakkı olanı alırsa bu onun için hayırlı bir mübarektir. Allah'ın nimetlerinden ve Resulün malından yani Beytülmal'den tasarrufta bulunan niceleri var ki Allah ile karşılaşacakları günde onlar için cehennem vardır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyamız ve imkanlar sadece bize ait değil, sadece bizim tüketimimize ait değil. Sömürgecilik hem kişisel düzeyde, hem toplumsal düzeyde, hem de ülkeler düzeyinde kınanmış bir şeydir. Daha çok tüketim arzu edilen bir şey midir acaba? Ölçülü, dengeli, ihtiyaç kadar tüketmek gerekiyor. Diğer insanların ve yaratıkların hakkına tecavüz edilmemesi gerekiyor. Hadiste bir de Beytülmal'den yani devlet malından bahsediliyor. Dikkatli ve ahlaklı bir sarftan bahsediliyor. Devlet malı şahsi mal değil, toplumun ortak malıdır. Müslüman her yerde ahlaklı olur. Hakkı olmayana el uzatmaz. Hakkına razı olmayan Cenab-ı Hakk'ı nasıl razı edebilir?
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu an güzel ve sevimli bir yüze sahipti. Zayıf bedenli, uzun boylu ve ince yüzlüydü. Gözler onu görmekten hoşlanır, karşısındakine güven verir, insan ona karşı bir yakınlık hissederdi. Aynı zamanda kibar, alçak gönüllü ve utangaçtı. Ama ciddi konularda adeta bir aslandı, hemen kükreyiverirdi. Güzellik ve kibarlığının yanında sertliği de vardı. İşte bu zat, Muhammed ümmetinin güvenilen kişisi Amir bin Abdullah bin Cerrah el-Fihri el-Kureyşi'dir. Lakabı da Ebu Ubeyde'dir. Abdullah bin Ömer radıyallahu an onu şöyle anlatmaktadır. Kureyş'ten üç kişi insanların en güzeli, en iyi ahlaklısı ve en utangacıdır. Onların ağızlarından doğrudan başka söz çıkmaz ve onlar kendilerine bir şey söylenince de karşılarındakini yalanlamazlar. Bu üç kişi Hazreti Ebubekir Sıddık, Osman bin Affan ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu an İslam'a ilk girenlerdendir. Hazreti Ebubekir İslam'a girdikten bir gün sonra Müslüman olmuştur. İslam'a girişi de Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın aracılığıyladır. Hazreti Ebubekir onu Abdurrahman bin Avf'ı, Osman bin Maz'un'u ve Erkam bin Erkam'ı Hazreti Peygamber'e götürmüş. Onlar Hazreti Peygamber'in huzurunda kelime-i şehadeti getirmişler ve böylece yüce İslam binasının ilk temel taşları olmuşlardır. Ebu Ubeyde radıyallahu an başlangıcından sonuna kadar Mekke'de Müslümanların geçirdiği sıkıntılı hayatı yaşamıştır.

Müslümanla birlikte yeryüzünde hiçbir din sahibinin karşılaşmadığı şiddet, sıkıntı, acı ve üzüntülere göz gelmiştir. Allah Teala'nın dünyada onlara gösterdiği bu acı tecrübede sebat göstermiş, Allah ve Resulüne her durumda bağlı kalacağını ispat etmiştir. Fakat Ebu Ubeyde'nin Bedir'de çektiği sıkıntının şiddeti akılları şaşırtmış, hayallerin üstüne çıkmıştır. Bedir Savaşı'nda Ebu Ubeyde radıyallahu anh ölümü hiçe sayarak saflar arasında dolaşmaya başlamıştı. Müşrikler ondan korkuyorlardı. O, önüne gelen herkese saldırıyordu. Kureyş süvarileri de ondan çekiniyorlar, nerede olursa olsun onunla karşılaşmamaya çalışıyorlardı. Ama müşriklerden birisi her yerde Ebu Ubeyde'nin karşısına çıkıyordu. Ebu Ubeyde ise onu görünce yolunu değiştirip onunla karşılaşmak istemiyordu. Adamsa ona saldırmakta ısrar ediyordu. Fakat Ebu Ubeyde devamlı ondan kaçmaya ve uzak durmaya çalışıyordu. Adam Ebu Ubeyde'nin geçeceği yolları kapatıp Allah düşmanlarıyla savaşmasına engel oluyordu. Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın sabrı taşınca kılıçla başını öyle bir vurdu ki adamın başı ikiye ayrıldı ve adam yere yıkıldı. Yere yıkılan adam Ebu Ubeyde'nin babası Abdullah bin Cerrah'dı. Ama Ebu Ubeyde babasını öldürmemişti. Babasının şahsında şirki öldürmüştü. Allahu Teala Ebu Ubeyde ve babası hakkında Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin babaları veya oğulları veya kardeşleri ya da akrabaları bile olsa Allah'a ve peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte Allah imanı bunların kalbine yazmış, katından bir nurla onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyar. Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da Allah'tan hoşnut olmuştur. İşte bunlar Allah'tan yana olanlardır. İyi bilin ki saadete erecek olanlar Allah'tan yana olanlardır. Sadakallahul azim. Ebu Ubeyde için bu garipsenecek bir şey değildir. Çünkü o Allah'a imanının sağlamlığından, dine içtenlikle bağlanışından ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti arasındaki güvenirliliğinden dolayı Allah katında kendisine büyük nefislerin coşkuyla baktığı bir seviyeye gelmiştir. Muhammed bin Cafer anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna bir grup Hristiyan gelip şöyle dediler. Ey Ebu'l-Kasım! Biz bazı mallarımızın taksiminde anlaşamadık. Bu konuda bize hakemlik edecek, senin beğendiğin bir sahabiyi bizimle birlikte gönder. Siz Müslümanlar bizce makbulsünüz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Öğlenden sonra geliniz, sizinle birlikte sağlam ve güvenilir birisini göndereyim. Ömer bin Hattab şöyle devam ediyor. Erkenden öğlen namazına gittim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nitelediği bu kişi olmayı çok istiyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğlen namazını kıldırınca sağına ve soluna bakmaya başladı. Ben de görmesi için ona doğru uzanıp kendimi göstermeye çalışıyordum. O devamlı göz gezdiriyordu. Nihayet Ebu Ubeyde'yi görüp onu çağırdı ve şöyle dedi. Onlarla birlikte git. Anlaşamadıkları konularda aralarında hakla hükmet. Ve ben de dedim ki,

0: Ebu Ubeyde radıyallahu anh sadece güvenilir bir kişi değildi. O, güvenilir olmaya güçlülüğü de ilave etmişti. Bu güçlülük birçok yerde görülmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabilerini bir Kureyş kafilesini karşılamak üzere göndermişti. Ebu Ubeyde'yi de onlara başkan yapmıştı. Onlara azık olarak bir torba hurma vermişti. Çünkü verecek başka bir şey bulamamıştı. Ebu Ubeyde arkadaşlarından her birine günde bir hurma veriyordu. Onlar da bebeğin annesini emdiği gibi hurmayı emiyorlar, sonra da üzerine su içiyorlardı. Ve bu hurma o günün akşamına kadar onlara yetiyordu. Uhud'da Müslümanlar yenik durumdayken müşriklerden biri şöyle haykırdı. Bana Muhammed'i gösterin, bana Muhammed'i gösterin. Ebu Ubeyde radıyallahu anh, müşriklerin mızraklarına karşı göğüslerini siper ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi korumak için onu kuşatan 10 kişiden biri olmuştu. Savaş bitince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dişi kırılmış, alnı yarılmış ve yanağına zırhının iki halkası batmıştı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh yanağından onları çıkarmak isteyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Ebu Ubeyde ona şöyle dedi: bu işi bana bırak. Ve Ebubekir ona bıraktı. Ebu Ubeyde eğer eliyle sökerse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ızdırap vereceğinden korktu ve halkanın birini iyice ısırıp çıkardı. Ama kendisinin de bir dişi sökülmüştü. Sonra öbürünü ikinci dişiyle ısırıp çıkardı. Bu defa da ikinci dişi sökülüp düştü. Hazreti Ebubekir şöyle diyor: Ebu Ubeyde dişi kırılan insanların en hayırlısıdır. Ebu Ubeyde radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oluşundan itibaren vefatına kadar bütün olaylarda onun yanında bulunmuştur. Onun vefatının ardından Hazreti Ebubekir radıyallahu anha hilafet için biat edileceği gün Ömer bin Hattab Ebu Ubeyde'ye şöyle demiştir: elini ver, sana biat edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum: her milletin güvendiği birisi vardır. Bu milletin güvendiği kimse de sensin. Bunun üzerine Ebu Ubeyde radıyallahu anh şöyle cevap vermişti: Resulullah'ın namazda bize imam olmasını emrettiği ve ölünceye kadar da bize imam olan bir kimsenin asla önüne geçemem. Bundan sonra Ebu Bekir-i Sıddık'a biat edilmiştir. Ebu Ubeyde radıyallahu anh ona hakkı tavsiye eden ve hayırlı işlerde yardımcı olanların en iyisi ve en cömerti olmuştur. Hazreti Ebubekir kendisinden sonra halifeliğe Hazreti Ömer'in geçmesini tavsiye etmişti. Ebu Ubeyde radıyallahu anh yine ona hizmetten geri durmamış, hiçbir emrine karşı gelmemiştir. Sadece bir defa müstesnadır. Bu karşı gelme olayı Ebu Ubeyde'nin Müslüman ordularını Şam diyarında zaferden zafere koşturduğu ve bütün bu diyarı fethedip doğudan Fırat, kuzeyden Anadolu'ya ulaştığı zamanlarda meydana gelmiştir. O sıralarda Şam diyarında o güne kadar insanların benzerini görmediği bir veba salgını ortaya çıkmıştı. Hazreti Ömer hemen Ebu Ubeyde'ye bir elçi gönderdi. Elçi ona bir mektup götürmüştü. O mektubun içinde şöyle yazıyordu: benim sana bir ihtiyacım var. O konuda mutlaka seni görmem gerekiyor. Mektubum sana gece gelirse sabahı beklemeden yola çıkmanı, eğer gündüz gelirse akşama kalmadan yola çıkmanı istiyorum. Ebu Ubeyde radıyallahu anh Hazreti Ömer'in mektubunu alınca, müminlerin emirinin bana olan ihtiyacını anladım. O, bir gün mutlaka ölecek olanı yaşatmak istiyor dedi ve sonra ona şöyle yazdı. Ey müminlerin emiri, senin bana olan ihtiyacını anladım. Ben Müslüman ordusunun başındayım. Onların başına gelecek olan şeyden kendimi kurtarmak istemiyorum. Allah'ın benim ve onlar hakkında hükmünü yerine getirinceye kadar onlardan ayrı kalmayı istemiyorum. Mektubumu aldığında eski kararından vazgeç. Burada kalmama izin ver. Hazreti Ömer radıyallahu anh mektubu okuyunca ağladı. Gözlerinden yaşlar boşandı. Etrafındakiler çok ağladığı için Ebu Ubeyde öldü mü yoksa ey müminlerin emiri diye sordular. O da hayır ama onun ölümü yakındır diye cevap verdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın tahmini yanlış çıkmadı. Kısa bir müddet sonra Ebu Ubeyde radıyallahu anh vebaya tutuldu. Ölüm döşeğindeyken askerlerine şu öğütleri verdi. Size bazı tavsiyelerim var. Eğer kabul ederseniz daima mutlu olursunuz. Namaz kılınız. Ramazan ayında oruç tutunuz. Zekat ve sadaka veriniz. Hac ve umre yapınız. Birbirinize iyiliği tavsiye ediniz. İdarecilerinize nasihati ihmal etmeyiniz. Onları aldatmayınız. Dünya da sizi aldatmasın. Bir insan bir sene de yaşasa, gördüğünüz gibi benim bu halime düşmekten kurtulmasına imkan yoktur. Allah'ın selam ve rahmeti üzerinize olsun dedi. Daha sonra Muaz bin Cebel'e dönüp, Muaz namazı sen kıldır buyurdular. Çok geçmedi, temiz ruhunu teslim etti. Muaz ayağa kalkıp şöyle konuştu. Ey insanlar, vallahi siz öyle bir kişiyi kaybettiniz ki, ondan daha doğru, kötülükten daha uzak, ölümü daha çok arzu eden ve halka daha çok öğüt verip iyilik eden birisini gördüğümü sanmıyorum. Ona rahmet dileyiniz, Allah da size rahmet etsin. Böylece ilk Müslümanlardan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her milletin güvenilen bir kişisi vardır. Bu milletin güvenilen kişisi de Ebu Ubeyde'dir diye kendisinden sitayişle bahsettiği bu büyük sahabe Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Geride örnek bir iman ve bu iman doğrultusunda mücadeleyle geçirilmiş bir örnek hayat bırakarak Allah ona ve dostlarına rahmet eylesin. Dünya ve ahiretimizde bizlere ışık eylesin. Amin.
1: Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara

0: halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara-Filistin Dayanışma Platformu.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, bu mahallenin çocukları çok ahlaksız. Özellikle zamanımızın yaşı ilerlemişlerinin ağzından sık sık duyarız. Bu mahallenin çocukları çok ahlaksız. Hep bu şarkıyı söyler dururlar zavallılar. Halbuki inancımıza göre doğan her çocuk mümin ve günahsız olarak doğar. Akıl bali oluncaya kadar böyle yaşar. Müslüman olmayanlara uyarsa kafir olur. Bulu çağına kadar etrafında gördüklerini taklit eder. Onlar gibi olmaya özenir. En çok neyi görmüşse öyle olmak için can atar. Gördükleri artistse artist olmaya, alim, fazıl, edepli, faziletli kişilerse öyle olmaya özen gösterir. Ahlaklıyı gören ahlaklı, ahlaksızı gören ahlaksız olur. Şimdi şöyle diyebiliriz. Bu mahallenin çok ahlaksız olan çocukları değil, bu mahallenin çok ahlaksız olan büyükleridir. Çünkü ahlaksızlığı çocuklar büyüklerinden görerek öğrendiler. Büyükleri ahlaksızlık yapmasalardı, çocuklar ahlaksız olmayacaklardı. Kuş gördüğü yuvayı yapar. Bu misalde onlar da gördüklerini yapıyorlar. Müslüman ahlak numunesidir. Çünkü o, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir. Resulullah en büyük ahlak üzere gönderilmiştir. Onun ümmeti de öyle olacaktır. Öyle olurlarsa, bu mahallenin çocukları ahlaksız olmazlar. Şayet ahlaksızsalar, suç büyüklerindedir. Onlara örnek, önder, numune-i imtisal olamamışlardır. Hasılı, bu mahallenin çocukları çok ahlaksız sözü, yersiz ve eksiktir. Çocuklar büyüklerinin kopyası olduğuna göre, ortada ahlaksızlık varsa, bu mahallenin insanları müstesnalar olmakla birlikte ahlaksızdır demek icap eder. Ahlakı olmayanın Resulullah'a ümmet olmaya hakkı da yoktur. Bazıları diyorlar ki, can çıkmayınca huy çıkmaz. İnsanlardan bazıları dine uymayan davranışlarına haklılık kazandırmak için can çıkmayınca huy çıkmaz diyorlar. Böyle bir kıyaslamanın haklılık tarafını bulmak mümkün değildir. Kötü huylar kanser tümörleri gibidir. Onları kesip atmadıkça, tedavi etmedikçe, etkisini yok etmedikçe hastalığın önüne geçmek mümkün değildir. Kötü huyların baş kaldırmasını önleyen Allah'ın şeriatıdır. Buna göre yaşayanlarda huyların habisliğine rastlanmaz. İnsan şeriatın denetimine girince alışkanlıkları da buna göre yönelir. Ondan ayrı olunca alışkanlık denilen huyları da menfi yöne seyretmeye başlar. Ölçüler bozulur. İnsan ayar tutmaz hale gelir. Bu defa insan hoş olmayan davranışlarına haklılık kazandırma gayretine kapılır. Adam içki içiyor, kumar oynuyor, onun bunun ırzına musallat oluyor. Zani, arsızlık, hırsızlıkla meşgul, edep hayadan mahrum, davranışları olduğu gibi bozuk, tam bir hergele. Siz yapma etme bu hareketlerin seni ve insanlığı mahvediyor diyorsunuz. Adamın lafı hazır, ne yapalım elimde değil, can çıkmayınca huy çıkmaz diyor. Ve sıralıyor da sıralıyor bir şeyler. Neye yarar bu gayret? İslam'a teslim olmadıkça insanca yaşamak mümkün değildir. Bocalamaların arkası gelmez. İnsanı terbiye eden, olgunlaştıran, çekidüzen veren İslam'dır. Ondan uzak yaşayanlar, onun hükümlerine tabi olmayan her şey kumarbazlık, her türlü terbiyesizlik, İslam dışı yaşantıların ürünüdür. Hasılı, hayatlarındaki bozukluklara mazeretler arayanlar, bu davranışlarını haklılaştırmak için can çıkmayınca huy çıkmaz diyorlar. Bu sözün insanı haklı çıkaracak hiçbir dayanağı yoktur. Uydurma, oyalayıcı, mesnetsiz bir ifadedir. Huyun düzgünlüğü, İslam'ın hükümlerinin yaşanmasıyla mümkündür. Bu insanın kendisini şeriata teslim etmesine bağlıdır. Bunu yerine getiremeyenler, ebedi kayıp içindedirler. Bazıları diyorlar ki, ilim karın doyurmaz. Şu sözlere bilhassa dikkat ediniz. Diyorlar ki, ilim karın doyurmaz. Seninle cennete girmem. Kıble olsa dönmem. O işi yaptımsa kafir olayım. Falan kimse eceliyle ölmez. Allah yazdıysa bozsun. Tanrım beni baştan yarat.
zamanın icabı. Kalbim temiz, üç kağıtçının Allah'ı. Allah'ına kadar, Allahsızlar, işimiz Allah'a kaldı. Bu sözler zehirli gazlardır. Bugün bunlar haşa emri ilahiymiş gibi dillere destan edilmiştir. İslam'a zıt mana taşıyan bu ve benzeri sözlerin inancımızda yeri yoktur. İnancımız

hakim olmadığı cemiyetlere cahiliye cemiyeti denir. İstilah olarak Allah'ın indirdiği hükümleri ve bilgileri kabul etmeyip, bunların yerine insanlar tarafından konulan hükümlere, düşüncelere ve sistemlere iman etmektir. Kur'an-ı Kerim'de, "Onlar hala cahiliye devrinin hükmünü mü arzu ediyorlar?" buyurulmuştur. Bu anlamda Müslüman cahil olamaz. Okuma yazması olmasa da o Müslümana cahil denmez. Belki o ümmidir. Bundan dolayıdır ki İslam gelmeden önce Ebu'l-Hakem, hikmetin, ilmin babası denilen kimse, Allah'ın dinine teslim olmadığından İslam'ın gelişiyle Ebu Cehil, cehaletin babası diye anılmaya başlanmıştır. Öyleyse İslam'ın zıddı cahiliyedir. Demek ki İslam'ın açıklığı cahillik, Allah'ı, Kur'an'ı, peygamberi bilmemek, bağlanamamaktır. Müslüman olduğu halde okuma yazma bilmeyenlere cahil değil, ümmi denir. Asıl cahil okumuş olduğu halde Allahu Teala'ya teslim olmamış olanlardır. Bu kelime ve kavramlara çok dikkat etmek lazım. Bazı kardeşlerimiz bilgisizliklerini ifade etmek için günahlarına mazeret beyan ederlerken "ben cahilim" diyorlar. Az önce söylediğimiz gibi bu söz çok tehlikeli, tehlikeli olduğu kadar da akideyi de zedeleyicidir. Bunu bilmek lazımdır. Hasılı, "ben cahilim" demek Müslümanlar için doğru değildir. Zira cehalet Müslümanın değil, kafirlerin sıfatıdır. Yaşadığı cahili hayatı "ben cahilim" diye temize çıkarmak, dünya hayatının hesabının sorulacağı mahşerde hiç kimseye fayda sağlamayacak, herkes yaşadığı hayatın karşılığını görecektir.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Cenazenin gömülmesi ve hilafet. İlk olarak Abbas radıyallahu anh'ın dikkatini çeken belirtileri bir süre sonra diğerleri de fark ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha ölmeden Ümmü Eymen oğluna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölmek üzere olduğunu bildiren bir haber gönderdi. Kuzeye yürümek için kamp zaten kaldırılmıştı. Fakat Üsame radıyallahu anh hemen Medine'ye dönme emri verdi. Ömer radıyallahu anh'ın da içlerinde bulunduğu Abbas'tan ilk Müslüman olan birçok kişi ordu ile birlikteydi. Şehre vardıklarında ölümün gerçekleştiği haberini duyduklarında Ömer bunu kabul etmeyi reddetti. Ömer radıyallahu anh Kur'an'ın bir ayetini yanlış tefsir ettiği için bu ayetin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onların neslinden ve gelecek nesillerde sürekli yaşayacağı anlamına geldiğini zannetmişti. Bu nedenle mescitte ayağa kalkmış insanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sadece ruhen yok olduğunu ve bir süre sonra geri geleceğini anlatıyordu. O bu şekilde konuşurken Ebu Bekir radıyallahu anh at sırtında sunhtan geldi. Çünkü haberler hızla tüm vahaya yayılmıştı. Ebu Bekir radıyallahu anh hiç kimsenin konuşmasını durdurmadan doğruca kızının evine gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünden örttükleri örtüyü çekti. Ona baktı ve öptü. "Ey bana annemden ve babamdan daha sevgili olan," dedi. "Allah'ın senin için yazdığı ölümü tattın. Bundan sonra sana hiçbir ölüm gelmeyecek." Daha sonra yavaşça örtüyü tekrar yüzüne örttü ve Ömer radıyallahu anh'ın hitap ettiği insan kalabalığına doğru yöneldi. İnsan kalabalığına yaklaştığında "Yavaş ol Ömer," dedi. "Beni dinle." Ömer radıyallahu anh buna aldırmadı ve devam etti. Fakat Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sesini duyanlar Ömer'i bırakıp ne söyleyeceğini duymak için ona döndüler. Ömer radıyallahu anh Allah'a hamd ettikten sonra şöyle dedi. "Ey insanlar! Kim Muhammed'e tapıyor idiyse gerçekten Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a tapıyor idiyse gerçekten Allah diridir ve ölmez." Daha sonra Uhud'dan sonra indirilen şu ayeti okudu. "Muhammed yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölürse ya da öldürülürse siz topuklarınız üzerinde gerisin geriye mi döneceksiniz? İki topuğu üzerinde gerisin geriye dönen kimse Allah'a kesinlikle zarar veremez. Allah şükredenleri pek yakında ödüllendirecektir." Sanki Ebu Bekir radıyallahu anh okuyuncaya kadar bu ayeti hiç kimse duymamıştı. Ondan bu ayeti aldılar ve bu ayet dillerde dolaşmaya başladı. Ömer radıyallahu anh daha sonraları şöyle anlattı. "Ebu Bekir'in o ayeti okuduğunu duyunca o kadar şaşırmıştım ki yere düştüm. Ayaklarım artık beni taşımıyordu ve Allah'ın Resulü'nün ölmüş olduğunu anlamıştım." Ali radıyallahu anh Zübeyir ve Talha ile birlikte evine çekilmişti. Muhacirlerin geri kalan kısmı Ebu Bekir radıyallahu anh'ın etrafında toplanmışlardı. Useyd ve kabilesinden birçok kişi de onlara katılmıştı. Fakat Evsli ve Hazreçli Ensar'ın büyük çoğunluğu Sa'd ibn-i Ubade radıyallahu anh'ın başkanı bulunduğu Beni Saide'nin toplantı yerinde toplanmıştı. Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh'e onların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem irtihal ettiğine göre yönetimin kime ait olacağı konusunda tartıştıkları haberi ulaştı. Onun otoritesini memnuniyetle kabul etmişlerdi. Fakat onu kaybettikten sonra çoğu Kayleoğullarının Yesribli bir adamdan başkası tarafından yönetilmemesi gerektiğini düşünüyorlardı. Çoğu Sa'd radıyallahu anh'a biat etmek üzereydi. Ömer radıyallahu anh Ebu Bekir'i toplantı yerine kendisiyle beraber gelmesi için zorladı. Ebu Ubeyde radıyallahu anh de onlarla birlikte gitti. Sa'd hastaydı ve toplantı yerinin ortasında bir örtüye sarılmış yatıyordu. Üç Kureyşli içeri girdiğinde Ensardan biri onun adına insanlara hitap etmek üzereydi. Onları görünce Allah'a hamd ettikten sonra konuşmasına onları da dahil ederek başladı. "Bizler Allah'ın ensarıyız ve İslam'ın savaşan gücüyüz. Ey muhacirler, sizler de bizlerdensiniz. Çünkü sizden bir grup bizim aramızda yaşıyor. Konuşmacı aynı tonda konuşmaya devam etti. Muhacirleri de biraz övmesine rağmen onların ilk İslam toplumu olarak önemlerini göz önünde bulundurmaksızın sürekli Ensar'ı överek göklere çıkarıyordu. O konuşmasını bitirdiğinde Ömer radıyallahu anh tam konuşmaya başlamak üzereydi. Fakat Ebu Bekir onu susturdu ve nazikçe fakat kesin bir şekilde konuşmaya başladı. Ensar'ın önemini kaybettiğini söyledi. Fakat İslam'ın Arabistan'da yayıldığını ve Arapların tüm olarak Kureyş'ten başka birinin otoritesini kabul etmeyeceğini, çünkü Kureyş'in tüm Araplar arasında eşsiz bir konumu olduğunu da belirtti. Konuşmasını bitirerek iki adamdan birini öneriyorum. Hangisini dilerseniz ona biat edin dedi. Daha sonra Ensar'dan biri kalkarak iki otoritenin olması gerektiğini söyledi. Bu ateşli bir tartışmaya yol açtı. Ömer radıyallahu anh bu tartışmayı şu sözlerle susturdu. Ey insanlar! Allah'ın Resulü'nün namazlarda imamlık yapma görevini Ebu Bekir'e verdiğini bilmiyor musunuz? Biliyoruz diye cevap verdiler. Ömer, peki aranızda kim onun önüne geçmek istiyor dedi. Allah korusun onun önüne geçmeyiz dediler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh Ebu Bekir radıyallahu anh'ın elini tuttu ve ona biat etti. Arkasından da Ebu Ubeyde radıyallahu anh ve diğer muhacirler biat ettiler. Daha sonra Sa'd radıyallahu anh hariç orada bulunan ensarın tümü de biat ettiler. Sa'd hiçbir zaman Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bir halife olarak kabul etmedi ve Suriye'ye hicret etti. Orada ne karar almış olurlarsa olsunlar, Medine'de hiç kimse mescitte o orada olduğu müddetçe Ebu Bekir radıyallahu anh'ın önüne geçmeyi kabul etmezdi. Ertesi gün sabah namazında namazı kılmadan önce Ebu Bekir radıyallahu anh minbere oturdu, Ömer radıyallahu anh ayağa kalkıp cemaate Ebu Bekir radıyallahu anh'a biat etmelerini emretti ve onu şöyle tanımladı. Sizin en iyiniz, Allah'ın Resulü'nün arkadaşı, iki mağarada oturduklarında ikinin ikincisi. Yeni nazil olan ayetlerden birinde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bu önemli anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tek arkadaşı olduğu belirtiliyordu. Daha sonra biat eden Ali radıyallahu anh hariç tüm cemaat bir ağızdan ona bağlılık yemini ettiler. Daha sonra Ebu Bekir radıyallahu anh Allah'a hamd ve şükrettikten sonra cemaate hitap etti. Sizin en iyiniz olmadığım halde sizin üzerinize hakim oldum. Eğer doğru yaparsam bana yardım edin. Eğer yanlış yaparsam beni doğrultun. Hakka samimiyetle saygı göstermek bağlılıktır. Hakka saygısızlık ise ihanettir. Aranızdaki güçsüzler inşallah onların haklarını koruyuncaya kadar benim katımda güçlü olacaklardır. Aranızdaki güçlüler ise başkalarının hakkını onlardan inşallah alana kadar benim katımda güçsüzdürler. Ben Allah'a ve Resulüne itaat ettiğim sürece bana itaat ediniz. Fakat eğer ben Allah'a ve Resulüne itaat etmezsem siz de bana itaat etmeyin. Namaza kalkın, Allah size merhamet etsin. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ev halkı ve ailesi onu gömülmeye hazırlamaları gerektiğine karar verdiler. Fakat bunun nasıl yapılacağı konusunda anlaşmazlığa düştüler. Daha sonra Allah onların üzerine bir uyuklama verdi ve her biri rüyasında bir sesin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi elbiseleri üzerinde olduğu halde yıkayın diye bir ses duydu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anh'ın odasına gittiler. O an için Ayşe odadan çıkmıştı. Hazreçli bir adam olan Evs İbni Havli orada Ensar'ı temsil etmek için Ali'ye yalvardı. Senden Allah ve Resulündeki payımız adına rica ediyorum. Ey Ali! Ali onun içeri girmesine izin verdi. Abbas radıyallahu anh, oğlu Fazıl ve Kisam radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh'a mübarek vücudunu çevirmekte yardım ettiler. Bu sırada Üsame, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin azatlı kölelerinden biri olan Şükran'ın yardımıyla su döküyordu. Ali radıyallahu anh elini uzun yün elbisesinin her tarafında gezdirdi. Ey bana annemden ve babamdan daha sevgili olan dedi. Yaşarken de ölüyken de ne kadar güzelsin. Hatta bir gün sonra bile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vücudu nefes alıp vermemesine, sıcaklık ve yumuşaklığını kaybetmiş olmasına rağmen hala uykudaymış gibiydi. Ashab şimdi de onun nereye gömüleceği konusunda anlaşmazlığa düştü. Çoğu onun mezarının Baki mezarlığında üç kızı ve oğlu İbrahim'in ve kendi gömdüğü arkadaşlarının yanına kazılması gerektiğini düşünüyordu. Bazıları ise onun mescide gömülmesi fikrindeydi. Fakat Ebu Bekir radıyallahu anh onun öldüğü yere gömülmeyen hiçbir peygamber yoktur dediğini hatırladı. Bunun üzerine mezar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yattığı şiltenin hemen yanında Ayşe radıyallahu anh'ın odasının zeminine kazıldı. Daha sonra tüm Medineliler onu ziyaret ettiler ve başında cenaze namazı kıldılar. Küçük gruplar halinde geldiler ve her grup ayrı olarak cenaze namazını kıldı. İlk önce erkekler grup grup geldiler. Tüm erkekler onu ziyaret ettikten sonra kadınlar geldiler. Onlardan sonra da çocuklar ziyaret ettiler. O gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh ve kendisini mezara hazırlayan diğer arkadaşları tarafından gömüldü. Şimdi Nur şehri diye anılan Medine'de büyük bir üzüntü yaşanıyordu. Sahabeden her biri ağladığı için başkalarını azarlıyor fakat kendisi ağlıyordu. Niye ağladığı sorulduğunda Ümmü Eymen, ben onun için ağlamıyorum dedi. Onun için bu dünyadan daha iyi olan bir yere gittiğini sanki bilmiyor muyum? Fakat ben bize gökten gelen haberler kesildiği için ağlıyorum. Sanki büyük bir kapı kapanmış gibiydi. Yine de onun şöyle dediğini hatırladılar. Ben bu dünyada ne yapayım? Ben ve bu dünya bir yolcu ve yolcunun altında gölgelendiği bir ağaç misaliyiz. Bir müddet sonra yolcu yoluna gider ve onu arkasında bırakır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu herkesin kendisi için söylemesini kastederek duyurmuştu. Bu kapı şimdi kapansa bile müminler için ölümle birlikte tekrar açılacaktır. Kulaklarında hala onun şu sözleri çınlıyordu. Ben sizden önce gidiyorum ve sizin şahidinizim. Sizinle buluşma yerim havuzdur. Bu dünyadaki risalet görevini yerine getirerek bu görevi ahirette devam ettirmek üzere bu dünyadan ayrılmıştı. Ahirette o, onlar için ve başkaları için bu dünya hayatına sınırlamaları olmaksızın merhamet anahtarı, cennet anahtarı, Hakk'ın ruhu ve Allah'ın Habibi olacaktı. Hiç şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat etmektedirler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken. Eşhedü

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Kur'an-ı Kerim Tilavet.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60

0: 25. Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Zorunlu yayın.
4: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

İqra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İqra ve rabbukel ekremul

كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد.

Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Elhamdülillahi'llezî cealenâ minel müslimîn. Elhamdülillahi'llezî cealenâ minel mü'minîn. Elhamdülillahi'llezî cealenâ minel muvahhidîn. Vessalâtu vesselâmu alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve lâ tuassir. Rabbi temmin bil hayr. İlahi ya Rabbi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. Lütfuna sığınıp hidayetine geldik. Merhametine güvenip ihsanına geldik. Şaşırtma Allah'ım, doğruyu söylet. Neşeni duyurup hakikati öğret. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, yar et cümlemize cümle erdirdiklerini. İlahi ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik. Bizi affetmez ve bize merhamet etmezsen zarara uğrayanlardan oluruz. Ya Rab, sen affedicisin, affı seversin, bizi de affeyle. Ey Rabbimiz, Rabbinize iman edin diye nida eden o münadinin davetini duyduk ve biz de iman ettik. Ya Rab, günahlarımızı bağışla, hatalarımızı ört ve bizi iyilerle birlikte öldür. Müslüman olarak canımızı al ve bizi salih kullarının zümresine ilhak eyle. Ya Rab, biz Peygamberimizin senden istediği şeyleri istiyor ve onun sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Ya Rab, imansızlıktan, sapıklıktan, amansız hastalıklardan, yaratılmışların şerrinden, doymak bilmeyen nefisten, hayırsız ilimden, ihlası olmayan amelden, kullara muhtaç olmaktan, haram kazançtan ve kul hakkından sana sığınıyoruz. Ya Rab, içimizde gizlediğimizi ve açığa vurduğumuz her şeyi bilen sensin. Sana hiçbir şey gizli kalmaz. Sen her şeyi bilen ve gören, her şeye muktedir olansın.

0: Ya Rab, sen Rahmansın, sen Rahimsin. Rahmetine ve merhametine sığınıp huzuruna geldik. Ellerimizi sana açtık ve sana yalvarıyoruz. Ya Rab, onu okurken anlamaya, anlarken yaşamaya da muvaffak eyle. Hatmi şeriften hasıl olan sevabı, evvela Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına ihda ettik, vasıl eyle. Bütün peygamberlerin ruhlarına ihda eyledik, ulaştır ya Rab. Âl-ü ezvac-ı tahirat, ashab-ı hüzin, ensar-ı muhacirin, tabi'in ve tebe-i tabi'in, e'imme-i din, huffaz, tüllâb ve bir cümle ulemanın ve evliyanın da ruhlarına ikram eyledik, haberdar eyle ya Rab. İlahi ya Rabbi, hakka ve halka hizmet etmiş bir cümle devlet büyüklerimizin, şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarını da bu Kur'an ziyafetinden hissedar eyle. Ya Rab, bu ziyafeti Kur'aniyeden hasıl olan sevabı bütün ehli imanın ve ehli İslam'ın, okuyan bizlerin ve tertip eden zevatın bir cümle geçmişlerinin ruhlarına da ikram eyledik, haberdar eyle. Ya Rab, okumak cüretinde bulunduğumuz yüce kelamını tilavet esnasında hasbel beşer vuku bulan hata ve noksanları ile birlikte kabule karin eyle. İlahi ya Rabbi, bizi Kur'an'ı Kur'an gibi okuyanlardan eyle. Ya Rab, Kur'an'ın şifa hazinelerinden, şifa kaynağından kana kana içenlerden eyle. Ya Rab, Kur'an'dan nasibini alanlardan eyle. Ya Rab, bizi Kur'an hakikatlarına vakıf eyle. İlahi ya Rabbi, ibadetlerimizi, hayırlarımızı, zikirlerimizi kabul eyle. Bütün İslam alemine birlik ve beraberlik ihsan eyle. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhara'da yapılan dualar zümresine ilhak ile müstecab eyle. Ya Rab, sana hamdü senalar olsun. Biz Müslüman olarak dünyaya geldik. Müslüman doğduk. Müslümanca yaşamayı ve huzuruna Müslüman olarak gelmeyi cümlemize müyesser eyle. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel-Evvelin vel-Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin'el-Fatiha.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 30. Cüz. Okuyan İshak Danış.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.

0: yaptı.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii,

0: Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara-Filistin Dayanışma Platformu.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, elhamdülillah bir Ehl-i Beyt Mektebi derslerine daha kavuştuk. Rabbim inşallah hep böyle hayır yollarında bizleri buluştursun. İnanın ben çok korkuyorum. Bilmiyorum siz de aynı korkuyu taşıyor musunuz? Hayatı ve ömrü güzel başlamak güzeldir de aynı güzellikle bitirmek daha güzeldir. Ona hüsnül hatime derler. Son nefeste Rabbimizi memnun edecek şekilde onun huzuruna gitmek bir müminin en önemli korkusu, en önemli ızdırabı olmalıdır. Onun için hep diyorum, acaba ya Rabbi son anda da böyle bir hayır yolunda mı bizlerin canını alacaksın? Acaba bizler son anımızı da senin memnun olacağın bir şekilde mi noktalayacağız? İnşallah hep birbirimize böyle dua edelim. İnanın duanın sağlamayacağı, açmayacağı bir kapı yok. Hele gaibin gaibe duası. Bilmeden, hiç farkında değilsiniz. Birileri size dua ediyor. Ben içinizdeki bazı kardeşlere hep dua ederim. Onların belki haberleri yok. İsterim ki siz de bana dua edesiniz. Biliyorum ki ediyorsunuz da. Ama inşallah daha da yaygınlaştıralım. Öyle yapalım ki kendimize dua etmeye hiç fırsat kalmasın. Hep birbirimize dua edelim. Birbirimizden dua alabilecek kadar da dostlarımızın sayısını arttıralım inşallah. Öyle olursa birbirimize dua etmeye gerek, birbirimize dua ettiğimiz zaman kendimize dua etmeye gerek yok ki. O kadar insan dua ettikten sonra Allah bir salihin duasıyla inşallah bizleri de o salihlerin arasına katacaktır. Allah hepimize onu yaptırsın. Dualarımızı arttırsın. Amellerimizi duaların inşallah gölgesinde kılsın. Salih amellerimizi son nefesimize kadar çoğaltmayı bizlere nasip eylesin. Ehl-i Beyt evinin vahdet kahramanı Hazreti Hasan diyeceğiz bugün. Ve onun hayatından inşallah hayatlarımıza izler taşımaya çalışacağız. Hazreti Ali'nin ya da Hazreti Fatıma'nın çocukları dediğimiz zaman hemen aklımıza ne hikmettir bilmem ama Hazreti Hüseyin Efendimiz biraz daha fazla gelir. Onun Kerbela'daki kıyamı, Kerbela'da gerçekten insana hayran bırakacak, dehşete düşürecek o büyük kameti, zalimlere karşı izzetli tutumu ve davranışı, arkasından kanını dedesinin getirdiği mesajlar yoluna feda ederek şehadete erişi ve o gün Kerbela'nın meydanında onunla beraber olan Ehl-i Beyt'in diğer sakinlerinin izzetlice tavrı hepimizi derinden sarsar, derinden de sarsmalıdır. Ancak bir şeyi burada itiraf etmek durumundayız ki Hazreti Hasan'ın ümmetin selameti adına Muaviye bin Ebi Sufyan'la masaya oturması da en az Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki kıyamı kadar mühim bir meseledir. Ve bu konuda eğer biz Hazreti Hüseyin'in tavrını anlayıp bu tavırdan ilham alma adına gayret gösterirken Hazreti Hasan'ın bu tavrını anlamamak ve haşa içimizden ona karşı bir kırgınlık beslemek, bunu dille itiraf etmeyiz ama ben şimdi sizlerin hislerinizin tercümanıyım. Yüreklerimizden geçenleri beraberce konuşuyoruz. İçimizden ona bir kırgınlık beslemek. Keşke o da Hazreti Hüseyin gibi kıyam etseydi, o da Hazreti Hüseyin gibi kılıcını eline alıp meydana çıksaydı gibi faraza şeyler söylemek Hazreti Hasan'ın hakkına girmektir. Emin olun Hazreti Hasan'ın yaptığı en az Hazreti Hüseyin'in yaptığı kadar mühimdir. Birazdan şimdi bunları anlamaya çalışacağız. Şimdi öncesinde ben sizlere derslerde ara ara söylüyorum. Yine de söyleyeceğim. Söylemeye de devam edeceğim. Ashabın değer ve kıymetini anlamak adına kullandığım bir cümle var. O cümle mühim bir cümledir. Şimdi söyleyince dikkatli kardeşler hemen o cümleyi hatırlayacaklardır. Diyorum ki sahabeyi sahabe yapan en önemli vasıflardan bir tanesi teslimiyetti. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde öyle bir teslim olmuşlardı ki, dikkat edin cümleme, Efendimiz yürü dediler, yürü dedi, yürüdüler. Kal dedi, kaldılar. Yat dedi, yattılar. Öl dedi, öldüler. Ashabı resmeden bir cümle bu. Ve 4 tane kelime kullandım, fiil aslında. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yürü dedi, yürüdüler. Kal dedi, kaldılar. Yat dedi, yattılar. Öl dedi, öldüler. Bu 4 tane fiilden yapılması en zor olanın ne olduğunu sorsam size, yine sizin hislerinizin tercümanı olarak konuşacağım. Herhalde birçoğunuz ölmek diyeceksiniz, haklı olarak. Çünkü insanın hayatını feda etmesi çok kolay bir şey değil. Öl deyince ölünmüyor. Bunu yapabilmek için ashab kalitesinde bir iman lazım. Ancak o kalitede imanı olanlar Resulullah'ın öl dediği diyen sesini ve sedasını duyduklarında arkalarına bakmadan, evlatlarını düşünmeden, iyalini düşünmeden, aşını düşünmeden, işini düşünmeden yapabilir. Kürsülerden konuşmak kolay da hayatın içerisinde bunu yapmak çok da kolay değil. Elbette ki buradaki ölmek zordur. Ama gelin sahabenin dünyasından bir bakalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yürü dedi, yürüdüler mi? Yürüdüler. Hem de ne zorluklarla yürüdüler. Şimdi anlatsam saatler sürer, dersimiz o değil aslında. Birer örnek verip geçeceğim. Uhud'un arkasından biliyorsunuz 700 kişi katıldı Uhud gazvesine. 70 tane o gün şehit verdiler. Yaralanmayan sahabi yoktu Uhud gazvesinde. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de yaralanmıştı. Uhud'un hemen arkasından yaralanmış 70 tane de şehit verilmiş bir halde hepsinin akrabalarından kayıplar var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bile bir dağ olan amcası Hamza'yı, halasının oğlu olan Abdullah İbni Caş'ı Uhud'un meydanında kaybetmiş. Kaybetmeyen yok. Herkes o gün kaybetmiş. Ama bu ifadeyi siz kazanmış olarak anlayın. Şehitler kayıp değildir, kazançtır. Bu dünyadan kaybetmişlerdir. Yoksa aslında kazanmışlardı. Ama zordu ayrılık. Acı zordu. Zor bir halde Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yürü dediler, yürü dedi Uhud'un arkasından. Vallahi bir tanesi geri kalmadan hepsi atının üzerine bindi ve yürüdü. Ne diyor biliyor musunuz sahabe o tabloyu bize resmederken? İçimizden bazılarının kolu kopmuştu. Kollarını yerde sürükleye sürükleye Efendimizin emrine icabet ettiler. Yürü dedi, yürüdüler. Bir tanesi geride kalmadan. Bedir'in meydanına yürüdükleri zaman, Sad bin Muaz'a yürü dendiği zaman ne dedi? Ya Resulallah, vallahi bize şu Kızıldeniz'i göstersen ve dalın desen, bir tanemiz geride kalmadan hepimiz dalarız. Yürü dedi, yürüdüler. Öl dedi, öldüler. Bir tane örnek vereyim sadece. Mute'ye gönderirken askerleri, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz nasıl komutan seçti? Zeyd bin Harise komutanınız. Eğer ona bir şey olursa komutayı Cafer bin Ebi Talip alacak.
2: Eğer ona bir şey olursa komutayı Abdullah İbni Revaha alacak. Eğer ona bir şey olursa Allah'ın kılıçlarından bir kılıç alacak. İsim vermiyor ama Seyfullah'ın kim olduğu belli. Neden bu sıralamayı söyledi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz? Bu olacak. Zeyd de gidecek, Cafer de gidecek, Abdullah İbni Revaha da gidecek. Anlayanlar gelip ikna etmeye de çalıştılar. Anlatmıştım size başka vesilelerle. Hatta birileri geldi dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah bari Cafer'i gönderme, daha yeni Habeşistan'dan geldi, hiç değilse biraz kalsın. Hayır dedi Efendimiz. Öl dediler, dedi öldüler. Yat dedi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, yattılar mı? Ali'yi hatırlayın yeter. Hicret gecesi yatağına yat dedi ki o yatmak kalkmak için değil ölmek için yatmaktı. Ali lebbek dedi yattı. Kime deseydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavır Ali'nin tavrı olacaktı. Çünkü o potada pişenler öyleydi. Ama size bir şey söyleyeyim. Emin olun sahabe için en zor fiil neydi biliyor musunuz? Kal deyince kalmaktı. Çok zordu kal.

0: olmak. Heyecanın, yüreklerin coştuğu bir anda biri dur diyor. O anda durabilmek her insanın işi değildir. Ve duramadı bazen sahabe, biliyor musunuz? 13 yıl Mekke'de aleyhissalatü vesselam Efendimiz, o sahabilerin ruhaniyetlerinin affına sığınarak söyleyeceğim, adeta 3 ismin iplerini elinde tutmuştu. Bıraksaydı durmayacaktılar çünkü. Hazreti Ebu Zer, Sad bin Ebi Vakkas, Zübeyir bin Avvam. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz bırakmamasına rağmen, biliyorsunuz Hazreti Ebu Zer rahat durmadı. 2-3 defa Kabe'nin meydanında hakkı haykırdı. Dayak yedi, ölesiye dövüldü. Ve Efendimiz baktı ki olacak gibi değil. Git dedi Ebu Zer, git. Ben çağırmayana kadar da gelme. Ne zaman çağırdı Efendimiz? Çağırmadı aslında. Hicretin 5. yılı Hendek gazvesinin arkasından Hazreti Zübeyir kendi geldi. Kaç yıl? 18 yıl. Niçin? Mekke'de şartlar yeni. O zaman bağırılacak zaman değil. O zaman tohumlar ekilecek. Risaletin davasını omuzlayacak yiğitler Darül Erkam'ın potasında yetişecek. İşin bidayetinde heyecanın kurbanı etmemek lazımdı bu davayı. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz dur diyordu, kal diyordu. Orada durmaları için sahabeyi zorluyordu. Dur dedi Sad bin Ebi Vakkas'a. Durmadı bir gün. Dayanamadı. Hissiyatına dokundu. Bir zalimin başına deve kemiğiyle vurdu ve İslam adına ilk kanı döken insan oldu. Ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz Sad bin Ebi Vakkas'ın o hamasetine ve o hamiyetine? İyi yaptın ama keşke yapmasaydın. Niye? Zamanı değil onun. Kal demiş, kal. Kal bir. Şartlar olgunlaşsın ondan sonra. Zübeyir bin Avvam duymuş. Mekke'nin son günleri, son demlere yakın Mekke müşrikleri Efendimizin öldürüldüğünü şayasını yaymışlar ya da yanlış anlamış. Kal demişti Efendimiz, ne olursa olsun elin kılıca gitmeyecek demişti. Ama Zübeyir bin Avvam Mekke'nin sokaklarında İslam adına ilk kılıcı çeken insan olarak tarihe yazılacak o tavrı gösterdi. Kılıcını çekti, kim yaptıysa karşıma çıksın dedi. Kal demişti, kalamadı. Hudeybiye'yi söylesem herhalde yeter. Efendimiz kal dedi. Sahabenin en zor imtihanı Hudeybiye değil miydi? Hazreti Ömer bile ne diyor? O günü hatırlayınca dizlerime vuruyorum. Ama o gün aslında Hudeybiye'nin meydanında dizlerine vuruyordu. Ah ya Resulallah diyordu. Niye biz bu zilleti kabul edelim? Onlar batıl, biz hak değil miyiz? Onlar zillet içinde, biz izzet içinde değil miyiz? Niye onların söylediği anlaşma maddelerini kabul edelim? Ama orada bir şey söylenecekti. Bir şeyler olması gerekiyordu. Bir şeyler ortaya konması gerekiyordu. Ve Efendimiz kal dedi Hazreti Ömer'e. Ayetler indikten sonra Hazreti Ömer büyük bir pişmanlık içerisinde kalacak. Sahabe için zor bir şeydi. Sahabe için zor olduğu gibi hissiyatın coştuğu, yüreklerin kabına sığmayıp dışarıya doğru haykırmak için fırsat kolladığı zamanlarda kal denince kalanlar Hasan gibi oluyorlar. İşte biz bugün aslında böyle bir tavrı anlamaya çalışacağız. Ve emin olun Hazreti Hasan'ın o tavrı hayatını ve ömrünü ümmetin vahdeti için, ümmetin selameti için feda edip elde ettiği o şeyle de ümmeti bir an olsun, bir nebze olsun rahatlatarak Kerbela'da kardeşi Hüseyin'in dedesinin mesajlarını diriltme adına cahiliyeye karşı yeniden özlem duyan o karanlık insanların o karanlık zihinlerini aydınlatmak için akıttığı kanla eşdeğerdir. Bu kadar önemli bir şey söylüyorum. Emin olun Hazreti Hasan'ın o tavrını anladığımız zaman bu kıyaslamanın ne demek olduğunu daha iyi anlayacağız. Öyleyse gelin anlamaya çalışalım. Madem maksadımız anlamak, madem maksadımız Hazreti Hasan'ın üzerinden vahdet meselesini konuşmak, belki de vahdetin ne demek olduğunun kodlarını yakalamak, öyleyse bizim Hazreti Hasan'ın hayatından alacağımız çok şey var. Bugün 1,5 milyar İslam ümmetinin en büyük sıkıntısı da vahdet meselesi değil mi? Öyle. Hadi biz şuurlu müminler dediğimiz, şuurlu Müslümanlar dediğimiz, güya biz de onlardanız ya, Allah onlardan yazsın inşallah bizleri de. Bizim dünyamızda da en öncelikli mesele vahdettir. Konuşuyoruz, söylüyoruz. Ama dikkat edin, şunu diyoruz. Gelin birleşelim. Bir kere bu söz sakat bir sözdür. Bu söz vahdeti tam olarak anlamış birinin söyleyeceği bir söz değildir. Ne demek gelin birleşelim? Böyle bir söz mü olur? O zaman sen kendini işin merkezine oturtmuşsun. Cemaatin büyük, vakfın büyük, gücün var, etrafında adamların çok. Bir yerde vahdet olacaksa herhalde başka yerde olmaz. Bende olacak diye insanları kendine çağırıyorsun. Eğer sen Hazreti Hasan'ın vahdet anlayışını anlasaydın, o cümleyi şöyle kurardın. Geliyorum, birleşelim. Hazreti Hasan'ın yaptığı buydu. Hakkı onun olmasına rağmen, gerçekten o meselede hak sahibi olmasına rağmen, gerçekten elde ettiği makam kesinlikle ve kesinlikle onun olmasına rağmen, vahdet hatırına hakkından feragat ettiği için o gerçek manada vahdeti sağladı. Et bakayım hakkından feragat, edelim bakalım. Kendi nefsimi de ben bu işin içerisine dahil ediyorum. Zannetmeyin ki onu ayrı tutarak konuşuyorum. Hepimizin hastalığı olduğu için ben kendim de bu işin içerisinde olarak konuşuyorum. Anlayarak bu meseleyi, Hazreti Hasan'ın tavrını anlayarak bir hareket etsek, geliyorum birleşelim diyebilsek ve gerçekten kendi şahsi ihtiraslarımızı, nefsi isteklerimizi, cemaatimizin, vakfımızın, derneğimizin maslahatını, İslam'ın maslahatının önüne geçirmeden İslam öncelikli bir tavır içerisine girsek, yapacağımız Hazreti Hasan'ın tavrı olur. Başka bir tavır beklemeyin. Emin olun en doğru olanı Hazreti Hasan yapmıştır. En doğru olan tavrı anlamak için buradayız. Allah hepimize anlamayı nasip eylesin. Geçen ders, yani bir önceki dersi kastediyorum. Nerede bıraktımsa oradan başlayacağım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in geçirdiği hatıraları anlattık. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatıyla da işi bitirdik. Efendimiz vefat ettiğinde Hazreti Hasan 8 yaşında, Hazreti Hüseyin ondan 1 yaş küçük, 7 yaşlarında, daha çocukluk demlerindeyken dedelerini kaybetmiş, 2 tane cennet goncası olarak büyümeye çalışan insanlar. Hazreti Ebubekir'in hilafet günlerinde Hazreti Hasan'ın yaşı 10,5'tur. Hazreti Ebubekir vefat ettiğindeki yaşıdır o. İşin bidayetinde 8 yaşından başladı zaten o günleri geçmeye. Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde artık yavaş yavaş delikanlılığa ve gençliğe doğru yürüyor. 21-22 yaşlarındadır. Dolayısıyla o günlerde çok fazla biz Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ile ilgili rivayetler göremiyoruz. Ancak bildiğimiz bir hakikat var ki gerek Hazreti Ebubekir gerek Hazreti Ömer Ehl-i Beyt'in bu iki aziz hatırasına karşı inanılmaz derecede bir sevgileri vardı. Hatırlayın mesela ne zaman Hazreti Ebubekir yolda Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'i görse tavrı aynen Resulullah tavrıydı aleyhissalatü vesselam. Gider onları tutar, öper, koklar, bağrına basar. Hatta Hazreti Hasan'a şöyle latife yapardı. Ey dedesine benzeyip babasına benzemeyen der, ona öyle sarılırdı. Öyle öperdi. Hazreti Hasan da onları uzak, Hazreti Ali de onları uzaktan seyreder, tebessüm ederdi. Hazreti Ömer döneminde de aynı muhabbetin varlığını görüyoruz biz. Ama Hazreti Ömer kurduğu divan teşkilatında yüreğindeki o sevgiyi fiili bir biçimde de ortaya çıkardı. Divan teşkilatı kurup Müslümanları o divana kaydettikten sonra ne yaptı Hazreti Ömer? Maaş bağladı Müslümanlara. Bağlarken de sınıf sınıf ayırdı. Bedir ashabından olanlara 5.000 dirhem verdi. Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'in yaşı o günler 14-15 olmasına rağmen onlara da 5.000 dirhem aylık maaş bağladı. İtiraz ettiler sahabilerden bazıları. Onların değeri farklı dedi. Onlar Ehli Beyt'ten, onlar Resulullah'ın hatıraları, onlar Bedir ashabı gibi bu maaşı hak ediyorlar diye sevgisini Hazreti Ömer beyan etti. Hazreti Osman'ın hilafet günlerinde artık 22-23 yaşlarındadır Hazreti Osman. Cihat meydanlarındadır. Dedesinin mesajlarını dünyanın dört bir tarafına duyurmak için elinden geldiğince Hazreti Osman'ın çıkardığı İslam askerlerinin içerisinde yer alacaktır. Mesela biz onu o günlerde kendisi de bir Emevi olan, Ümeyye oğullarından olan ama İslam'ın önemli komutanlarından biri olan Said İbni As'ın komutasında ta Horasan fetihlerine kadar yürüyecektir. Horasan neresi? İran Horasan'ına kadar yürüyecek. O fetihler içerisinde kardeşi Hazreti Hüseyin'le beraber yer alacaktı. Hazreti Osman'ın hilafetinin sonlarında asiler onun evini kuşattıkları zaman da o evi savunan fedailerden bir tanesi de o olacaktı. Zaten 3-5 insan görüyoruz o evin önünde. Onlardan bir tanesidir Hazreti Hasan, bir tanesidir Hazreti Hüseyin, bir tanesidir Abdullah İbni Zübeyir ve ashabın diğerlerinin çocukları. Hazreti Osman'ı canları pahasına koruduklarına şahit oluyoruz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
11: Tıklayın.
13: Zorunlu yayın.
14: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
15: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
13: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
17: Radyo Hedef FM 91.8.
18: Ya Gaffar.
19: Gaffar sensin. Sen Gaffarsın ki bağışlaman için bahane gerekmez. Senin kapından eli boş dönülmez. Günahın kirlerinden rahmet denizin asla asla asla kirlenmez. Pişmanlığın ateşiyle yanan bu yürekler hiç tesellisiz kalmaz.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Hazreti Osman'ın şehit edilip babası Ali'nin hilafete geçmesiyle birlikte biz daha fazla görüyoruz onu tarih sahnesinde. Öyle ki hiçbir tablo yoktur ki Hazreti Ali'nin hilafetinin o zorlu günlerinde Hazreti Hasan olmasın. Babası hilafete geçer geçmez Kufelilerden biat almak için Hazreti Ali Ammar bin Yasir ile Hazreti Hasan'ı Kufe'ye gönderdi. O günlerde o da gidecek, Kufelilerle ilk teması orada olacak ve onları ikna etmenin yollarını arayacak. Gerçekten de ikna edecek ve Hazreti Ali'ye biat alacaktır. O günden sonra da Cemel vakasında babasının yanındadır. Sıffın vakasında babasının yanındadır. Nehveran'da haricilerle olan o mücadelelerin hepsinde Hazreti Hasan babasının yanında olması gereken şekilde durmaktadır, durmuştur. Hazreti Ali bir Ramazan günü anlatmıştım size. Haricilerden Abdurrahman İbni Mülcem'in taassuptan ve cahiliyeden kaynaklanan o düşüncelerinde

Yola çıkarak Hazreti Ali'yi yaralayıp yatağa düşürdüğü zaman da Ehli Beyt'in hanesinde gözyaşı dökenlerden bir tanesi Hazreti Hasan'dır. Yaralanıp yatağa düştüğü zaman Hazreti Ali, insanlar geldiler ve şunu istediler: ey Emir el Müminin, kendinden sonraki halifeyi ata. Ne dedi Hazreti Ali? Taberi'nin tarihinde geçen cümleyi aynen okuyorum size. Bunu ne size emreder ne de size nehyederim. Ben sizi Resulullah'ın bıraktığı gibi bırakıyorum. Bu söz çok önemli bir sözdür. Birçok meselenin anlaşılması için önemlidir. Ve Taberi'nin tarihinde geçtiği üzere Hazreti Ali böyle söyleyip şehadet yolunda yürümüştür. O şehit olup gidince Müslümanlar o gün için en ehil Hazreti Hasan olduğu için Hazreti Hasan'a biat ettiler. Hem de ilk biat eden Hazreti Ali'nin gözde komutanlarından olan meşhur sahabi Sad bin Ubade'nin, o da bir gün bu meclisin konusu olmalı, farklı bir tavrın sahibidir. Özellikle Beni Saide sakifesinde Hazreti Ebu Bekir'e biat etmeyip farklı bir tavır takılmıştır. Ashab içerisinde orijinal bir tavrı vardır onun. Sad bin Ubade'nin oğlu olan Kays İbni Sad, o anda uzat elini ey Hasan, sana biat edeyim demiş. İlk biat eden olarak da tarihe girmiştir. Biat ederken de şunu demiştir Kays bin Sad: ben sana Allah'ın kitabı, Resul'ün sünneti ve İslam'a karşı olan düşmanlarına karşı savaş üzerine biat ediyorum. Bu sözleri söyleyince Hazreti Hasan demiştir ki, bu üçüncü cümleyi eklemene gerek yok. Biat Allah'ın kitabının üzerine, Resul'ün sünneti üzerine biat edilir. Savaş falan meselesini biatın içerisine koymanın bir alemi yok demiştir. O anda aslında Hazreti Hasan tavrını belli etmiştir. Ve öyle biat edilmiş. O anda Kufe'de de 40 bin kişinin olduğu söylenir. 2 gün sürmüştür o biat meselesi. 2 gün içerisinde de bütün ahali Hazreti Hasan'a biat etmiş, İslam'ın 5. Raşid halifesi olarak onu tanımışlardır. Hazreti Hasan'a biat edilmesi ve Hazreti Ali'nin şehit edilmesi Şam tarafında duyuluyor tabii. O işin bidayetinde, daha iş kökleşmeden, Şam valisi olan Emir Muaviye işi başlamadan bitirme adına bir ordu çıkarıyor. O ordunun başına da Abdullah İbni Amr isminde kendisinin çok güvendiği askerlerden birini koyuyor ve o orduyu Kufe'ye doğru harekete geçiriyor. Hazreti Hasan, Şam tarafının kendisine doğru bir ordu gönderdiğini duyunca o da bir ordu hazırlıyor ve gerçekten de ciddi bir ordudur. Sayısı 20 bini, 30 bini, hatta bazı kaynaklarda 40 bini varır, 40 bine varır. 40 bin kişilik, öyle konuşalım onun üzerinden, o büyük orduyla Kufe'den Medain'e, merkezi bir yerdir Medain'de, Medain'e doğru yola çıkar. İki ordu karşılıklı olarak birbirlerine gelirken de Hazreti Hasan'ın içinden geçen savaş değil. Hep diyor ki, bir yolunu bulsam da ümmetin bu arasındaki ihtilafları giderecek, ümmetin bu problemlerini çözecek, ümmetin akan kanlarını durduracak ve yeni kanlar akıtmayacak bir şeyler yapsam. Bunun içinde bazı mektuplaşmaların olduğunu görüyoruz. Ancak gidip gelen mektuplar barıştan ziyade meseleyi daha farklı bir biçimde çıkmaza sokuyor. Çünkü gidip geldikçe mektuplar ne yapıyorlar? Eski defterler açılıyor. Cemel hatırlanıyor, Sıffın hatırlanıyor, Nehveran hatırlanıyor ki Hazreti Hasan'ın ordusunda halen haricilerden bir grup var. Biraz sonra göreceğiz o grubun nasıl bir belaya sebep olduklarını. Böyle bir zemin olduğu için de geçmişin konuşulması pek de güzel bir ortamın ortaya çıkmasına sebep olmuyor. Ordu yürürken Hazreti Hasan ordusunu bir yerde konaklattırıyor. 12 bin kişilik öncü bir kuvvet seçiyor kendi ordusunun içerisinden. Bir rivayete göre amcasının oğlu Ubeydullah İbni Abbas'ı, bir diğer rivayete göre de biraz önce adını söylediğim meşhur komutan Kays İbni Sa'd'ı,
ordunun başına geçirerek öncü bir kuvvet olarak Şam ordusunun üzerine gönderiyor. Ordu gidiyor, bir dönem haber alınamıyor. O anda Hazreti Hasan'ın askerleri içerisinde şöyle bir şaya yayılıyor: herhalde Şam ordusu bizim öncü birliğimizi esir aldı, Kays İbni Sad'ı da öldürdü. Kays İbni Sad'ı öldürdü mü öldürmedi mi konuşulurken öldürdü gibi bir hakikate dönüşüyor ve askerler içerisinde bu mesele konuşulmaya başlanıyor. Ve ne oluyorsa o anda oluyor. Bir anda Hazreti Hasan'ın ordusunda çözülmeler baş gösteriyor. Haricilerden bir miktarı çıkıyor ve Hazreti Hasan'ı aynen Hazreti Ali'yi küfürle itham ettikleri gibi ediyorlar. Ve diyorlar ki zaten sen Kufe'de bizden biat alırken aldıktan sonra okuduğun o hutbede bir cümle kullanmıştın. Demiştin ki barışta ve savaşta sizden destek isterim. Bu söz belliydi zaten senin farklı bir şeyler yapacağına dair. Sen barış yapsan da savaş yapsan da küfre düşmüş olursun. Dolayısıyla sen şimdi aynen baban gibisin deyip Hazreti Hasan'a karşı bir mücadele başlatıyorlar. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın torunu kendi ordusunun içerisinde bir anda kılıçların muhatabı oluyor. Öyle ki iki tane kabile çıkıyor onların içerisinden. O Rebi'a ve Hemdan kabilesi diye bilinen kabileler ki sadık insanlardan oluşan bir grup askeri vardır. Onlar koruyorlar Hazreti Hasan'ı, kendi ordusunun içerisinden çıkarıyorlar ve Hazreti Hasan ordusunu bırakıp yanına kendisine sadık olan askerlerini alarak Kufe'ye doğru geri dönmek durumunda kalıyor. Böyle bir orduyla nasıl bir savaşa çıkabilir, ne yapabilirsiniz? Ve Kufe'ye doğru yürürken asıl acı olan taraf bu. Haricilerden bizzat Cerrah İbni Sinan el-Esedi Hazreti Hasan'a saldırıyor ve Hazreti Hasan'ı baldırından yaralıyor. Yaralı bir biçimde Medain'e, Kufe'ye daha sonra taşınıyor. Bir ay valinin evinde tedavisi sürüyor. Hazreti Hasan anlıyor ki bu adamlarla hiçbir şey olmaz. Bunlarla ne savaşa çıkılabilir, ne barış yapılabilir, ne farklı bir şey yapılabilir. Onun için orada içerisinde var olan barış meselesini daha da olgunlaştıracak bir hale getiriyor. Ve orada maddelerini tek tek belirlediği, Hazreti Hasan belirlemiştir maddelerini. Tarih kitaplarımızda farklı farklı söylenir ama ben 8 maddede topladım o maddelerin hepsini. 8 maddelik bir anlaşma metni yazar ve Şam ordusunun komutanı olan Abdullah İbni Amr'e gönderir. Ne istemiştir Hazreti Hasan bu 8 maddede? Kendisi barış yapıp kendi hayatını, kendi ailesinin hayatını güvence altına alıp da Müslümanları ortada bırakmamıştır. Bakın 8 maddeye de nasıl bir hassasiyetle yazıldığını daha iyi anlayacaksınız. Maddelerden birincisi şu: İntikam için Iraklılardan hiç kimse tutuklanmayacak. Birinci madde Kufelilerin can emniyetini sağlamaktır. Çünkü eğer böyle bir madde olmasa yıllardır Hazreti Ali'nin yanında görünüyormuş gibi olan, aslında doğru dürüst görünmedirler de mübarekler ama görünüyormuş gibi olanlar ne olacak? Şam ordusunun kılıçlarının muhatabı olacak. Böyle bir durum olmaması için Hazreti Hasan birinci maddeye bunu koydu: İntikam için Iraklılardan hiç kimse tutuklanmayacak. 2. Milliyetine bakılmaksızın herkes emniyet içerisinde olacak. Neden böyle bir madde? Çünkü Emevilerde inanılmaz derecede bir Arapçılık var. O günlerde başlamış, ilerleyen günlerde daha da artacak. Öyle ki Arap olmayan unsurlar ve milletlerin Müslüman olmamaları için ellerinden geleni yapacak, bazı işlere imza atacak işlerinden çıkan kimi sultanlar. Ve Hazreti Hasan bunu da güvence altına almak için milliyetine bakılmaksızın Arap'tır, Fars'tır, Türk'tür, Kürt'tür, başka bir şeydir fark etmez. Bakılmaksızın
İslam coğrafyasında

ne 2 milyon dirhem verilecek. Garip gelebilir, garip gelmesin. Çünkü bu paranın alınış maksadı da bellidir. Ehlibeyt o gün bir muhalefet yürütüyor. Bunun yapılabilmesi için de paraya ihtiyacı var. Nereden alacak bunu? Savaşa gidip ganimet almasa, devlet işlerinde görev almasa nereden alacak? Mecburen anlaşma maddesi olarak alacak ki o muhalefet meselesini yürütebilsin. Altı, Haşim oğulları da aynen Abdüşems oğulları gibi. Abdüşems oğulları kim? Beni Ümeyye. Beni Ümeyye gibi devlet içerisinde yakınlık görecek ve aynı ihsanlarla muhatap olacak. Yani devlet Beni Ümeyye'ye bir ayrımcılık yapmayacak. 7. Ne acı bir hale gelmiş İslam toplumu, bu 7. maddeden daha iyi anlayacağız. Hutbelerde, sokaklarda Hazreti Ali'ye ve Ehli Beyt'in mensuplarına küfürler edilmeyecek. Hutbelerdeki zem edilme, seb edilme devlet tarafından yasaklanacak. Yapılıyor mu peki o günler? Devlet eliyle yapılıyor, işin garip tarafı. Ve Hazreti Hasan bu kötü geleneğin iptal edilmesi için bunu şart koşuyor. Ama şimdi söyleyeceğim, o şartlar ne yazık ki uygulanmıyor. O kötü geleneği kaldıran da yine kendisi bir Emevi olan Ömer İbn Abdülaziz'e nasip oluyor. Halen bugün biz onun sünnetini yaparak Nahl suresinin 90-91. ayetlerini okuyoruz. 8. madde, Muaviye'nin vefatından sonra hilafet Hazreti Hasan'a. Eğer Hazreti Hasan vefat etmişse Hazreti Hüseyin'e tevdi edilecek. Bazı tarihi kaynaklarda, mesela İbni Hacer el-Heytemi gibi, bu madde şöyledir: Muaviye kendisinden sonra yerine kimseyi tayin etmeyecek. Bu iş ondan sonra Müslümanların şurası ile tespit edilecek. Bu madde ihtilaflıdır. Yani bazı kaynaklara göre Muaviye'den sonra Hazreti Hasan hayattaysa o, yoksa Hazreti Hüseyin, ama bazı kaynaklara göre ise kendinden sonra kimseyi atamayacak. Bu iş Müslümanların şurasıyla halledilecek. 8 tane maddelik bir anlaşma. Yazıyor Hazreti Hasan tek tek ve bunu Abdullah İbni Amir'e gönderiyor. Abdullah İbni Amir de alıyor bunu, Şam valisi Muaviye bin Ebi Sufyan'a götürüyor. Muaviye bin Ebi Sufyan okuyor. Kendi elleriyle altını imzalayıp imzalı olan o anlaşma metnini tekrar Hazreti Hasan'a gönderiyor. Hazreti Hasan da çok memnun oluyor anlaşmanın hiçbir maddesine itiraz edilmeden imzalanmasından dolayı. Ancak o andan itibaren Hazreti Hasan hem dostlarının, hem cahillerin, hem de düşmanlarının eleştiri konusu oluyor. Dostlar eleştiriyorlar. Sen nasıl onunla o masaya oturursun ki, o ki babana ve Müslümanlara neler neler yaptı. Cahiller eleştiriyorlar, sen nasıl bu işi yaparsın diye. Düşmanlar ise alay ediyor. Ama Hazreti Hasan ne dostların eleştirisine, ne cahillerin kınamasına, ne de düşmanların alaylarına hiç takılmadan, yaptığı işin doğru olduğuna kanaat getirerek o anlaşma metnini imzalanmış olarak kendisine döndükten sonra hilafeti Muaviye bin Ebi Sufyan'a tevdi edeceğine dair sözünün arkasında duruyor. Ve anlaşma gereği Cemaziyel-Evvel ayında, ki hicri olarak 41. seneye tekabül ediyor, miladi olarak da Eylül 661'dir, Kufe'de birleşiliyor. Hazreti Hasan da geliyor, Muaviye bin Ebi Sufyan da geliyor. Hilafet teslimi orada olmuş oluyor. O gün olan o hadise o yılda olduğu için hicri 41. yılın adı ne oluyor? Amul Cema oluyor. Birlik yılı oluyor. Ümmetin birliği ve vahdeti sağlandığı için o yıl tarihe böyle geçiyor. Hazreti Hasan'ın orada oturup bu anlaşma metnini yazdırması ve bu anlaşma üzerinde ümmetin vahdetinin sağlanması, her ne kadar dostlar tarafından da eleştirilse, kim eleştiriyor mesela? En başta eleştireni söyleyeyim size, Hazreti Hüseyin yerinde duramıyor. Sen nasıl kabul edersin diyor.

Hicr İbni Adi çok meşhur bir sahabidir. Zaten daha sonra da yine Ehli Beyt sevdasıyla şehit olacaktır. Kabullenemiyor. Kays İbni Sad kabullenemiyor. Ancak daha sonradan bu isimler ve bugün burada şimdi size söylemediğim birçok isimlerin bu meseleyi benimsediklerini görüyoruz. Niçin peki? Çünkü Hazreti Hasan'ın o gün orada attığı o imza, hatırlayın bir önceki dersi, ihbari gaybi olan iki hadisenin gerçekleşme vesilesi ve sebebi oldu. Ne demek bu? Ne demişti aleyhissalatü vesselam Efendimiz Buhari'de ve Ebu Davud'da geçen hadiste? Hiç şüphe yok ki benim bu oğlum seyyittir, yani efendidir. Umulur ki Allah onun vesilesiyle, onun sayesinde iki mümin grubu barıştıracaktır. Sadakta ya Resulallah mı? Sadakta ya Resulallah. Kütüb-i Sitte'nin diğerleri, bakın burada ne dedim ben? Buhari ve Ebu Davud dedim. Kütüb-i Sitte'nin geri kalan dört kitabında hadis şöyledir. Bu benim evladım, oğlum Hasan, o seyyittir. Allah onun eliyle İki büyük cemaati, mümin cemaat değil, Buhari ve Ebu Davud'da burada böyle, iki büyük cemaati sulh ettirecek, yani barıştıracaktır. Oldu elhamdülillah. İkinci ihbar-ı gaybi ise şu: aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ahmet bin Hanbel'in el müsnedinde, Ebu Davud'un süneninde, Tirmizi'nin süneninde, daha sayayım mı? 5-6 farklı kaynakta şöyle buyuruyor: benden sonra hilafet 30 yıl sürer, sonra krallık, meliklik dönemi başlar. Hadisin başka rivayetinde son cümle şöyledir: benden sonra hilafet 30 yıl sürer, ondan sonra ceberrut, yani zorba, kan emici bir yönetim başlar. Sadak da ya Resulallah mı? Sadak da ya Resulallah. Gelin beraber hesaplayalım. Hazreti Ömer'in hilafeti, Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti 2 yıl 3 ay. Hazreti Ömer'in hilafeti 10 yıl 6 ay. Hazreti Osman'ın hilafeti 12 yıl tam. Hazreti Ali'nin hilafeti 4 yıl 9 ay. 2 yıl 3 ay. Toplayın 10 yıl 6 ay. Ne yaptı? 12 yıl 9 ay. 12 yılda Hazreti Osman, 24 yıl 9 ay. 4 yıl 9 ayda Hazreti Ali'nin, 28 yıl 18 ay. 18 ayda ne yapar 1,5 sene? 29 yıl 6 ay toplam. Peki Hazreti Hasan'ın hilafeti ne kadar sürdü? Babasının şehadetinden sayıp hilafeti devrettiği cemaziyel evvel ayına kadar götürsek işi 6 ay 5 gün. İkinci gün mescitteki dua biattan saysak 6 ay 3 gün. Toplamı 30 yıl. Sadak da ya Resulallah. Bunun başka bir şeyi yok ki. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz söyledi, 30 yıl sürecek dedi. Cemaziyel evvel ayında Kufe'de Hazreti Hasan bu işi tevdi ettiği zaman iş bitti. Artık hilafetin meselesi ne yazık ki ümmetin içerisinde bugüne kadar açılmamak üzere kapandı. Allah açtırsın tekrardan inşallah. Ara dönemler olmadı mı? Oldu. Mesela Yezid'in oğlu 2. Muaviye dönemi gerçekten az da olsa bir imamet dönemiydi. 3 ay sürmüştü. Anlatmıştım size geçmiş derslerde. Gelin Ömer İbn Abdülaziz dönemine 2,5 yıl imamettir, hilafettir. Aynen Asr-ı Saadet'teki gibidir. Gelin Selahaddin Eyyubi'ye, Şark'ın en sevgili sultanına, o dönemlerde de aynen Asr-ı Saadet günleridir. Ara ara bu dönemler ümmetin içerisinde olmuşsa da Asr-ı Saadet dönemindeki gibi sürekli bir halde olmamış, uzun bir vadede ne yazık ki bugüne kadar gelmemiştir. Ve bugünlere kadar gelene kadar da hep aleyhissalatü vesselam Efendimizin tarif ettiği o sistemlerle muhatap olmuştur ümmet. Bu meseleyi o kadar doğru anlamıştır ki Sad bin Ebi Vakkas, ki o aşere-i mübeşşeredendi aleyhissalatü vesselam.

Efendimizin de anne tarafından akrabaydı. Öyle olduğu için Sad bin Ebi Vakkas Medine ve Mekke sokaklarında gezerken Efendimiz şöyle hava atardı. Bakın bakın kimin böyle bir dayısı var göstersin bakalım derdi. Sad bin Ebi Vakkas ne zaman bu hadisenin arkasından Şam valisi Muaviye bin Ebi Süfyan'ın huzuruna girse Esselamu aleyke ya eyyuhel melik diye selam verirdi. Ey kral sana selam olsun. Muaviye kızar der ki sen bana niye böyle selam veriyorsun? Ben de emir el mümininim. Ya halifetür Resulullah de bana ya da müminlerin emini de. Şöyle bir kaldırır başını o saraya bakar. Senden öncekilerin böyle bir sarayı yoktu der. Anlar o sistemin ne olduğunu bildiği için hiçbir zaman Halifetir Resulullah ifadesini kullanmaz Hazreti Hasan'dan sonra. Onun için biz de İslam'ın 5 raşit halifesi deriz. Bazen Hazreti Hasan'ı unuturuz 6 aylık o dönemini 5. raşit halife olarak Hazreti Ömer İbn Abdülaziz'i sayarız. Ama onu da saysak 6 raşit halife desek bunda hiçbir beis yok. Onun dışında olanların ne oldukları ortadadır. İşte aleyhissalatü vesselamın ihbar-ı gaybi olarak ortaya koyduğu bu hadise Hazreti Hasan'ın o barış meselesiyle ortaya çıkmış oldu. Ben öyle tahmin ediyorum inşallah yanılmıyorumdur. Hazreti Hasan'a işin bidayetinde karşı çıkanlar bu hadisleri duyduktan sonra Hazreti Hasan'ı eleştirmekten vazgeçtiler. Çünkü daha sonra görmüyoruz Hazreti Hüseyin'in abisinin karşısında bu meseleyi konuştuğunu. Hicr İbni Adi'nin onun karşısında bu meseleyi konuştuğunu hiç görmüyoruz. Böyle bir rivayet yok elimizde. Sen oturdun, anlaşma yaptın, şu oldu, bu oldu demiyorlar. Neye rağmen Şam tarafının 8 maddeden hiçbir tanesini doğru dürüst yerine getirmemesine rağmen 8 maddeden hiçbir tanesi doğru dürüst yerine gelmemiştir. Ara ara Hazreti Hasan uyarmıştır. Bir şeyler olmuş gibi gözükse de tam anlamıyla yerine geldiğine dair hiçbir şey okumuyoruz. Tarihin o sayfaları içerisinde de görmüyoruz. Hazreti Hasan Hicri 41'de bu anlaşma maddelerini imzaladı. Şimdi buradan çok önemli bir cümle duyacağız Hazreti Hasan'dan. Ve ne olur bu cümleyi hayatınız boyunca unutmayın. Zihinlerinizde çok önemli bir yere yazın. Sadece bu hadiseyle alakalı bir şey de değil. Hayatın birçok alanında kullanacağımız bir cümleyi Hazreti Hasan bize öğretecek. Anlaşmayı imzalamış, Medine'ye dönüyor. Cahiller kınıyor. Dostlar eleştiriyor. Düşmanlar alay ediyor. Karşısına çıkıyor bir grup diyor ki sen diyor babanın katilleriyle aynı masaya oturan adam mısın? Bu büyük bir söz. Hazreti Hasan hiçbir şey söylemiyor. Biraz ilerliyor. Harici zihniyetten olan bazı insanlar çıkıyor karşılarına. Ağza alınmayacak sözler söylüyorlar Hazreti Hasan'a. Utanmadın mı diyorlar Şam valisiyle bir masanın başına oturmaya. En sonda dayanamıyor Hazreti Hasan. Söylediği cümle şu: El ar hayrun minen nar. Utanç ateşten hayırlıdır. El ar hayrun minen nar. Bu sözü hiç unutmayın. Bugün insanların içerisinde utanayım ama yarın Allah'ın katında, Allah'ın nazarında ateşin muhatabı olmayayım. Ben bunu yaparken karizmam çizilmiş. Birileri bana bunu söylemiş, birileri beni eleştirmiş, birileri beni kınamış. Ne yazar? Allah kınamasın. Eğer yaptığım iş Rabbimin rızasına uygunsa kim bana ne derse desin ne yazar Allah aşkına? Ya bugünün dünyasında alkışlanıp yarın Allah katında mahcup olmak o daha mı iyi? Onun dönüşü yok. Hadi herkes alkışlasa. Bir sene, 5 sene, 10 sene, 50 sene, 100 sene bitecek bu ömür. Sonra hesaba gideceğiz. Allah soracak, küçüğünü de soracak, büyüğünü de soracak. O gün utanmamak için,
dostlar pazarda görsün diye geri adım atmadığımız bazı meselelerde ben öyle bir adamım ki yedisinde ne dedimse yetmişinde de halen ondayım dedirtmek için, el desin diye bazı yanlışları dayatma adına direnip de Allah'ın huzuruna bu yanlışlarla gitmektense, varsın dostlar da kınasın, düşman da alay etsin, cahiller de dediğini desin. Ne yazar Allah aşkına? Onun için dostlar bakın, ateşin ne demek olduğunu anlayanlar bu mesele hakkında hiçbir zaman dünyadaki küçülmelerini asla dikkate almadılar. Size bir alimden bahsedeyim. İz bin Abdüsselam, duymuşsunuzdur o büyük alimi. Allah ona ebeden rahmet eylesin. Çok büyük bir alimdir. Onun hayatı hakkında ben bir ders de yapmıştım, isteyen arkadaşlar izlesinler. Bir fetva vermiş. Alim yanılabilir ve yanılmış. Yanıldım bu fetvada. Yanıldığım fetvayla amel edenler olursa ben Allah katında ne yaparım demiş. Bulmuş 3-4 tane münadi, paralarını vermiş. Dolaşın Mısır sokaklarında ve söyleyin insanlara İz bin Abdüsselam falanca fetvasından rücu etmiştir. Allah aşkına duydunuz mu böyle bir şey bugünün dünyasında? Biliyor adam, hata ettiğini biliyor. Biz de biliyoruz bazen hata ettiğimizi. Dersek karizma çizilecek. Batsın o karizma. Yarın Allah katında yerden yere gireceksin. Bugün çizilse ne olur? Hatta çizilsin ki ecrini alasın sen de İz bin Abdüsselam gibi, Hazreti Hasan'ın bu tavrı gibi. Mesele budur. El ar hayrun minennar. Utanmak ateşten hayırlıdır. Yüzümüz bu dünyada kararsın. Bu dünyada küçülelim. Allah katında mahcup olmayalım. Allah mahcup etmesin. Bu sözü ne olur unutmayın. Her daim sizin de aklınızda olsun, benim de aklımda olsun diye bana da dua edin. Şimdi Hicri 41'den Kerbela faciasının olduğu Hicri 61'e kadar kaç yıl? 20 yıl. Ümmet ne yaptı? Kan dökmedi. Birbirinin kanına girmedi. Ufak tefek bazı hadiseler oldu mu? Oldu. Şahsi anlamda öldürülmeler oldu. Ama Cemel'deki gibi, Sıffın'daki gibi, Nehveran'daki gibi toplu bir biçimde ümmetin birbirine kılıç çekmesi olmadı. Kurban olalım Hazreti Hasan'a, bakın neye sebebiyet vermiş. Eğer o gün onun attığı bu adım olmasaydı, inanın belki de sahabe ordusu İstanbul'a gelemeyecekti. Çünkü sahabe ordusunun İstanbul'a geliş tarihi Hicri 48'dir. O birlik yılında, o barış yılında sahabe buna imkan buldu. Ne yapacak? Şam'da oturup ne yapacak? Birbirlerini yiyecekler. Medine'de otursalar sıkıntıları görecekler, üzülecekler. Bundan dolayı da dünyanın dört bir tarafına yayıldılar. Hicretin 61. yılına kadar İslam orduları 3 sefer düzenledi Konstantiniyye'nin üzerine. Yetmedi. Sicilya üzerine seferler düzenlendi. Sicilya neresi bilen var mı? İtalya. İtalya'nın tam karşısına kadar sahabe ordusu Hicri 41. yıldan sonraki o barış ortamında buldu. Rodos İslam'la o zaman tanıştı. Akdeniz ve Ege'de adalarının birçoğu o yıllarda İslam'la tanıştı. Gelin bu tarafa. İslam orduları o gün nerede? Buhara'da. Semerkant'ta, Beykent'te. Niye böyle? İslam orduları orada kendi hallerini, Medine'deki özellikle ve Şam'daki o barış ortamını böyle değerlendirdiler. Ve o birlik yılı, o vahdet yılı böyle bir hayra vesile oldu. Bu büyük hayrın altında olan imza da ümmetin selameti için kendini feda eden Hazreti Hasan'dır. Allah onun o kurban oluşunu böyle büyük bir hayra vesile kılmıştır. Hazreti Hasan için çok şey söylenir de yavaş yavaş toparlayayım. Onun tarihte kullanılan, o gün kendi yaşadığı dönemde de kullanılan bazı
lakapları var. Mesela ona müçteba deniliyor. Seçilmiş, seçkin kılınmış anlamında. Taki deniyor. Günahtan çokça kaçındığı için gerçekten bu konuda inanılmaz derecede hayatında bir hassasiyet vardır. O hassasiyet zaten Hazreti Hasan'ı masanın başına oturtmuştur. Zeki deniyor. İnanılmaz derecede bir zekası ve aklı olduğu için Sıbt deniliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin torunu olduğu için. Bir de mutlak deniyor. Mutlak ne demek? Çok boşayan demek. Hazreti Hasan'ın hayatında böyle bir şey de var. Madem Hazreti Hasan'ı konuşuyoruz, her yönüyle konuşalım. Çok mu boşamış? Çok boşamış. Mesela bazı kaynaklarda onun evlenip de boşanma meselesini anlatırlarken mübalağalı ifadeler kullanırlar. Yüz evliliğinden bahsederler. Bazıları daha da hızlarını alamaz işi 250'ye 300'e götürür. Bu kadar değil bir kere. Tespit edilenler 13 evlilik yaptığını söyler. Onun hayatında 13 tane evlilik vardır. O 13 evliliğinden de Allah 12 tane oğul, 5 tane de kız ona nasip etmiştir. O soy Hasan el-Müsenna ve Zeyd ile devam etmiştir. Hasan el-Müsenna ve Zeyd'den gelen soya biz Eş-Şerif diyoruz. Bugün Şerif diye İslam dünyasında kendilerini Ehl-i Beyt'e mensup edenleri görürseniz bilin ki onlar Hasan el-Müsenna'nın ya da Zeyd'in soyundandır. Çocuklarının içerisinde bunlar güzel şeyler, bize önemli mesajlar veriyor. Hazreti Ebu Bekir'in ismi var, Talha'nın ismi var. Sevmediği bir insanın ismini niye koysun insan çocuklarına? Buradan da biliyoruz. Ancak Hazreti Hasan'ın Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Talha'yla farklı bir bağı da var, onu da söyleyeceğim. Bu çok evlilik meselesini devrin o günkü sosyal yapısı içerisinde anlamak lazım. Yani sadece Hazreti Hasan'a mahsus bir şey değil bu. Mesela Hazreti Ebu Bekir'in 4 evlilik yaptığını biliriz biz hayatı boyunca. Ama iş Hazreti Ömer'e gelince sayı kaçtır? 10'dur. Hazreti Ömer 10 evlilik yapmıştır. Hazreti Osman yaptığı ilk evlilik Rukiye validemizdi. Onun üzerine evlenmedi. O farklı bir şeydi çünkü. Sonra Ümmü Gülsüm validemizle evlendi. Onun üzerine de evlenmedi. Ama ondan sonra 5 evlilik daha yaptı ve sayıyı 7'ye çıkardı. Hazreti Ali de Fatma validemizle evlendi. Onun üzerine evlenmedi. Fatma validemiz vefat ettikten sonra 8 evlilik daha yaptı. 9 evlilik yaptı. Hazreti Hüseyin'in ise 4 evlilik yaptığını görürüz. Böyle yaygın bir biçimde görürüz. Gerçi ashabın tamamını değerlendirdiğiniz zaman çok evliliktense tek evliliğin daha fazla olduğu da bir hakikattir. Bunun üzerinde belki derinlemesine bir araştırma yapıp ilerleyen derslerde size sunabilirim. 800 tespit edilebilen aile içerisinde çok evlilik sayısı tek evliliğe göre daha azdır. Bizim zihinlerimizde hep çok evlilik daha fazla gibi gözüküyor. Ancak çok evlilik de burada söylediğim şekilde çok yaygın bir durumdur. Yani o günkü devrin şartları içerisinde. Peki Hazreti Hasan 13 evliliği nasıl yaptı? Dedesi gibi mi yaptı? Hayır. Dedesine mahsus bir helaldi o. Dedesi 14 evlilik yapmıştı Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Esma binti Nu'man'ı da sayarak sayıyı 14'e çıkarıyoruz. Bir nikah altında Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanesinde 9 hanım olduğunu biliyoruz. Ancak bu sadece ve sadece Efendimiz'e mahsus bir helaldir. Ümmetten başka birine böyle bir şey yok. Bu Efendimiz'e has bir durumdur. Peki Hazreti Hasan ne yapıyor? 4 taneyle evleniyor. Bir müddet sonra onlardan boşanıyor. 4 taneyle daha evleniyor. Böyle olarak 13 olmuş sayı. Hazreti Ali onun çok evlenip boşandığını görünce Kufelilere diyor ki bundan sonra Hasan'a kız vermeyin. Kufeliler ne diyorlar? Vallahi vereceğiz diyorlar. Niye peki? Bunun bir sebebi var. Aslında birkaç sebebi var da ben bir iki tanesini söyleyeyim. Birincisi Ehl-i Beyt'in şerefinde nasipdar olmak istiyor insanlar. O haneye girecek. O hanenin sultanlarından biri olacak.
kıyamete kadar Ehli Beyt'in hanesine girmenin şerefini taşıyacak. İkincisi, belki garip gelebilir size ama gelsin, fark etmez, söylemekte bir beis yok. Hasan Efendimiz çok güzel,

çok yakışıklı biri. Ne kadar yakışıklı bilen var mı? Efendimiz aleyhissalatü vesselam kadar. Çünkü Efendimiz'e çok benziyor. Peki Efendimiz ne kadar güzel, söyleyecek olan var mı? Cabir bin Abdullah söylesin mi? Diyor ki bir gün yürüyor Medine sokaklarında, bana doğru geliyor. Bir de baktım semada bir dolunay var. Bir aya bakıyorum bir Resulullah'a. Bir aya bakıyorum bir Resulullah'a. Bir aya bakıyorum bir Resulullah'a. Vallahi Resulullah daha güzel, daha parlak. Cabir bin Abdullah'ın tarifi bu. Onun gözünde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ayşe anamız söylesin mi Efendimiz ne kadar güzel. Oturtmuş Ayşe anamız. Anamız o. İnanın ki anamız, Allah öyle dediği için öz anamızdan daha öncelikli. Ben 2002'de annemi kaybettim. Anneliğin kaybedilmesinin ne olduğunu benim gibi olanlar bilir. Ama ne zaman ana desem Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o kerime zevcelerine kendi öz anamı unuturum. O kadar bize öncelikli, o kadar bize yakındırlar. O anamız o tutturmuş diğer analarımızı, Yusuf aleyhisselamı anlatıyor. Biliyorsunuz kıssayı. Züleyha kaptırmış Hazreti Yusuf'a gönlünü. Ama Yusuf aleyhisselam bir iffet abidesidir. Cebbar olan Allah'a sığınmış, ona meyletmemiş. Ve bu hadise duyulmuş Mısır sokaklarında. İnsanlar saraylarda, sokaklarda bunu konuşuyorlar. Kınıyorlar Züleyha'yı. Züleyha da kınanmamak için o sarayın ve Mısır'ın soylu kadınlarını bir yemeğe davet ediyor. Ayet okuyorum değil mi size? Hikaye değil bunlar. Yusuf suresinde geçen hadise, ben hikayeleştirerek anlatıyorum size. Bir yemek tertipliyor. Yemekler yeniyor. Sıra meyvelerin yenmesine geldiği zaman ellerde meyveler, bir ellerde de bıçaklar. Yusuf aleyhisselama gel diyor, salona alıyor. Yusuf aleyhisselamı gören Mısır'ın kadınları o güzellik karşısında, bu bir insan değil, olsa olsa bir melektir deyip o güzelliğin karşısında etkilenerek meyveleri kesecekleri yerde ne yapıyorlar? Ellerini kesiyorlar. Anamız diyor ki Mısır'ın kadınları Yusuf'u gördüler, onun güzelliği karşısında ellerini kestiler. Eğer benim efendimi görselerdi o bıçakları sinelerine saplarlardı. Bu da Ayşe anamızın gözünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Hasan da böyle. İnanın ki tam dedesi. Zaten Hazreti Ebu Bekir nasıl seviyordu? Dedesine benzeyen, babasına benzemeyen diye onu bağrına basıyordu. Böyle sevdiği, böyle bağrına bastı. O hali de yansıttı Hazreti Hasan. Böyle olduğu için de hanımlar evlenmek için sıraya giriyorlardı. Hazreti Hasan Efendimiz de kırmıyordu onları. Bu kadar evlilik yapmış oldu. Onun yaptığı evlilikler içerisinde, o 13 hanımın hepsini anlatacak değilim size, ama bir iki tane isim söylememe müsaade edin. Mesela Talha İbni Ubeydullah'ın kızı Ümmü İshak ile evlidir. Bu isimleri özellikle seçtim. Biliyorsunuz sıkıntılar olduğu söylenir. Olmadığının delilidir bu. Talha İbni Ubeydullah'ın kızı Ümmü İshak Hazreti Hasan'la evlidir, ona çocuk doğurmuştur. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman, onun kızı Hint, o evin bir gelinidir. Yani Hazreti Ebu Bekir'in torunu olan Hint, Hazreti Hasan Efendimizin hanımıdır. Ehli Beyt'in manevi olarak seçilenlerden birisi Cerir bin Abdullah ismini çok duydunuz benden. İnşallah yakın bir zamanda belki bu topraklarda kabrini de duyacağız. Yeri gelmişken o müjdeyi de vermek isterim size. Bu 82 il projesi kapsamında biliyorsunuz Antep'te biz Cerir bin Abdullah'ı anlattık. Tarihi kitapların bazılarında kabri orada olduğu söylenir ama kabri şu anda yok. O programın arkasından Karkamış Müftülüğü, Kaymakamı, Gaziantep Müftülüğü bir komisyon oluşturmuş. Şu anda araştırmalar yapılıyor. İnşallah siz de dua edin de Cerir bin Abdullah'ın inşallah kabri oralarda bulunsun. İsmi yaşadığı gibi onun o kabrinden de inşallah istifade etmemiz hasıl olmuş olsun. Cerir bin Abdullah'ın kız kardeşi Ümmü Abdullah da

0: O evin gelinlerinden bir tanesi. Son bir isim söyleyeceğim. O ismi aklınızda tutun. Eş'as İbni Kays'ın kızı Ca'de binti Eş'as da o evin hanımlarından biri. Onunla işimiz var. Hazreti Hasan'ın hayatı böyle, evlilikleri böyle. Onun hayatından hayatlarımıza taşıyacağımız çok şey var da özellikle bir noktaya dikkatlerinizi çekerek şehadetine getirip sözü bağlayacağım. Onun dünya hayatına karşı bakışı da aynen dedesi gibidir. Hayatı boyunca bakın bu söze iyi dikkat edin. İki defa malının tamamını infak etmiştir. Üç kez de kaseme yapmıştır. Kaseme nedir ona geleceğiz. O arada verdikleri infaklar, sadakalar, o hayır ve hasenatlar ayrı. Merak ediyorsanız açın Sallabi'nin Hazreti Hasan kitabını, Türkçe tercümesi de var. Orada o bahisleri okuyun. Özellikle onun infakı, cömertliği, sadakaları o kitapta biraz daha güzel anlatılır. İki kez sıfırı tüketmiş, infak etmiş. Üç kez de kaseme yapmış. Kaseme nedir? Çocuklukta biz yapıyorduk. Ama çocuklukta kaldı. Meğer o büyüklerin oyunuymuş ama biz çocuklukta oynamışız orada kaldı. Şimdi söylesem hepiniz hatırlayacaksınız. Bazen bir şeyi bölüştürdüğümüz zaman arkadaşlarımızla çocuklukta ne yapardık? Bir sana, bir bana. Kaseme bu işte. Allah'la bölüştürme yapıyor malını. Ne varsa elinde bir Allah'a, bir bana diyor. Ve ne varsa İki ayakkabım var. Bir çifti Allah için sadaka, bir çifti benim. Dört tane elbisem var. İki tanesi Allah için sadaka, iki tanesi benim. Bu böyle bir şeyle ortaya konmuş bir sadaka ya da bir bölüştürme, üç kez Hazreti Hasan'ın bunu yaptığını görüyoruz. Ve onun bu manada da nasıl bir rehberlik ortaya koyduğuna siz artık buradan anlayın. Hayatından son bir örnek söyleyeyim, yine direkt bizim hayatlarımıza konuşan bir örnektir bu. Bir gün ya Kufe'nin çarşısında ya Medine çarşısında bir şeyler alacak. Varıyor tüccarın yanına, soruyor fiyatını. Söylüyor tüccar. Fiyat pahalı geliyor Hazreti Hasan'a. Pazarlık yapmak istiyor. Tüccar kırmıyor. Şu fiyata verirsen alırım diyor. Tüccar vermiyor. Dönüp geliyor. Tam döneceği anda bir tanesi çıkıyor karşısına. Ey Ehli Beyt'in meyvesi, ey Peygamber'in güzide torunu, sayıyor sayıyor sayıyor. Hazreti Hasan'ı öyle selamlıyor. Tüccar anlıyor ki gelen Hazreti Hasan, tanımamış. Bir anda pişman oluyor, koşuyor Hazreti Hasan'a. Ey Peygamber aleyhisselamın torunu diyor, ben nasıl bir hata etmişim, seni tanımamışım. Gel istediğin fiyata al ya da eğer kabul edersen benden hediye olarak kabul et. Ne demiştir Hazreti Hasan? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin torunu, o mektepte yetişmiş. Öyle bir şey söylüyor ki vallahi biz bu sözü anlasak tüylerimiz diken diken olur. Çünkü ne yazık ki bazen biz de elde ettiğimiz makamı, elde ettiğimiz konumu kendi menfaatimiz için kullanabiliyoruz. Ama Hazreti Hasan'ın orada söylediği tavır şu: ben asla dedemin adını ticarette kullanmam. Şimdi o malı bana bedava da versen almam. İşte tavır budur. Alacaksınız değil mi bu tavırdan mesajları hayatınıza? Allah aldırsın inşallah. Böyle bir hayat, böyle bir güzellik Hazreti Hasan'ın hayatı. 2-3 kez Medine'deyken zehirleniyor ama Allah kurtarıyor. En son biraz önce adını söylediğim Eşas İbni Kays'ın kızı Ca'de binti Eşas vesilesiyle zehirleniyor. Yani evin içinden birine zehirlettiriliyor. Dışarıdan kaç kez olmuş, olmamış. Allah korumuş. Ama evin içinden böyle bir zehirlenme oluyor. Karısı onu zehirletiyor. Eğer vaktim olsaydı biraz size Eşas İbni Kays'tan bahsederdim ama İnşallah başka bir zaman söylerim. Bir cümle söyleyeyim. Çok inişli çıkışlı bir hayatın sahibidir. Hazreti Ebubekir döneminde Müslüman olmuştur, irtidat etmiştir, Bir daha gelmiştir. Hazreti Ebubekir'in kız kardeşi Ümmü Ferve ile evlenmiştir. Hazreti Ali'nin en gözde komutanlarından biri olmuştur. Ama Hazreti Ali'ye en büyük sıkıntıyı da o açmıştır. Kufe'de en fazla Hazreti Ali'nin başını ağırtan isimlerden bir tanesidir. Hakem hadisesinde Hazreti Ali ısrarla kendi tarafının hakeminin amcasının oğlu İbn Abbas olmasını istemesine rağmen Eş'as ve onun gibi birkaç tanesi Ebu Musa el-Eşari'nin kabul edilmesi için diretmişlerdir. Böyle birkaç sıkıntısını da görüyoruz. Cade bu zatın hanımıdır. Bu zat Hazreti Ali'nin şehadetinin arkasından 40 gün geçtikten sonra vefat edecek. Hazreti Hasan kayınbabasının cenaze namazını kılarak defnedecektir. Yıllar sonra Cade ile Medine'ye geliyor, orada kalıyor ve Cade Hazreti Hasan'ı zehirliyor. Zehirlenip yatağa düştüğü zaman Hazreti Hüseyin geliyor. 40 gün sürüyor vefatı. 40 gün boyunca o zehirin tesiriyle yatağın içerisinde kıvrandığını biliyoruz biz. Hatta bir gün çok rahatsız olacaktır. Hazreti Hüseyin'e yanıyor, içim yanıyor diye de bir haykırışı olacaktır. O anda Hazreti Hüseyin tutacak ellerini. Hasan söyle Allah aşkına sana kim yaptı bunu dediği zaman bilmesine rağmen söylemeyecektir. Benden sonra kan dökülmesin diye. Sen bırak bunu bana kimin yaptığını, sana vasiyetim şudur şudur deyip vasiyetlerini yapacak. Ve bir de talepte bulunacak. Var git Hazreti Ayşe'ye, orada bir kabir yeri boş, onu benim için iste, beni de dedemin yanına defnet. Varacak Hazreti Hüseyin, gidecek, izin isteyecek Ayşe anamızdan. Ayşe anamız izin verecek. Gelecek ama Hazreti Hüseyin'e şunu da söyleyecek. Eğer bırakmazlarsa beni oraya defnetmek, sakın onun için bir şey yapmayın, bir kargaşa çıkarmayın. Beni Müslümanların kabristanlığına gömün diyecek. Onu da söyleyecek. Selamet onun işi, vahdet onun işi. Kendini bu iş için feda eden bir yiğittir o. Giderken bile bunu söyleyerek gidecek. Ve 40 gün geçtikten sonra hicri olarak 28 Safer 49, miladi olarak 7 Nisan 669'da vefat edecek. Oraya defnetmek isteyecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanına o günkü Medine valisi bırakmayacak. Israr edecek, bırakmayacak. Hazreti Hüseyin abisinin söylediği o sözü unutacak. Hadi diyecek, kılıçlarınızı kuşanın, ne pahasına olursa olsun Hasan'ı biz dedemizin yanına defnedeceğiz. Bunu duyunca Ebu Hureyre önce valinin yanına gidecek, onu ısrar etmeye çalışacak. Onu ısrar edemeyince dönüp gelecek Hazreti Hüseyin'in yanına ve Hazreti Hüseyin'e diyecek ki Hasan giderken bunu söyledi. Eğer biz bunu yapmazsak ve onun adına kan dökülürse en fazla o bu işten rahatsız olacak. Ebu Hureyre'nin Hazreti Hüseyin'i ikna etmesiyle Hazreti Hüseyin Baki kabristanlığında anasının yanına defnedilecek. Orada da o sıkıntının ortaya çıkması bu şekilde önlenmiş olacak. Cenaze namazını o günkü kural gereği Medine valisi Said İbni As kıldıracak ve kabre Hazreti Hüseyin Ehli Beyt'in diğer mensuplarıyla indirecek. Allah ebeden ona rahmet eylesin. Bizleri de nasiplenenlerden eylesin. Cenab-ı Hak inşallah onun vahdet konusundaki hassasiyetini hassasiyetimiz kılsın. Onun merhamet ve şefkat konusundaki hassasiyetini hassasiyetimiz kılsın. Kulluk manasına ortaya koyduğu o güzelliği de inşallah bizlerin hayatında dirilsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ankara için ikindi ezanı.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Çok çok teşekkür ederim. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Siz zorba bir kral değilsiniz. Zalim hiç değilsiniz. İstediğini yapabilme gücü varken merhamet gösteren insan iyi insandır. Bana özgürlüğümü iade ettiniz. Üstelik yıllardır size düşmanlık eden bir kabile reisinin kardeşine.
2: Belki bir köle pazarında, belki bilmediğimiz bir diyardan.
3: Seffane akıllı bir kadındır. Sana bulunduğu yerle ilgili haber gönderir, merak etme.
2: Yapabilir mi dersin?
3: Neden yapamasın?
2: Keşke babam hayatta olsaydı. O bizi bu beladan kurtarırdı.
3: Sen de kurtarırsın Adi. Sadece biraz sabret ve dua et.
1: Şu arkamda gördüğün develeri, çantamdaki kaftanı ve yol harçlığımı da bana hediye etti.
2: Anlamıyorum. Neden böyle bir şey yaptı?
1: Çünkü o bir peygamber.
3: İsa Mesih aşkına, çıldırdın mı sen?
2: Ne dedin sen?
1: Çünkü o bir peygamber dedim.
2: Seffane, ne dediğinin farkında mısın? Seni özgür bırakarak bana büyük bir iyilikte bulundu. Yanına gidip teşekkür edeceğim. En azından bundan sonra aleyhinde çalışmayacağımı bilsin.
1: Çok yaşa sen. Allah salim akıl sahiplerini doğru yola iletir. Senin bu yolculuğunun hem dünyan hem de ahiretin için hayırlı olacağını düşünüyorum.
0: 133. Bölüm.
4: Adi bin Hatim peygamberimizle görüşmek için Medine'ye gelmişti. Dinini değiştirmek gibi bir düşüncesi yoktu. Kendini bildi bileli iyi bir Hristiyandı. Kardeşini kayıtsız şartsız serbest bırakmış olan Hazreti Muhammed'e karşı minnettar hissediyordu kendini. Yaptığı iyilikten dolayı teşekkürlerini arz etmeliydi. Ama bu kendi inancına zarar verir miydi endişeliydi. Boynuna taktığı altın haçını tutarak dua etmeye başladı.
2: Göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuza dek senindir. Amin. Yanlış bir işe kalkışmamışımdır umarım. Burası Medine. Peygamberlerinin nerede olduğunu sormalıyım.
5: Merhaba.
6: Merhaba.
5: Muhammed'le görüşmek istiyorum. Onu nerede bulabilirim?
6: Mescide gidin. Orada size yardımcı olurlar. Şu taraftan ilerleyin. Karşınıza çıkacak.
5: Teşekkür ederim.
2: İşte geldim. Tanrım, sen beni affet ve korumana al.
4: Adi bin Hatim peygamberimizin huzuruna girdi. Şükranlarını sunduktan sonra peygamberimiz ona Müslüman olmasını teklif etti.
2: Hayır, benim bir dinim var.
4: Bu teklifi iki kere daha tekrarlayan peygamberimize Adi'nin yanıtı aynı oldu. İslamiyet'i kabule yanaşmıyordu. Bu sırada boynundaki altın haç peygamberimizin dikkatini çekti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi.
2: O bir put değil, İsa Mesih'in çektiği acıları temsil eden bir sembol. Biz onu anmak için bu haçı takarız.
4: Peygamber Efendimiz, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri kabul ettiler ayetini okuyarak bu ayeti kerimeyi şöyle açıkladı. Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı.
2: Ne kadar çok şey biliyor.
4: Peygamberimiz Adi'ye, ben senin dinini senden daha iyi bilirim diyerek, Hristiyanlıkla Sabilik karışımı bir din olan Rekusiliye mensup olduğunu söyleyince

0: hem de benim inancımla ilgili söylediklerinizde isabet ettiniz. Bu ancak Yüce Yaratıcı'nın bildirmesiyle olabilir. Siz Ruhul Kudüs'le desteklenmeseniz bunları bilemezdiniz. Bugüne kadar doğru yolda olduğumdan hiç şüphem olmamıştı. İnsanların yaptığı kötülüklerden uzak durdum. Babamı örnek alarak insanlara bolca ikramda bulundum. İbadetlerimi aksatmadım. Evlatlarımı buna göre yetiştirdim. Kardeşim gelip de Müslüman olduğunu söylediğinde ona çok öfkelendim. Dinimiz varken başka bir yerde hakkı aramak da nereden çıkmıştı? Ama şimdi tamamen farklı düşünüyorum. Buraya geldiğim halden eser kalmadı üstümde. Hal ve tavırlarınız, merhamet ve bağışlayıcılığınız, ilminiz sizin bir peygamber olduğunuzu gösteriyor. Teklifinizi kabul ediyorum. Dininize girmek istiyorum.
1: Adi bin Hatim böylece Müslüman oldu ve Peygamberimizin ashabı arasına katıldı.

0: Bir cuma günü minberin yanı başında toplanmış olan ashab-ı kiram, namaz vaktine kadar Resulullah'tan öğrendikleri şeyleri birbirlerine anlatıyorlardı.
1: Sergilediğimiz güzel davranışların asla zayi olmayacağını, karşılığının kesintisiz bir şekilde verileceğini söylüyor ya Peygamberimiz. Geçen gün ona hangi ameller daha iyidir diye sordum.
2: Cevabı ne oldu?
1: Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyi davranmak dedi.
2: Ben de Allah'ın en çok hoşuna giden davranışların neler olduğunu sormuştum. Sürekli Allah'ı zikretmek dedi.
3: Peygamberimiz muhatabının içinde bulunduğu duruma ve ihtiyacına göre bu sorulara farklı cevaplar veriyor sanırım.
1: Evet, bu soruya pek çok yanıt verdiğine şahit olduk.
2: Önemli olan şey niyet. Amellerimizin sevaba dönüşmesini sağlayan şey niyetimiz. Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmak için attığımız adımlar bile sevap olarak yazılmıyor mu?
3: Evet, doğru söylüyorsun.
2: Mesela Allah rızası için bir hastayı ziyaret ettiğimizde melekler, iyi ettin, attığın adımlar hayırlı olsun, cennette bir yerin yuvan olsun diye bize dua ederlermiş.
3: Bazen tatlı bir söz cehennem ateşini söndürebilir. Bir güler yüz ya da insanların sevincine vesile olmak Allah'ın rızasını kazandırabilir.
4: Peygamberimizden duyduğuma göre su ikram etmek, insanların susuzluğunu gidermek çok büyük bir sevapmış. Hele de Allah'ın evine ziyarete gelen hacılara su ikram etmek. Dolayısıyla ben Müslüman olduktan sonra hacılara su verme dışında hiçbir iş yapmamış olsam bile aldırış etmem.
5: Ben de Allah'ın mescitlerini imar etmenin ne kadar büyük bir sevap olduğunu duydum. Ben de Müslüman olduktan sonra bir mescit imar ettirmek dışında hiçbir iş yapmamış olsam aldırış etmem.
1: Allah Resulü'nün hiçbir iyiliği küçümseme dediğini duymadınız mı?
2: Tamam, hacılara su dağıtmak da, mescitleri imar etmek de çok güzel davranışlar. Ama diğerlerini yapmaya da ihtiyacımız var.
1: Mesela Allah yolunda cihad etmek sizin söylediklerinizden daha faziletlidir.
0: Orada bulunan Hazreti Ömer, seslerin yükselmeye başladığını fark edince kalabalığı uyardı.
6: Peygamberin minberinin yanında sesinizi yükseltmeyin. Bugün cuma. Cuma namazını kıldıktan sonra peygamberimizin huzuruna girer, ihtilafa düştüğünüz şey hakkında kendisine danışırım.
7: Haklısın.
1: Tartışmaya gerek yok.
7: Evet, tartışmaya gerek yok.
2: Bilal de ezan okumak için hazırlanıyor. Hadi safları düzeltelim.
0: Hazreti Ömer dediği gibi namaz sonrasında peygamberimize konuşulanları anlattı. Bu olay üzerine şu ayeti kerime nazil oldu. Hacca gelenlere su vermeyi ve Mescid-i Haram'ı onarmayı, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Onlar asla birbirine denk olmazlar. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Peygamberimiz şehit olan arkadaşlarının geride kalan yetim çocuklarını daima korur kollardı. Hazreti Cafer'in çocuklarınınsa onun için özel bir yeri vardı. Sık sık onların yanına gider bir ihtiyaçları olup olmadığını sorardı. Yine böyle bir ziyaret gününde Hazreti Cafer'in çocukları koşarak onun etrafını sarmıştı.
8: Resulullah! Anne! Anne bak kim geldi?
9: Resulullah!

0: Hoş geldiniz. Safa verdiniz ya Resulallah.
1: Peygamberimiz kardeşimin çocukları diye hitap ettiği Abdullah ve Avn'ı kucağına aldı. Çocuklar birer kuş yavrusu gibiydiler. Hayli zayıflamışlardı. Peygamberimiz bu durumdan endişelenip Hazreti Esma'ya bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.
0: Bir ihtiyaçları yok ya Resulallah. Ama onlara çok çabuk nazar değiyor.
1: Rahmet elçisi de öyleyse onlara rukye yap, oku diyerek Kur'an ayetlerini şifa niyetiyle çocuklarına okumasını tavsiye etti. Allah Resulü bir gün Cafer'in oğlu Abdullah'ı bineğinin terkisini almış gidiyordu. Derken ihtiyaç gidermek için durdu. Ensardan birine ait bir hurma bahçesi duvarının arka tarafına geçti. Bahçede bağlı bir devenin bulunduğunu gören Allah Resulü ona doğru yöneldi. Zavallı deve Peygamber Efendimiz'i görüp inlemeye başlamıştı. Gözlerinden yaşlar süzülmekteydi. Peygamberimiz devenin yanına vardı ve şefkatli elleriyle onun kulaklarını okşamaya başladı. Hayvancağız hemen sakinleşiverdi. Zavallı hayvanın aç bırakıldığını anlayan rahmet peygamberi, "Kim bu devenin sahibi? Bu deve kime ait?" diye seslendi.
2: "O benim devem ey Allah'ın Resulü. Bir emriniz mi var?"
1: Peygamberimiz ona döndü ve "Sana verdiği şu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bu hayvan bana senin onu hem aç bıraktığını hem de yorduğunu şikayet etti." dedi. Genç hayvanı ihmal ettiğini anlayıp derhal hatasını telafi etti. Canlı cansız her şeyin Rabbi olan Allah, yeryüzüne gönderdiği insanı diğer dilsiz kulları üzerine hakim kılmıştı. Bu görevi üstlenen insanın hayvanlara ve çevreye karşı sorumlulukları vardı.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Huzeyfe radıyallahu anh'ın yaşayan ölülerin kimler olduğundan bahsetmesi. Ebu Tufeyl şöyle anlatıyor. Huzeyfe bin Yeman'ı şöyle derken dinledim. Ey insanlar! Niçin benden bir şeyler sormuyorsunuz? Diğerleri iyilikleri ve hayırları sorarken, ben Hazreti Peygamber'den daima şerleri ve kötülükleri soruyordum. Niçin benden yaşayan ölüleri sormuyorsunuz? Allah Teala Muhammed'i peygamber olarak gönderdi. O da insanları dalaletten hidayete, küfürden imana çağırdı. Onun çağrısına uyanlar, doğru yola girmek suretiyle ölüyken canlandılar. Onu kabul etmeyenlerse, batıla sapmak suretiyle canlıyken öldüler. Hazreti Peygamber'den sonra halifelik dönemi geldi. Ancak bir zaman gelecektir ki, halifelik yerini zorba ve zalim bir saltanata bırakacaktır. O zaman bazı insanlar kalbiyle, el ve diliyle ona karşı koyar ki, bunlar vazifelerini tam olarak yerine getirmiş sayılır. Bazıları da elleriyle değil, kalp ve diliyle karşı koyar ki, bunlar vazifelerinin bir kısmını yapmamış demektir. Bazıları ise yalnızca kalbiyle karşı koyup, elini ve dilini tutar ki, bunlar da görevlerinin ancak üçte birini yerine getirmiş olurlar. Bir de kalp, dil ve elinden hiçbirisiyle karşı koymayanlar vardır ki, işte bunlar da yaşayan ölülerdir. Huzeyfe radıyallahu anh'ın, dört çeşit kalp vardır buyurması. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Dört çeşit kalp vardır. Birincisi, kılıflı ve bomboş olan kalptir ki, bu kafirin kalbidir. İkincisi, iki yüzlü olanlardır ki, bu da münafıkların kalbidir. Üçüncüsü, dümdüz ve içerisinde pırıl pırıl parlayan bir kandilin bulunduğu kalptir ki, bu da müminin kalbidir. Dördüncüsü ise, içerisinde hem nifak hem de iman bulunan kalptir. İman, temiz sularla sulanan ağaca benzer. Nifaksa irin ve kanla bezenen çıbana benzer. Huzeyfe radıyallahu anh'ın fitne ve diğer bazı şeyler hakkında nasihatlerde bulunması. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Kendilerine arz olunup da emmiş oldukları fitneler, kalpler üzerinde siyah noktalar meydana getirir. Kendine arz olunan fitneyi reddeden kalpte de beyaz bir nokta oluşur. Herhangi biriniz karşılaştığı fitneden sonra kalbinde oluşan noktanın beyaz mı yoksa siyah mı olduğunu öğrenmek istiyorsa kendisini yoklasın. Eğer daha önceleri haram gördüğü bir şeyi helal ya da helal gördüğünü haram sayıyorsa onun kalbi fitneye maruz kalmış demektir. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Fitnelerden uzak durunuz. Sakın herhangi biriniz gözünü ona dikmesin. Allah'a yemin ederim ki fitne, kendisine göz dikenleri tıpkı selin önüne geleni sürükleyerek götürdüğü gibi sürükler. Fitneler insana hak suretinde görünür. Kişi ancak İçine girdiğinde onun fitne olduğunu anlayabilir. Bir fitneyle karşılaştığınızda, evlerinizde oturup kılıçlarınızı kırınız ve yaylarınızın iplerini koparınız. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Katıksız şarap bile insan aklını fitneler kadar gideremez. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecektir ki, suda boğulmakta olan bir kişinin duası gibi dua edenlerin dışında hiç kimse kurtulamayacaktır. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Sizin hayırlınız, dünyası için ahiretini ya da ahireti için dünyasını terk edenler değildir. Hayırlılarınız, her ikisinden de nasibini unutmayanlarınızdır. Übey bin Ka'b radıyallahu anh'ın nasihatleri. Übey bin Ka'b radıyallahu anh, bana tavsiyede bulun diyen bir kişiye şunları söyledi. Allah'ın kitabını kendine önder edin. Hakem olarak ona razı ol. Çünkü Hazreti Peygamber bizler için halef olarak onu bırakmışlardır. O, isteği asla reddedilmeyecek bir şefaatçi ve itham edilmeyecek bir şahittir. O, hem sizden hem de daha önceki ümmetlerden bahsetmektedir. Onda ferdi ve sosyal hükümlerin yanı sıra sizlerin ve daha sonrakilerin haberleri de vardır. Übey bin Ka'b radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah Teala kendisi için bir şeyden vazgeçen kullarına onun yerine hiç beklemediği bir yerden çok daha hayırlısını verir. Kim de bu konuda gevşeklik gösterirse Allah Teala onu hiç beklemediği bir yerden çeşitli sıkıntılara düçar eyler. Übey bin Ka'b radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Mü'min şu dört şey arasındadır. Başına bir şey geldiğinde sabreder. Kendisine bir şey verildiğinde de şükreder. Konuştuğunda doğru söyler. İki kişi arasında hükmetmesi gerektiğinde adaletle hükmeder. Allah Teala onun hakkında nur üstüne nurdur buyurmaktadır. Onun için şu beş şey, konuşması, ilmi, bir yere girişi ve bir yerden çıkışı ve kıyamet gününde varacağı yer nurdur. Kafir için de şu beş şey, sözleri, amelleri, girdiği çıktığı ve kıyamet gününde varacağı yer karanlıktır. Cebir veya Cüveybir isimli bir kişi şöyle anlatmıştır. Halifeliği döneminde Hazreti Ömer'den bir cariye istemek üzere Medine'ye gittim. Oraya vardığımda doğruca onun yanına gittim. Allah Teala bana keskin bir zeka ve güzel konuşma kabiliyeti vermişti. Hazreti Ömer'in huzurunda dünyadan bahsettim ve onun değerini hiç mesabesine indirdim. Hazreti Ömer'in yanında bir kişi vardı. Sözlerimi bitirdikten sonra bu kişi şunları söyledi. Dünyayı bu derece kötülemen dışında bütün söylediklerin çok doğrudur. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? O, bizi ahirete götürecek bir binek ve bu yolculuktaki azığımızdır. İnsan kıyamet gününde bu dünyada işlemiş olduğu amellerinden dolayı mükafatlandırılacaktır. Bu kişi dünyayı benden daha güzel değerlendirmişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer'e, ''Ey müminlerin emiri, yanınızdaki şahıs kimdir?'' diye sordum. Bu, Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verdi. Übey bin Ka'b radıyallahu anh bir keresinde kendisinden nasihat isteyen bir kişiye şunları söyledi. Sakın seni ilgilendirmeyen şeylere karışma. Düşmanından uzak durduğun gibi dostlarından da sakın. Ölen kimselere gıpta ettiğin noktalar hariç yaşayan kimselerin hiçbir şeyine gıpta etme. İhtiyacını onu önemsemeyen kimselere açma ve böylelerinden hiçbir şey isteme. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın nasihatleri. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, Übey bin Ka'b'a şu mektubu yazmıştır. Allah Teala dili kalbin tercümanı olarak yaratmıştır. Kalbi de dilin kendisine itaat ettiği koruyucu bir merkez yapmıştır. Kalple dil arasında tam bir uyum bulunduğu ve dil kalbin emri altında olduğu sürece sözler düzenli olur ve dil sürçüp hata yapmaz. Kalbinin diline hakim olamadığı kişide akıl ve hayır yoktur. Kişi kalbi istemediği halde diline gelen her şeyi söylediğinde sanki kendi burnunu eliyle kesmiş gibi olur. Akıllı insan sözlerini tartarak söyler. İnsan sözlerini fiilleriyle dengeleyip tasdik ettiğinde daha etkili olur. Cimrilerin sözleriyle cömertlik yaptıkları halde fiilleriyle bunu yalanladıklarına bilmem dikkat ettin mi? Bunun sebebi dillerinin kalplerini dinlememesidir. Kendi ayıplarını görmeyip de başkalarının ayıplarıyla uğraşan kişi, kendi yükünü bırakıp da başkalarının yükünü taşıyan kimse gibidir. Selam üzerine olsun. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın nasihatleri. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Ey günahkar! Sakın işlemiş olduğun günahların kötü sonuçlarından emin olma. Çoğu zaman işlenen bir günahı daha büyük ikinci günah izler. Ancak senin sağında ve solunda bulunan meleklerden utanmaman, işlediğin günahtan daha korkunç bir şeydir. Allah Teala'nın senin hakkında nasıl bir hüküm vereceğini bilmediğin halde, günah işlerken gülmen, işlediğin günahtan daha büyüktür. Bir günah işlediğinde sevinmen, o günahtan daha korkunçtur. Bir günahı işleyemediğinden dolayı üzüntü duyman, işlemiş olduğunda kazanacağın günahtan daha büyüktür. Bir günah işlediğin sırada kalbinin seni gören Allah'tan çekinip ürpermemesi, o sırada rüzgar tarafından sallanan bir kapı perdesinden korkman işlediğin günahtan daha korkunçtur. Azab olmasıca, sen Eyyub aleyhisselamın ondan dolayı Allah Teala'nın kendisine mal ve bedence birçok belalara düçar ettiği günahının ne olduğunu biliyor musun? Eyyub aleyhisselamın günahı, mani olabileceği bir zulmü üzerinden gidermesini isteyen bir fakire yardım etmemesidir. O, emri bil maruf yaparak zalimi zulmünden alıkoymaya çaba göstermedi. Böylece Allah Teala da onu birçok belalara düçar eyledi. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Farzları yerine getir. Allah Teala'nın senin üzerinde bulunan haklarını öde ve bunu yaparken de ondan yardım dile. Çünkü Allah niyeti halis olan kullarını hoşlarına gitmeyecek şeylerden korur. O yegane mülk sahibi olup dilediğini yapar. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Hiçbir mümin ya da fasık yoktur ki Allah Teala ona helalinden rızık yazmış olmasın. Eğer sabredecek olursa Allah'ın kendisine yazdığı helal rızka kavuşur. Ancak acele eder de haramdan kazanmaya kalkarsa Allah Teala kazandığı kadarını onun helal olan rızkından keser. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın nasihatleri. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Kendisi katında makbul bir kimse de olsa, herhangi bir kul bir dünyalık elde ettiğinde, Allah Teala onun kendi katındaki derecelerini eksiltir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. İnsanları dünyayı ahirete tercih etmelerinden dolayı ahmak kabul etmedikçe kişi imanın hakikatine ulaşamaz. Mücahit şöyle anlatıyor. Bir gün İbni Ömer'le birlikte dolaşıyorduk. Bir harabenin yanından geçerken İbni Ömer bana şu harabeye sahiplerinin ne olduğunu sor dedi. Ey harabe, sahiplerine ne oldu dediğimde de onlar gittiler, geride sadece amelleri kaldı, buyurdu. Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anh'ın nasihatleri. Vehb bin Kaysan şöyle anlatıyor. Abdullah bin Zübeyr bana bir mektup yazarak şunları söyledi. Takva sahiplerinin kendileriyle tanındığı bazı alametleri vardır. Onlar kendileri de bu alametleri nefislerinde görürler. Bunlar bela ve musibetlere sabredip Allah'ın kaza ve kaderine razı olmak, nimetlere şükredip Kur'an'ın hükümlerine boyun eğmektir. İmam, yönetici, devlet başkanı pazara benzer. Pazara ancak satılabilecek mallar getirilir. Eğer yönetici hakkı satarsa kendisine hak getirilir ve yanına da hakka mensup kişiler gelir. Yok eğer batıl satarsa kendisine batıl getirilir ve yanına da batıla mensup kişiler gelir. Hazreti Hasan'ın nasihatleri. Hazreti Hasan şöyle buyurmuştur. Dünya kendisini isteyen kişiyi yere vurur. Dünyayı istemeyen kişilerse onu kim yerse yesin asla umursamazlar. Dünyayı çok isteyen kişi, dünya kimin elinde bulunuyorsa ona köle olur. Dünyanın azı kâfidir. Çoğuysa insanı zengin etmez. İki günü birbirine eşit olan kişi aldanmıştır. Bir önceki günü bugününden hayırlı olan kişi ise zarar etmiştir. Noksanlıklarını göremeyen insanın noksanı çok demektir. Böyle bir insan için de ölüm daha hayırlıdır. Hazreti Hasan şöyle buyurmuştur. Biliniz ki yumuşak huyluluk süstür. Vefakarlık zenginliktir. Acelecilik ahmaklık, yolculuksa zaaftır. Dünyayı isteyen kişilerle oturup kalkmak ayıp, fasıklarla ihtilatsa şüpheyi celbedecek bir şeydir. Hazreti Hasan şöyle buyurmuştur. İnsanlar dört kısımdır. Birincisi, dünyadan nasipleri olup da ahlaktan yoksun olanlardır. İkinci kısım insanlar, ahlaklı fakat dünyadan nasibi olmayanlardır. Üçüncüsü, ne ahlaktan ve ne de dünyadan nasibi olmayanlardır ki, insanların en kötüsü bunlardır. Dördüncüsü ise hem ahlaklı ve hem de dünyadan nasibi olan kimselerdir ki, insanların en üstünü bunlardır. Şeddat bin Evs radıyallahu anh'ın nasihatları. Meşhur sahabi Şeddat bin Evs radıyallahu anh şunları söylemiştir. Siz hayrın kendisini değil ancak sebeplerini görüyorsunuz. Hayrın tamamı cennette, şerrin tamamı da cehennemdedir. Dünya, iyi kötü herkesin kendisinden yediği bir metadır. Ahiretse kesinlikle gelecek olan bir gündür ki, o gün güç ve kudret sahibi Allah Teala hükmedecektir. Dünyanın ve ahiretin bazı dostları vardır. Siz ahiretin dostları olmaya bakınız ve sakın dünyanın dostlarından olmayınız. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Bazı insanlara ilim verilmiş fakat halim verilmemiştir. Ebu Yala'ya ise hem ilim ve hem de halim verilmiştir. Cündüp el-Beceli radıyallahu anh'ın nasihatleri. Cündüp el-Beceli radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah'tan korkunuz ve Kur'an okumaya devam ediniz. Çünkü bu, karanlık gecenin nuru, gündüzün zinetidir. Bir musibetle karşılaştığınızda, mallarınızı kendinize ve nefislerinizi de dininize kalkan yapınız. Asıl zarar, insanın dininde uğradığı zarardır. Helak olan da, dini hususunda helak olandır. Biliniz ki, cennetten sonra fakirlik, ateşten sonra da zenginlik yoktur. Çünkü ateş, esirini asla bırakmaz. Onun yarası iyileşmediği gibi, yangını da sönmez. Eğer bir Müslüman, bu dünyada bir Müslümanın kanını dökmüşse, bu kan, kıyamet gününde onunla cennet arasına girecektir. Kişi oraya, hangi kapısından girmeye kalkışırsa kalkışsın, bu kan, karşısına dikilerek onu geri çevirir. Ademoğlu vefat edip defnedildiğinde ilk önce karnı kokar. O halde onu haram şeylerle beslemeyiniz. Mallarınız ve canlarınız hususunda Allah'tan korkunuz ve hiçbir Müslümanın kanını akıtmayınız.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da

0: Yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Zorunlu yayın.
3: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
2: Zorunlu yayın.
4: Radyo Hedef.
5: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
0: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
6: Hamid olan sen, kullarının şükrüne yine sonsuz şükür vesilesi nimetler gönderirsin. Kullarının hamdine yine hamd edilesi bereketler indirirsin.
4: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'deh. Hakka suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Mekke'nin ilk yılları Kalem suresinde Allah Azze ve Celle önceki milletlerden, kavimlerden, onların helak olmasından mücmel olarak bahsetmişti. Burada onu tafsil ediyor. Ayrıntıya giriyor. Sure Mekke'de tam olarak hangi tarihte nazil oldu onunla alakalı muayyen bir ifade söylememiz zor. Fakat Ahmed bin Hanbel rivayet ettiği hadis-i şerifte Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme zarar vermek için evden ayrılır. Efendimiz aleyhisselamı arar. Metaf'ta Kabe-i Muazzama'nın etrafında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görür. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hakka suresini okuyor. Efendimiz aleyhisselamın Kur'an-ı Kerim okumasından etkilenir. Der ki bu şairin sözüdür. Allah Resulü aleyhisselam başka bir yönde duruyor. Kabe'nin başka bir yönünde Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin söylediklerini duymuyor. Fakat وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ bu ayet-i kerimeyi okuyor. O şairin sözü değildir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz hayret halinde. Nasıl oldu da benim burada söylediklerimi ya da içimden geçenleri hissedebildi, duyabildi onları, kahin midir diyor. O zaman Efendimiz aleyhisselam yine okumaya devam ediyor. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ yani o kahinin sözü de değil, tenzilun min rabbil alemin. Allah Azze ve Celle alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den gelmiştir, ondan inmiştir. Cebrail Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme getirmiştir. O halde henüz Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz bu sure nazil olduğunda Müslüman olmamıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi başka sureleri Kabe'de okur, insanlar bu surelerle tanışırlardı. Bir kısmı etkilenir, orada Müslüman olurdu. Hazreti Ömer de ciddi anlamda ilk Kur'an-ı Hakim'le buluşması Hakka suresi Efendimiz Aleyhisselam tarafından okunurken olmuştu.

Kıyametten bahsediyor. Sureyi dört bölüme ayırabiliriz. Önce kıyamet diyor. El-Hakka. Yani o hakikat gelmesi, hakikat gelmesinde şek yok, şüphe yok. Yani neden böyle başlıyor? Çünkü o toplum kıyameti inkar ediyor. Ahiret bilinci var, kıyamet şuuru var. Eğer bir toplumda ahiret şuuru, kıyamet bilinci yoksa onlar dünyada her türlü zulmü yaparlar. Kadınlar iffetten mahrum olurlar. İktisadi hayatta tefeciler olur. Onlar insanların alın terini emerler. Kanını sömürürler. Siyasette zalimler olur, firavunlar olur, nemrutlar olur. Çünkü o toplumda gücü eline alanlar, aşağıda olanları, altta olanları ezerler. Bu cihetle kıyamet şuurunu, kıyamet bilincini Allah Azze ve Celle Mekke'ye, Mekke toplumuna hakim kılmayı murad ediyor. Onlar inkar ediyor. Kur'an-ı Kerim'de hayır vardır diyor. El-Hakka diye başlıyor. Buradan onların kıyameti reddettiğini anlıyoruz. Dördüncü ayetten sonra kezzebet semudu ve adun bil kariya. Orada Semud kavmi var, Salih Aleyhisselam'ın kavmi, Ad kavmi, Hud Aleyhisselam'ın kavmi, bil kariya. Sanki kapıya biri geliyor, hızlı bir şekilde vuruyor. Kıyamette gök yarılacak, güneş dürülecek, bütün bu alametler bir korkuyla insanlığın dünyasına gelecek. Tıpkı birinin gelip tak tak tak diye gecenin yarısında kapıya vurması gibi onu anlatıyor. Yani onlar Semud kavmini görüyorlar. Ne tarafa gidiyorlar? Şam tarafına, Hicaz Şam tarafına gidiyorlar. Orada Semud kavmini görüyorlar. Yemen tarafına gidiyorlar. Orada Ad kavmini görüyorlar. Gördüğü manzaralar var. O manzaralardan hareketle Kur'an-ı Kerim onlara işte bunlar da kıyameti yalanlamışlardı fakat helak oldular. Eğer siz inkar ederseniz sonunuz onlar gibi olacak. Helak olan kavimlerden bahsediyor. Nasıl helak oldular? Bir bunlardan bahsediyor. 11. ayet-i kerimede de Nuh Aleyhisselam'a isyan eden insanlar vardı. Orada Hazreti Nuh 950 yıl İslam'ı anlattı. Peygamber olarak orada 950 yıl kaldı. Fakat onlar reddettiler. İnna lemma tagal ma'u hamelnakum fil cariye. Onların helak olmasından bahsediyor. Peki 3. bölüm nerede başlıyor? 13. ayet. Fe iza nufika fis suri nefhatu vahide. Sura üfleniyor. Onlar inkar etmişlerdi, helak oldular. Şimdi kıyamet nasıl olacak? Nasıl kopacak? Koptuktan sonra insanlar neleri görecek? Onlardan bahsediyor. 38. ayet-i kerimeye kadar. 38. ayet-i kerimede فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ. Burada iki husus var. Allah Azze ve Celle فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ. Gördüklerinize yemin ediyorum buyuruyor. Gördüklerimiz neler? Semud kavmi inkar etmişti. Ad kavmi reddetmişti. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi onlar Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın karşısında durmuşlardı. Peki sonunda kaybettiler, helak oldular. Siz bunların kalıntılarını görüyorsunuz. Gözleriniz buna tanık. Bir de وَمَا لَا تُبْصِرُونَ. Görmedikleriniz var, ahiret var. Haşır var, neşir var. Orada hesap vereceksiniz. Peki gördüklerinizin ve görmediklerinizin sahibi olan Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Cenab-ı Hak yemin ediyorum buyuruyor. Ki innehu lekavlu rasulin kerim. Kerim olan yani Allah Teala katında yeri olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinden aldığı buyruktur Kur'an-ı Kerim. Yeminin cevabı innehu lekavlu rasulin kerim. Rasulin kerim. Şairin sözü değil, kahin sözü değil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbinden aldığı buyruklardır. Sonra Kur'an-ı Kerim'i anlatıyor. Evet, bugün itibariyle siz anlamıyorsunuz. Anlamak istemiyorsunuz, idrak etmiyorsunuz. Neden? Çünkü kıyamet o kadar farklı bir hadise ki onu ayrıntısıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bile bilmiyor. İşte siz o kıyameti anlama için dünyaya bakın. Eğer dünyaya bakarsanız bunu var eden,
bu dünyaya bu nizamı veren Allah Azze ve Celle madem bu nizamı verdi, bu nizamın içinde adaleti koydu. Fakat adaleti çiğneyenler var. O halde وَالسَّمَاءَ رَفْعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ bu semayı yükseltip yeryüzüne mizanı, adaleti koyan Allah Azze ve Celle, adaletin ve mizanın gereği olarak yeryüzünde yapılan zulmü, ihaneti sorgulamalı, bunun hesabını sormalı. Akıl sizi nereye götürecek? Kıyamet şuuruna, kıyamet bilincine. Mutlaka bunun bir finali olmalı bu dünyanın. Bir sonu olmalı. Eğer dünyayı doğru okuyabilirseniz o zaman sonunu anlayacaksınız. Ahireti anlayacak, idrak edeceksiniz. Fakat kıyamet öyle baktığınız zaman bir bakışta vehle-i ula'da anlayacağınız kadar basit bir hadise değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile ayrıntısını bilmiyor. Allah Teala ona bile bildirmedi. Fakat Kur'an-ı Kerim ise anlatıyor. Neyi ne kadar anlattıysa oraya kadar gelin. Orada Allah Azze ve Celle'nin buyruklarına teslim olun. Sure bize ondan bahsediyor. En sonunda Allah Azze ve Celle'yi tesbih etmeye, tazim etmeye çağırıyor Hakka suresi. Peki Bismillahirrahmanirrahim. El-Hakka. Yani gelmesi hakikat olan, gelmesi muhakkak olan, gelmesinde şüphe olmayan o kıyamet, el-hakka. Yani Kur'an-ı Kerim kıyameti farklı isimlerden hareketle bize anlatır. Vaka diye anlatır, kari'a diye anlatır. Burada da hakka diye haber veriyor. El-hakka yani gelmesi hakikat olan, gelmesinde şüphe olmayan. Neden? Çünkü onlar reddediyorlardı, inkar ediyorlardı. O cihetle el-hakka diye başladı. Peki mel-hakka? Nedir o hakka? Gelmesi mutlak olan, muhakkak olan, gelmesinde şüphe olmayan o kıyamet nedir? Ma mübteda el-hakka'nın haberi. Mel-hakka cümle olarak da el-hakka'nın haberi. Mel-hakka ve ma edrake mel-hakka. Eyyü şeyin a'lemeke mel hakka. Sana ne bildirecek ki? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen, peygamber, mübeşşir olan, bütün alemleri Allah Azze ve Celle'nin rahmet olarak gönderdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olarak bile kıyametin ne olduğunu bütün hakikatiyle idrak edemezsin. وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحَاقِ اَيُّ شَيْنَ عَلَمَكَ مَا الْحَاقِ. Ne bildirecek ki sana? Nereden bilirsin? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bütün insanlar onların malumatını, müktesebatını toplasanız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilmine nispetle bir muhteva ifade etmez. O kadar az, o kadar naif, o kadar zayıf insanların bilgisi. Fakat buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Cenab-ı Hak وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحَاقَ buyuruyor. O halde insanlar Peygamber aleyhisselam bunun içinde olsa bile bir yere kadar geliyorlar. Orada abduhu, Allah'ın kulu, kulu olması itibariyle insanlar duruyor. Bir sidre-i münteha var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile orada duruyor. Allah Teala oradan ötedeki bilgiyi, malumatı kendine saklıyor. Yani teslim olmadan bu yolda yürüyemezsiniz. Teslim olmadan burada mesafe alamazsınız. Sure başındaki ayetler itibariyle bizi onu hatırlatıyor. Kezzebet semudu ve adun bil kari'a. Kezzebet semudu, semud yani Salih Aleyhisselam'ın kavmi inkar etti, reddetti. Onların peygamberi Hazreti Salih Aleyhisselam geldi, kıyamet var dedi. İnsanlara zulmetmeyin, alın terini sömürmeyin, biz güçlüyüz diye kendinizi haklı görmeyin, hakkı üstün tutun dedi onlara, fakat reddettiler. Kezzebe semudu, semud o kavim Salih aleyhisselamı reddetti, inkar etti. Ve adun at kavmi, onlar da Hud aleyhisselamın kavmiydi. Bil kari'a, oradaki ba'nın mutallakı kezzebe. Kariye, yani kıyametin bir adı da kariye. Birisi geliyor gecenin yarısında kapıya vuruyor. Kıyamet de işte böyle gelecek. Alametleriyle gök yarılacak, yıldızlar düşecek, güneş dürülecek. Bütün bunlarla kıyamet insanlara, insanların dünyasına, alemine gelecek. Fakat Semud kavmi, Ad kavmi o kıyameti dehşetiyle gelecek, o hadiseyi inkar ettiler.
فَاَمَّا ثَمُودُ فَاُهُلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ Semud kavmine gelince, yani Salih Aleyhisselam'ın kavmine, bunlar Şam tarafında yaşıyorlar.

O ölçüm cihazlarının çok üzerinde bir sarsındı. فَاُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَ Haddi, ölçüyü aşan bir sarsıntıyla sesle o Semud kavmi helak oldu. فَاُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَ وَاَمَّا عَادٌ Ad kavmine gelince فَاُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَ Onlar da birihin rüzgarla sarsarın O da böyle yani sesi ya da soğuğu çok şiddetli olan bir rüzgarla atiye yıkan, yok eden bir soğuk ya da sesle onlar helak oldular. Ad kavmi o şekilde helak oldu. Yok oldular, gittiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nusirtu bis sabah ve uhliket adun biddebur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Nusirtu bis sabah ben sabah rüzgarıyla yardım olundum Hendek Muharebesi'nde ama ve uhliket adun biddebur Ad kavmi de debur diye bir rüzgarla onlar helak oldular birihin sarsarin sarhasar kelimesi burada neden müzekker geldi aslında rih kelimesinin sıfatı Rih müennes, sarser sadece bu kalıp bu şekliyle kullanılır. Tıpkı haiz kelimesi gibi, kabil kelimesi gibi onlar sadece kadına ait kullanımlar olduğundan dolayı taut teknis onlara gelmiyor. Çünkü o taut teknisi getiriyorduk ki erkeklerden ayırıyorduk. Haiz sadece haiz olmak kadına ait bir özellik, kabil ebe olmak sadece kadına ait bir özellik olduğundan onlara mühendislik tahası gelmiyordu. Burada da birihin sarı sarin atiye yani birisi kalkıp da bunun sıfatı neden burada ta yok dediği zaman çünkü bu sarı sarı sadece bu şekliyle kullanılır. Atiye kelimesi de yine burada sıfat yani yok eden, yıkan bir rüzgarla ya da sesle onlar helak oldular. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةِ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ ف۪يهَا صَرْعَى buyuruyor Cenab-ı Hak. سَخَّرَهَا buradaki zamir nereye gidiyor? Rüzgara. O rüzgarı onlara musallat kıldık. عَلَيْهِمْ bu Ad kavmin üzerine سَبْعَ لَيَالٍ 7 gece ve semaniyet eyyamin 8 gün 7 gece rüzgar husumen mutetabi'a ten yani o rüzgar onlara 7 gece 8 gün aralıksız devam etti. Aralıksız o şiddetli rüzgar kavuran yok eden perişan eden rüzgar engel olamıyorlar. Evler havada uçuyor. İnsanlar havada uçuyorlar. Öyle bir rüzgar var. فَتَرَ الْقَوْمَ ف۪يهَا صَرْعَى Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözü önünde Kur'an-ı Kerim o hadiseyi canlandırıyor. Senin önünde de canlandırıyor. Fiil-i muzari ile getiriyor. Muhatap فَتَرَ الْقَوْمَ Sen o kavmi görüyorsun. Sanki gözümüzün önünde. Allah Azze ve Celle Ad kavmini o şiddetli rüzgarla nasıl helak ediyor? فَتَرَ الْقَوْمَ ف۪يهَا Nerede? O سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ 7 gece ve 8 gün devam eden o rüzgar, o fırtınanın içerisinde görüyorsun veya o helak oldukları yerde görüyorsun. Sara, ne oldukları halde? Katla, öldüler, savruldular kenarda köşede Allah'a meydan okuyan o insanlar bir rüzgara dayanamadılar. Öldükleri halde görüyorsun. Yani Cenab-ı Hakk'a direnen, meydan okuyan bütün kavimler, bütün uygarlıklar, ideolojiler, onların sonu da ahirleri de bu şekilde olacak. İnan diyor, gör diyor, bak diyor. فَتَرَ الْقَوْمَ ف۪يهَا سَرَى كَأَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ Güçlüydüler, kuvvetliydiler, boyları vardı, soyları vardı ama şimdi onlar keennehum sanki onlar acazu nahlin. Nahil, nahle kelimesinin çoğulu. Hurmanın gövdeleri gibi. Haviye yani sakide, düşen ya da baliye, çürüyen, içi boş hurmanın gövdeleri gibi serildiler. Dev adamlardı. Peygamber'e meydan okuyorlar. Ne demek? İffet diyorlardı. Nasıl olur da sen bizim kadınlarımıza örtün diye emredersin? Namaz, kulluk, bizi bunlara davet ediyorsun. Putlarımıza, bizim hayatımıza, uygarlığımıza karşı çıkıyorsun diyorlar.

Peygamberi zayıf görüyorlardı. Peki şimdi onlar yıkılmış, içi boş hurma ağaçları gibi oldular. كَأَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ İstifam burada inkar için. فَهَلْ تَرَى görür müsün? لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ onlardan geriye bir bakiye, bir eser görür müsün? Göremez. Yok oldu gittiler. Yani bir adam bıraktılar mı? Çocuk bıraktılar mı? Bir kadın kaldı mı geriye? Hani o kadar güçlüydüler, iktidarları vardı. Yani bütün zalimler belki bu şekilde helak olmayacaklar. Fakat onların devletleri, onların sistemleri Allah'ın inayetiyle Semud kavmi, Ad kavmi nasıl çöktüyse onlar da çökecekler. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَ Roma'dan bir bakiye kaldı mı? Yok oldu gitti. Firavun güçlüydü. Kaldı mı? Kalmadı. Yok oldu gitti. Yani bugün insanlar kalkıp deseler ki biz Roma devletini aynısıyla geriye getireceğiz. Adamları alırlar. Tımarhaneye götürürler. Olur mu derler bu dünyada Roma. Roma bugünkü dünyaya hükmedebilir mi derler. Devam ediyor önceki uygarlıklardan. Ve caa firavun ve men kablehu vel mu'tefikatu bil khatia. Ve caa firavun, firavun geldi ya da firavun yaptı ya da firavun tarih sahnesine çıktı. Ve caa firavun ve men kablehu ve ondan önce yaşayanlar, zalimler, tağutlar, bir de vel mu'tefikatu. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا Lut kavmi vardı. Kadınları bırakıp erkeklerle beraber olanlar. İşte onlar da geldiler. بِالْخَاطِئَ Yani tarih sahnesine Firavun, ondan önce yaşayanlar Lut kavmi neyle çıktılar tarih sahnesine? بِالْخَاطِئَ O insanlığın en büyük günahıyla şirkle çıktılar, zina ile çıktılar, fuhuşla çıktılar. İslam'a meydan okudular. İffet emrini Allah'ın meydan okudular. Aileniz olsun, çocuklarınız olsun, orada insanca yaşayın. Fakat bunlar reddettiler. Hayır olmaz dediler. Fe'asav rasule rabbihim. Peki onlar Rablerinin Resulüne isyan ettiler. Her kavim kendi peygamberine asi oldu. Fe'asav rasule rabbihim. Peki sonu ne oldu bunların? فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَ Rabiye böyle zaideten fişidde. Onlara gelen azap an be an arttı. Allah Azze ve Celle onları an be an artan, şiddetlenen bir azap ile derdest etti, yakaladı. Yok etti onları. Bu kadar işte. فَاَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةَ الرَّابِيَ Firavunu güçlü zannediyorsunuz. Bir firavun gidiyor, başka bir firavun geliyor. Mazlumlar olarak size bunların iktidarı çok uzun geliyor. Bitmez diyorsunuz. Bunların elinden bu güç zail olmaz diyorsunuz. Fakat Allah Teala işte bu kadar kısa bir anda فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةَ الرَّابِيَ bir anda onları derdest ediyor, yok ediyor, hakile yeksan ediyor. Peki Ad kavmi, Semud kavmi, Firavun, ondan önce yaşayanlar, Lut kavmi vardı. Bir de burada Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın milletinden bahsediyor. İnna lamma tagal ma'u hamalnakum fil cariye. İnna lamma tagal ma'u. Tagal ma'u burada irtefa'al ma'u. Su yükseliyor. Feda'a rabbahu enni maglubun fantasir. Fe fatahna abwaba's sama'i bima'in munhamir. Hazreti Nuh Aleyhisselam dayanamıyor artık. Feda'a rabbahu Allah Azze ve Celle dua ediyor. Enni maglubun fantasir. Yıkıldım, yenildim ya Rabbi. İmdad et. İmdad et ya Rabbi. Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyara. Bunlardan yeryüzünde bir tane bu kafirlerden bırakma ya Rabbi. 950 yıl anlattı. Davet etti. Onlar da reddettiler. İsyan ettiler. En son artık bağladılar Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı. Ağzını mühürlediler. Allah diyemesin dediler. Allah diyemeyecek, onun yoluna çağıramayacak hale gelince artık ben ne yapayım ya Rabbi dedi. Çağırdı, bunlar isyan ettiler. Ellerini kaldırdı. فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ Dökülen su dökülüyor. Göğümden dökülür gibi semanın kaplarını açıyor. Yağmur yeryüzüne o halde boşalıyor.
950 yıl sonra. Neden bize öyle anlatıyor Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı? وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ فَلَبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا. Yani 950 yıl orada peygamber olarak kaldı, davet etti. Daha fazla ömrü vardı. Orada o kadar zaman davet etti. Usanmadı da sen 50 yıl zafer gelmeyince neden usanıyorsun? 60 yılda neden usanıyorsun? Sen mücadeleden sorumlusun. İnna fetahna leke fethan mubina. Fethi Allah Azze ve Celle verecek. Peki inna lemma tagal ma'u. Su tagi oldu. Haddi aştı. Dağların üzerine çıktı sular. O kadar ki bulutlara yaklaştı. İnna lemma tagal ma'u hamelnâküm. Sizi taşıdık fil cariye, gemide. Gemilerde taşıdık. Nuh'un gemisinde taşıdık. Hamelnâküm yani babalarınızı. Burada küm babalara nispetle. Peki neden Allah Teala sizi gemide taşıdık, geri kalanları helak ettik? لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعَيَّهَا اُذُنُوا وَاَعِيَّ لِنَجْعَلَهَا. Oradaki zamir manaya gidiyor. Yani Müslümanları, Hazreti Nuh Aleyhisselam, onun kavmini kurtarması, zalimleri helak etmesi, لِنَجْعَلَهَا. Evet, bu gemide sizi taşıdık. لِنَجْعَلَهَا. Bu hadiseyi لَكُمْ تَذْكِرَةً için bir ibret yapalım. Bakın bu hadiseye. 950 yıl ayakta kalan, usanmayan bir peygamber var. O halde usanma, örtü de, iffet de, faiz haram de, namaz de, namazla bu toplum kurtulacak de. Anneler eğer çocuklarını sabah namaza kaldırırsa o annelerin çocukları bu ümmeti uyandıracak de. Usanma, bir defa, bin defa, yüz bin defa hakikati anlatmaya devam et. Önünde İmam Hazreti Nuh Aleyhisselam olsun. İşte onun için Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh var. Li nec'aleha lekum tezkire. Sizin için onu biz bir öğüt yapalım. Ve ta'yeha uzunun va'iye. Muhafaza eden, hafız olan kulaklar onu koruması için. Tahfazaha. Ve ta'yeha uzunun va'iye. Kulak var, söz gelir. Buradan geldiği gibi gider. Ama kulak var ki uzunun va'iye alır. Muhafaza eder. Kafa arşivinde korur. Sonra duymuş olduğu ayet-i kerimelerden ibretler alır, dersler çıkarır, ibret alır, dersler çıkarır. O ayetleri hayatına tatbik eder. Nuh Aleyhisselam nasıl mücadele yaptıysa o mücadele onun mücadelesi olur. Zalimler orada yıkılmışlardı. Bu zalimler de yıkılacak diye Allah Teala'ya tam bir tevekkül haliyle ittiba eder. Ve ta'yaha uzunu vahiyye. Peki buraya kadar iki bölüm vardı. Önce el-hakka demişti. Sonra yalanlayan kavimlerden bahsetmişti. Üçüncü bölüm. Onlar neyi inkar ettiler? Kıyameti. El-hakkatu mel-hakka. O kıyametin hakikat olduğundan bahisle sureye başlamıştı Kur'an-ı Kerim. Şimdi üçüncü bölümde ise kıyameti ayrıntısıyla bize anlatacak. Nasıl kopacak ve sonra kıyamette neler olacak? Peki meali okuyan bir kardeşimiz tefsire vakıf olmasa Kur'an-ı Kerim'in bu bütünlüğünü anlayabilir mi? Anlayamaz. Neden? Ya bu ayetten sonra neden bu ayet gelmişti? Yani Allah Teala el-hakkatu mel-hakka ve ma edrake mel-hakka. Sonra kezzebet semudu ve adun bil kari'ah. Ne alakası vardı? Sonra buraya gelir üçüncü bölüme. Fe izâ nufhe fissûri nefhatu vâhide. Alakayı kuramaz. Onun için mutlaka Kur'an-ı Kerim tefsirle okunmalı, tefsirle anlaşılmalı ki Allah Teala'nın muradına insanlar muhatap olabilsinler. Fe izâ nufhe fissûri. Sura üflendiğinde İsrafil Aleyhisselam tarafından nefhatu vahide naib fail. Yani sura, ilk sura, birinci sura üflendiğinde birinci sur üflenecek, her şey ölecek, herkes ölecek. İkinci sur diriliş suru olacak. Fe izâ nufhe fissûri nefhatu vahide. Peki neler olacak? Ayrıntıya giriyor. Sura üflendikten sonra her şey olacak. Peki sonrasında ve humiletil ardu vel cibalu, yer ve dağlar yükseltilecek. Fe dukketa dekketen vahide.
bu tesniye fiil o halde getiriliyor. Neden? Yer ve dağlar. Dekketen vahide.

defa şiddetli bir şekilde birbirine çarpılacaklar. Çarpılacak ve kum olacaklar, ip ince olacaklar, paramparça olacaklar. Yani kum taneciklerine dönüşecekler. O kadar şiddetli birbirine vurulacak ki bunlar çarpacaklar, kum tanesine dönecekler. Depremi görüyorsunuz, şiddetine göre enkaz parçalanıyor. Bir bina bin parçaya ayrılıyor. Bina biliyorsunuz şimdi bin parça oldu. Bir parçaydı. Peki 7.8 nokta depremde bin parçaya ayrılır da bir de Allah Azze ve Celle kimsenin idrak edemeyeceği, anlayamayacağı o kıyametin dehşetinden bize bahsediyor. El hakkatu mel hakka diyor. Orada her şey birbirine vuracaksa işte o zaman 8'de bin parçaya ayrılıyorsa 8 şiddetindeki bir depremde düşünün kıyamette nasıl olacak? Fedukketa dekketen vahide kırılacaklar, paramparça olacaklar, deniz kenarındaki kum haline dönecekler. Dümdüz olacak dünya. Neden dümdüz olacak? Çünkü kum gibi olunca artık dağı tutan bir omurga vardır. Omurga kalmayacak. Denizde her taraf düz hale gelecek. Peki feyevme izi vakaatil vakia, buradaki fa izanın cevabıdır, faul cevap ya da faul rabdir. Feyevme izin o kıyamet günü, vakaatil vakia, feyevme izin işte o gün, vakaatil vakia kıyamet kopmuştur. Venşakkatis sema'u, sema yarıldı. Fehiye yevme izi vahiye, fehiye o sema yevme izin o gün, vahiyetun zayıftır. Yere doğru çöküyor artık. Semayı tutan bir güç kalmamıştır. Vel meleku ala arcaiha. Sema yarıldı. Melekler yeryüzüne geliyorlar. Her birinin bir vazifesi var. Vel meleku melekler. Neden melekler diyoruz? Çünkü buradaki el cins içindir. Kelime müfret, tekil ama cins için olduğundan bimanel cem diyoruz. Cem anlamındadır. Vel meleku melekler ala arcaiha. Semanın köşelerinde, kenarlarında, bucaklarında, taraflarına gidecekler. Vel meleku ala arcaiha ve yahmilu arşa rabbike fevkahum yevme izin semaniye. Ve yahmilu arşa rabbik, Rabbinin arşını taşır, fevkahum üzerlerinde. Fevkahum diyor. Neden zamir cemi geliyor? Çünkü melek müfret ama anlamı cemi, çoğuldu demiştik. Fevkahum yevme izin kıyamet günü semaniyetun, 8 tane melek. 8 melek mi? Yoksa 8 saf melek mi? 8 bin melek mi? Biz onu bilmiyoruz. Müteşabih bir ayet. Keyfiyetini Allah Azze ve Celle bilir. Hani bu akla uymuyor diye hadisi reddediyor. O akla uymuyor diye hadisi reddediyorlar. Peki anlasınlar bakalım. Vel meleku ala ercaiha. Melekler semanın taraflarına gidecekler. Ve yahmilu arşa rabbike fevkahum yevme izin semaniye. 8 tane melek diğer meleklerin üzerinde Allah Teala'nın arşını taşıyacaklar. Biz bunu müşahhas hale getirebilir miyiz? Getiremeyiz. Gördüğümüz bir alem var, görmediğimiz bir alem var. Bu alemi o aleme kıyas edemeyiz. Denizin altındaki dünyayı buraya kıyas edebiliyor musun? Denizin altında balık var, yaşıyor orada. Karaya çıkarıyorsun, ölüyor işte. Ey balık, orada yaşıyorsun da burada niye yaşamıyorsun diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü o alemin kuralları farklı, bu dünyanın kuralları, yani karanın kuralları farklı. Peki o zaman o alemin kuralları farklı, kıyamet kopunca orada neler olacak, nasıl olacak bilmiyoruz. Dolayısıyla işte burada duruyoruz, teslim oluyor. Diyoruz ki bu akıl buradan fazlasını taşımaz ya Rabbi. Hadi taşır diyenler bulsunlar, anlasınlar. İslam aklı reddetmez, aklı çiğnemez, aklı muhatap alır. Fakat bir noktaya kadar gelir, akla der ki işte kırmızı çizgi. Buradan öteye aşk ve imanla gideceksin. Aklın bir sidre-i müntahası var. Oraya kadar gelir. Orada durur, kalem durur, kelam durur. Oradan öteye teslim olacaksın. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edip ancak oradan öteye aşk ve imanla gidilir. Aksini söyleyenler gitsinler bakalım. Yes'elûneke anir ruhi. Hadi gelsinler. Ruh nedir? Tarif etsinler. Fazla uğraşmaya gerek yok.

hacet yok. Ateisti karşınıza alıp muhatap kabul etme. Ruhu anlat bana kardeşim de. Bu adam bizimle beraber burada konuşuyordu. Ama şimdi burada bir iskelet oldu işte. Yatıyor. Kalk diyorsun, kalkmıyor. Öldü gitti adam. Biraz önce beraberdik. Nasıl öldü? Ne oldu? Eli var, ağzı var, gözü var, kulağı var. Bütün organları, hasseleri yerinde. Peki neden benimle konuşmuyor? Oğlum, kızım, babam, amcam burada mevta oldu. Neden bana cevap vermiyor? Neden diye soruyorsunuz. Versinler cevabını. Ruh nerede duruyordu? Neredeydi? Nereye gitti? Anlasınlar. O halde işte bir sidre-i münteha var. Oradan öteye imanla gidilir. Allah Teala oradan ötesinin açmadı. Kapısını açmadı. Ve yahmilu arşa rabbike fevkahum yevme izin semaniye. Yevme izin tu'radûne la tahfâ minkum khâfiye. Yevme izin o kıyamet gününde tu'radûne arz edilirsiniz. Huzura çıkarılırsınız. La tahfâ minkum khâfiye. Size dair hiçbir şey Allah Teala'dan gizli kalmaz. Her şey ortada. Neler yaptıysanız yevme izin tuhaddisu akhbaraha. Yer haber verecek. Yani buna dair bilimsel makaleler de var. Uzayda bütün insanlara ait kayıtlar var. Burada yürüyorsunuz, elinizle duvara vuruyorsunuz. Bunların kayıtları var. O kayıtlardan 1000 yıl, 10.000 yıl önce yaşayan insanların seslerini çözebiliyorlar. Ayak sesi ya da elinin o duvara vurmasıyla oluşan ses, darbeyle oluşan ses veya bizzat kendi sesi. Onlar hep kayıtlı. Yevme izin tuhaddisi akhbara. O gün yer haber verecek. Tuhaddisi akhbara, haberlerini bildirecek, onları anlatacak. Peki buradan öteye, ahirete, insanlara amel defterleri nasıl verilecek? İki gruptan bahsedecek. Bir kitabı sağdan alanlar, bir de soldan alanlar. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَ. Kitap kendilerine sağdan verilenler, onlara gelince فَاَمَّا, yine burada tafsil var, ehli cenneti onları tafsil edecek. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ. Kitap kendisine sağdan verilenler, sağda bir teberrük var, bereket var. Allah Teala onları teşrif ediyor. Sağ elden alacaklar yemini. Feyekulu diyecek ki kitabı sağdan alanlar. Çünkü biliyorlar Kur'an-ı Kerim onlara haber vermişti. Kitabı sağdan alanlar kurtulacaklar. Şimdi sağdan alınca onun sevinciyle, sururuyla diyorlar ki ha umukra'u kitabiye. Bu ismi fiil hudu anlamında alın. İkra'u okuyun. Amcasına, dayısına, kardeşine, oğluna diyecek elhamdülillah beraatı aldık. Müebbetle yargılanan bir adam var. Beraatı alınca sevinç çığlıklarıyla dışarıya koşar, arkadaşlarını uzatır. Şimdi orada da ehli cennet kitabı sağ taraftan alınca ne diyecekler? Feyekulu ha umukra'u kitabiye. Hadi alın ikra'u kitabiye. Benim kitabımı okuyun, burada ha'u sekt var. Kitabı, benim kitabımı okuyun diyecek yakınlarına. İnni zanentu enni mulaqin hisabiye. Bu kitabı sağdan alan arkadaşlarına gidecek, yakınlarına gidecek, okur musun diyecek, onlara okutacak, verecek onlara ve diyecek ki inni zanentu, zanentu alimtu anlamında iman ettiğinde Kur'an-ı Kerim'deki bu ifadeleri biliyordu, inanmıştı onlara. İnni zanentu bildim. Neyi bildim? Enni mulaqin hisabiye. Ben amellerimle hesaba çekileceğimi, bugüne mulaki olacağımı, bugünle karşılaşacağımı bilmiştim diyecek. Fehuve fi aişetir radiye. O ehli cennet. Amel defterini sağdan alan o kişi, yani fehuve men utiye kitabehu bi yemini. Kitabı sağdan alan kişi fi aişetin radiye. Radiye mardiye demek. Yani hoşnut olunan bir hayatı yaşayacak. Her istediğini orada ulaşacak. Fi cennetin aliye, yüce bir cennette. Kutufuha daniye. O cennetin meyveleri daniyetun karivetun. Ona yakındır. Ayakta elini uzatacak, alacak.
otururken uzatacak, alacak, yürürken elini uzatacak, meyveyi alacak. Külfet yok, zorluk yok. Kutufu ha daniye. Külü ve şirabu heniyen bima esleftum fil eyyamil haliye. Allah Azze ve Celle onlara ehli cennete buyuracak ki yiyin için afiyetle. Heniyen meriye afiyetle yiyip için bima esleftum fil eyyamil haliye. Dünyadaki o geçen günlerde yaptıklarınızın karşılığı olarak, orada yapıp da buraya gönderdiğiniz amellere karşılık olarak külü ve şrebu heniyen, burada afiyetle yiyin için. Yani dünyada ekenler ahirette bulacaklar, orada nail olacaklar. Peki bir de amel defterini soldan alanlar var. Şimdi onlardan bahsedecek. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ. Amel defterini soldan alanlar, kitabı, yani o meleklerin yazmış olduğu kitabı, amel defterini. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِ فَيَقُولُ, diyecek ki يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَ. Bana bu kitap keşke verilmeseydi. Neden? Çünkü aleyhinde, her şey aleyhinde kitapta. Ya leyteni lem ute kitabiye ve lem edri ma hisabiye. Bilmeseydim, hesabımı bilmemiş olsaydım diyecek. Keşke bilmeseydim, ne var bu amel defterimde? Her şey aleyhinde. Her satır onun aleyhine, cehennemde biraz daha derinleşmesine sebep olacak. Ya leytaha kanetil kadiye. Keşke bu ölüm, ya leytaha kanetil kadiye. Kanet onun ismi, o ölüm. Kanet kadiye, her şeyi bitirseydi. Ölümden sonra diriliş olmasaydı. Gelmeseydim başıma bu felaket olmasaydı. Başımda bu felaket olmasaydı, cehenneme girmeseydim diyecek. Sonra dönecek dünyasına. İnsanların bugün iftihar ettiği neler varsa ahirette onları söyleyecek. Allah Teala da oraya gitmeden orada söylenecek ifadeleri burada insanlara hatırlatıyor. Diyor ki onlara, ma agna anni maliye. Diyeceksiniz ki, ma agna anni, benden defetmedi, uzaklaştırmadı. Ne? Maliye, malım. Ya da ma mevsule, lam sonra yay mütekellime izafe ediliyor. Sahip olduklarım, servet, makam, evlatlar, validim, amirdim, devlet başkanıydım, ama şimdi hiçbiri ahirette geçmiyor. Hiçbiri cehenneme gitmeme engel olmuyor. Ma agna anni maliye. Ey insanoğlu, buyuruyor Kur'an-ı Kerim, gözünü aç. Şatolarına, evlerine, denizdeki yatlarına, karadaki katlarına, onlara güvenme, uçaklarına güvenme, denizde filolarına güvenme. İşte kıyamet günü bunu söyleyeceksin. Bunu seni bir damla sudan yaratan Allah Azze ve Celle söylüyor. Ma agna anni maliye, heleke anni sultaniye. Saltanat gitti, iktidar gitti, başkanlık gitti. Hüccetlerim vardı, delillerim vardı, emirlerim vardı, talimatlarım vardı. Hepsi helak oldu. Hiçbiri burada geçmiyor. Heleke anni sultaniye. Peki çaresizliğini insanoğlu ahirette ifade edecek. Sonrasında Allah Teala'nın cehennem meleklerine talimatı. Huduhu fagullu. Derdest dedim bu adamı. O kenarda yakınmalarıyla kurtulacağını zannetmesin. Huduhu, yakalayın, derdest edin bu adamı. Fe gulluhu, ellerini boynuna bağlayın o halde. Thummel cahime sallu. Burada hasır var, mef'ul fiilin önüne geçti. Peki bununla, yani onu başka bir yere değil, sadece cehenneme sokun ve oradan çıkma imkan ve ihtimali yok. Thummel cahime salluhu, o adamı cehenneme sokun, o adamı. Thumme fi silsiletin zeru'uha seb'une zira'an fesluku. Sonra aynı, yine burada da hasır var. O adamı fi silsiletin, bir zincire bağlayın. Etrafında bir zincir olsun. O zincirin içine sokun o adamı. Zeru'uha seb'une zira'an, boyu 70 zira olan.
Artık o ahiret zira nasıl olur biz onu bilmiyoruz. Dünya zira bu kadardır. Ama

0: daire zirağıyla ne kadar olur onun keyfiyetini Allah Azze ve Celle bilir. Onu bağlayın o demire, demirden zincirlere bağlayın. O halde sokun bu adamı cehenneme, ثُمَّ الْجَح۪يمَ صَلُّهُ. İnsanoğlu burada duruyor, ürperiyor, kendinden geçiyor, akılla bir hayret hali. Bu adam ne yaptı ki bu adamı Allah Teala bu talimatlarla zincirle derdest etmiş, o halde cehenneme sevk ediyor. اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظ۪يمِ. O Allah Azze ve Celle'ye iman etmiyordu. Cümle taliliye, öncesini gerekçesi, öncesinin gerekçesi onu beyan ediyor. اِنَّهُ bu adam, bu kafir, لَا يُؤْمِنُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظ۪يمِ وَلَا يَحُظُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Miskin, fakir, biçare, ekmeği olmayan insanlar, onlara yedirmeye de teşvik etmezdi bu adam. Yani yedirmeyenlerin cehennemde gideceği yer ne kadar derin olacak, onu siz nereden anlayın? وَلَا يَحُظُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Miskine yedirmeyi teşvik etmeyenin azabı, cehenneme girmesi bu kadar korkunç olacaksa, bir de imkanı olduğu halde yetimi tard eden, kovan, vermeyen, onların cehennemdeki felaket konumların, makamlarını düşünün. Kur'an-ı Kerim bize onu ihtar ediyor. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَم۪يمٌ. فَلَيْسَ لَهُ, o kafir için, yani amel defterini soldan alan bu adam için, اَلْيَوْمَ, kıyamet gününde, هَا هُنَا, o derdest edilip elinin boynuna bağlandığı, zincire vurulduğu o yerde, حَم۪يمٌ, bir tane dostu olmayacak. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ, kişi kardeşinden firar edecek. وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ, annesinden babasından, bütün yakınlarından uzaklaşacak. Yani bunlar dünyada oğullarına, adamlarına, ordularına güveniyorlardı. Peki ahirette halleri nasıl olacak? فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَم۪يمٌ وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْل۪ينَ. Trilyonları var, katrilyonları var. Peki Suriyeli yetimlerin sofralarında ekmekleri var mı? Çorbalarında katkıları var mı? Bu adamlar her şeyi kendilerine almışlardı, ayırmışlardı. Milyarları, milyar dolarlık servetleri vardı bu adamların. Fukarayı tard etmişlerdi, teşvik etmemişlerdi, vermemişlerdi. Peki ahirette ne yiyecekler? وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْل۪ينَ. Gıslin, cehennem ehlinin bedeninden çıkan kan, irin, işte onlar. Onların azıkları bu olacak. Ya da اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّمْ طَعَامُ الْاَث۪يمِ, ya da zakkum olacak veya ne olacak? لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ دَر۪يعِ, ya da dari olacak onların yiyeceği. Peki yani bir yerde اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّمْ طَعَامُ الْاَث۪يمِ diyoruz veya ne diyoruz? لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ دَر۪يعِ diyoruz. Yani cehennemin farklı makamları var. Kur'an-ı Kerim'de bir tenakuz yok. Orada dari diyor, orada zakkum diyor. Burada ne diyor? Gıslin diyor. Yani neden aynı değil cehennemin, cehennem ehlinin yiyeceği diye akla bir soru geldiğinde, cehennemin farklı tabakaları var. Grup grup insanlar var. Her grubun ayrı bir yiyeceği olacak, ondan bahsediyor. Peki bu gıslini kim yiyecek? لَا يَأْكُلُهُ اِلَّا الْخَاطِعُونَ, kafirler yiyecekler, günahkarlar onu yiyecekler. Efendim burada, buraya kadar 3. bölümde ahiret hallerinden bahsetti. Müslümanlar, kafirler, onların konumlarından, en son kitabı sol taraftan alanlar, onların ahirette konumları ne olacak, ne yiyecekler, ne içecekler, nerede duracaklar, onlardan bahsetti. Peki 4. bölüm. 4. bölümde neden bahsediyor? Görünenlerden, görünmeyenlerden. Allah Teala görünene, görünmeyene yemin ediyor. Görünen neydi? Helak olan kavimler, milletler. Gördünüz, onların kalıntıları var. Peki görmediğiniz ahiret. O ahiret halini de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de size haber veriyor. Peki bunları bize bildiren, hem gördüklerimizden ibret almaya çağıran, hem de görmediğimiz ahirete dair olanlara imana davet eden, Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabı, işte Cenab-ı Hak o kitaba yemin ediyor. Bu kitaba teslim olun. Bunun içinde şek yok, bunun içinde şüphe yok buyuruyor. Fela uksimu bima tubsirun. Buradaki lam sıla, zaide yani. Uksimu bima tubsirun. Gördüğünüz şeylere yemin ediyorum. Ve ma la tubsirun, görmediklerinize ya da gördüğünüz dünyaya, görmediğiniz ahirete, gördüğünüz cisimlere, görmediğiniz ruh gibi soyut olan şeylere, gördüğünüz insanlara ya da görmediğiniz cinlere. Ve ma la tubsirun. Peki yeminin cevabı nedir? İnnehu la kavlu rasulin kerim. Bu Kur'an-ı Kerim Allah Teala katında kerim olan Resul'ün Rabbinden aldığı buyruktur. İnnehu innel Kur'ane la kavlu rasulin kerim ve ma huve bi kavli şair. O şairin sözü değildir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, hatırlayın dersin başında, diyordu ki bu peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şair midir? Henüz Müslüman olmadan öyle diyordu. Şimdi Kur'an-ı Kerim onun bu ifadesini tekzip ediyordu. Bütün insanların Kur'an-ı Kerim'e dair inanmayanların, buhtanların reddediyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'in sözünden, ifadesinden, terkibinden etkileniyorsun. Sakın ha bunu hevasına hevesine göre konuşan şairlerin ifadeleriyle karıştırmayın. وَمَا هُوَ بِكَوْلِ şair. O şair sözü değil. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Buradaki ma yani kıllet ifade ediyor. Efendim buradaki kıllet de fi manel adem. Adem anlamında yani kalilen ma tu'minun. Yani ne de az iman ediyorsunuz değil de hiç onlarda iman yok. Bu yerde hiçbir şeyde ne de az bir şey bitti dediğiniz ama hiçbir şey bitmedi anlamındadır. Burada da kalilen ma tu'minun, ne az iman ediyorsunuz. Yani hiç iman etmediler. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ. Kâhin geçmişten haber veren demekti. O kâhin sözü de değil. Yani kâhin insanlardan para alır, yalan konuşur, öyle bir hayat kurar. Hayır, bu öyle değil. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Ne az düşünüyorsunuz, tefekkür ediyorsun. Etmiyorlar, etmiyorsunuz. Ey kafirler diye Kur'an-ı Kerim onlara hitap ediyor. Tenzilun min Rabbil alemin. Mahzuf bir mübtedanın haberi. Yani huve, bu Kur'an nedir? Tenzilun min Rabbil alemin. Alemlerin mürebbisi olan, bütün alemleri terbiye eden, Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın, Laz'ın, hepsinin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin buyruğudur. Neden min Rabbil alemin buyuruyor? Çünkü bu kitap bütün alemlere gönderilmiştir. Onun için huve, tenzilun min Rabbil alemin. Alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Ondan gelir. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِينَ. Bir farazeye. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin zannettiğiniz, iddia ettiğiniz, yalanlar ileri sürdüğünüz gibi, eğer Kur'an-ı Hakimi bize uydurup isnat etmiş olsaydı, haşa. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِينَ. Bir takım sözleri, ukvule, usture gibi, akavil, asatir gibi geliyor. Bu kalıpta bir tahkir var. Yani bir takım tahkir ifadelerini eğer bize uydurup isnat etmiş olsaydı, لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ. Min burdasıyla la akadnahu demek anlama tekit getiriyor, mübalağa getiriyor, anlamı güçlendiriyor. La akadnahu, o zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bil yemin, yani bil kuvve, güç kuvvetle yakalar, ders ederdik onu. Ya da bil yemin, isareyi temsiliye var burada. Cenab-ı Hak bir hadiseyi bir hadiseye benzetiyor, bir sureti bir surete benzetiyor. Burada eşkıya var, teröristler var, hükümdarlar onları idam edeceklerse, eğer yakaladılarsa onları, cellat gelir, onun elini tutar, hemen başını vurur. Yani eğer böyle bir durum olsaydı, لَاَخَذْنَاهُ بِالْيَم۪ينَ, onu sağ eliyle tutardık ya da güç kuvvetle onu derdest ederdik. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ, onun o şah damarını parçalardı, keserdi. Eğer haşa, Kur'an-ı Kerim Allah'a bir iftira olsaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوْهَا Heva ve hevesinden konuşmuş olsaydı, onun sözleri, sünneti, peygamber olarak söyledikleri, insan olarak değil de peygamber olarak söyledikleri, eğer heva ve hevesinden olsaydı, Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Şah damarını parçalardık, keserdik, öldürürdük onu, yaşatmazdık. Allah'a isnadına, kendi sözlerinin isnadına böyle cevap verirdik buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki bir faraziye, فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ Hacizin, mani'in deme. Ey insanlar, hiçbiriniz ölümü ondan, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan def edemezdiniz, engel olamazdınız. Eğer haşa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a sözüyle, sünnetiyle, Kur'an-ı Kerim'le bir iftirası olsaydı, cezası böyle olurdu. O halde bu ayetler Kur'an-ı Hakim'in sağlamasıdır. Peki tekrar Kur'an-ı Kerim'e dönüyor. Başta yemin etmişti. فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ buyurmuştu. Şimdi yeniden Kur'an-ı Kerim'e döndü. Nedir? Allah Teala neden Kur'an-ı Kerim'i Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdi? O bir nahiv kitabı mı? Bir sarf kitabı mı? Ya da ihtilaf kitabı mıdır? Kur'an Müslümanlığı diye Peygamber aleyhissalatü vesselamla savaş vasıtası mıdır? Onlar silahı mıdır? Cahil cehelenin Resulullah aleyhisselamla harp etme vasıtası mıdır? Hayır. Ve innehu letezkiratul lilmuttakin. O Kur'an-ı Kerim muttakiler için bir öğüttür. Mutlak ve muhakkak öyledir. Lamul İbtida bütünüyle cümleyi tekit ediyor. Ve innehu ve innel Kur'ane letezkiratul lilmuttakin. Muttakiler için. Yani dünyada yürürken mayın tarlasında yürüyenler gibi gidip Allah Teala'nın haramlarına karşı, yasaklarına karşı korunan o insanlar için bir öğüt kaynağı. Onlar Kur'an-ı Kerim böyle okurlar, böyle dinlerler. Hafakanlar oluşur Allah Teala'nın ayetleri okunurken onların yüreklerinde. Peki ve inna lena'lemu enne minkum mukezzibin. Fakat şunu da mutlak ve muhakkak olarak biliyoruz ki sizin içinizde Kur'an-ı Kerim'i yalanlayan insanlar var. Tekzip edenler var. Peki Kur'an-ı Kerim'i bir kısmı doğrudan inkar eder, bir kısmı da nasıl inkar eder? Allah'la Resul'ün arasını ayırır. Ve ati'ullâhe ve ati'urrasûle buyurur. Allah'a, Resul'e itaat edin. Men yuti'urrasûle fakat ata'allah. Kim Resul aleyhisselama itaat ederse. Peki Peygamber aleyhisselam aramızda değil. Nasıl itaat edecek? Onun sünnetine. Kim onun sünnetine itaat ederse Allah'a azze ve celle itaat etmiş olur. Sünneti reddedenler Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmeye davet eden ayetleri tekzip etmiyorlar. Onları yalanlamıyorlar mı? Öyle adamlar da vardır diyor Kur'an-ı Hakim. Peki bu ayeti Kur'an-ı Hakim'den ibret bağlamında getirdi. Yani önce ve innehu letezkiratul lil muttakin buyurdu. Bunlar zannediyorlar ki biz Kur'an'ı okuyoruz, Kur'an Müslümanıyız. Haberleri yok. Şeytan onları kendi hanesine yazmış. Okudukları Kur'an'la, Kur'an'ın ayetleriyle savaşıyorlar. Kur'an-ı Kerim'e karşı Kur'an'la savaşıyorlar. Peki bunlar ahir ve akıbeti ne olacak? Ve innehu lahasratun alel kafirin. Yine ve innehu ve innel Kur'an, o Kur'an-ı Kerim kafirler için ahirette bir hasret olacak. Bakacaklar. Müslümanlar o Kur'an-ı Kerim'den ibret aldılar. Onunla amel ettiler. Yüksek makamlara ulaştılar. Cennete gidiyorlar. Efendimiz Aleyhisselam onların önünde. Bunlar da ila cehenneme zumara. Cehenneme doğru gidiyorlar. Onlara bakacaklar. Kur'an-ı Kerim onların içinde bir hasret yarası olacak. Ve innehu lehakkul yakîn. O Kur'an-ı Kerim değişmez, mutlak ve hakikattir. Yakîn. Şek şüphe olmayan doğrudur. Yani içinde şüphe olmayan gerçektir. O halde fesebbih bismi rabbikel azîm. Yüce olan Rabbini tesbih et. Onun önünde secdeye kapan, secdeler olsun ya Rabbi. bize Kur'an-ı Hakim'i indiren, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderen, hidayetin yollarını gösteren Allah Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Rabbim kıyamet günü hesap görüldüğünde فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ Kitabı sağ elimizden alıp arkadaşlarımıza, kardeşlerimize hadi okur musun? Amel defterimi okur musun diye o sevinci yaşayanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle ve innehu letezkiratul lil muttakin bizi muttakiler kadrosunda haşretsin. Muttakiler kadrosunda var etsin ki Kur'an-ı Kerim'e anlayacak, sonra yaşayacak, hayatımıza tatbik edecek bir Allah buyruğu olarak bakmayı Rabbim bizlere ihsan buyursun. Rabbim söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimle daha sonra sizler üzerine tesirini halk eylesin. Estağfirullah ve etûb ileyh ve elhamdülillahi rabbil
1: âlemin. İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
13: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Enderuni Muhabbetler başlıyor. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özcan. Program yönetmeni Halil Bekki.

0: Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğimizin Yurt Müdürü İsa Demirci Hocam'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim.
0: İyisiniz inşallah.
1: Elhamdülillah. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz.
0: Çok çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Bugün özel bir konuyu konuşacağız. Kardeşlik diyeceğiz. Önce sizi tanıyalım isterseniz. Programımıza öyle başlayalım.
1: Tabii hocam. Öncelikle kıymetli davetiniz için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İsmim İsa Demirci, Orduluyum. Kayseri Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunuyum. Yaklaşık 4 yıldır Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği'nde hem profesyonel hem de gönüllü olarak hizmet ediyorum. Çeşitli görevlerde bulunduk. İlk etapta başladığımda bağlı olduğumuz federasyon, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun Ankara'daki kurumsal ilişkiler koordinatörlüğü görevinde bulundum. Daha sonra Öğrenci İşleri Başkan Yardımcılığı yaptım. Şu anda da 1,5 yıldır yurt müdürü olarak görev yapmaktayım.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, İslam tarihinden hatırladığınız o muahhat dediğimiz kardeşlik olayı Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği'nde bizzat fiilen yaşanıyor. Hani bazen hep konuşuruz ya, satır aralarında geçmişi özleriz ya, aslında bazen etrafımızdaki güzellikleri görmediğimiz için geçmişe birazcık böyle özlemle bakabiliriz. Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği'ne gittiğimizde neleri görürüz? Benin'den, Nijer'den, çok farklı bölgelerden kardeşlerimiz gelmiştir. İstersen devamını İsa Hocam sen getir. Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği ne iş yapar?
1: Tabii hocam. Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği'nin temel gayesi farklı ülkelerden ülkemize gelen öğrencilerle ilgilenmek, onların topluma uyum sağlamalarına yardımcı olmak, onların Türkiye'de karşılaştığı sıkıntıları gidermek. Yani bir öğrencinin farklı bir ülkeye gittiğinde karşılaşabileceği her türlü sorunda, zorlukta onların yanında olmak gayesiyle kurulmuş bir dernek. Şu an Türkiye'de 65 tane derneğimiz var. Biz Asma Köprü olarak Ankara'da hizmet ediyoruz ve bir federasyona bağlı çalışıyoruz.
0: UDEF'e bağlı 65 derneğimiz mi var?
1: Evet, 65 dernek artı 10-12 civarında da temsilciliğimiz var.
0: Yani nereden baksanız bir 77. Nereden baksak evet. Yine 81 ilin tamamına yakınında teşkilatlanmış bir yapıdan bahsediyoruz.
1: Evet hocam, sadece 4-5 tane ilde şu an çok uluslararası öğrenci olmadığı için temsilcilik açmadık. Ama onun haricindeki bütün şehirlerde derneklerimiz ve temsilciliklerimizle hizmet veriyoruz.
0: Evet kıymetli dostlar, Hedef Radyo'dasınız. Enderuni Muhabbetler programımızı dinliyorsunuz. İsa Demirci hocamız, Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği Yurt Müdürümüzle programa başladık biz. Telefon numaramızı, WhatsApp hat numaramızı vermek istiyorum. 0531 843 56 33. Tekrar ediyorum. 0531 843 56 33. Bu WhatsApp hattından bize mesajlarınızı atabilirsiniz. Sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Paylaşmak istediğiniz mesajları buradan okuyabiliriz. Evet hocam, şimdi Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği'nin faaliyet alanından kısaca bahsettik ama ben biraz daha açmak istiyorum. Buraya uluslararası öğrenciler geliyor. Hangi seviyede? Sadece üniversite mi? Lise öğrencileri de geliyor mu?
1: Ağırlıklı olarak üniversite öğrencileri hocam. Lisans, yüksek lisans ve doktora için geliyorlar. Ama az sayıda lise öğrencileri de geliyorlar. Bu lise öğrencilerini hem devlet kurumlarımızdan getiren kurumlar var, hem de özel teşebbüs, sivil toplum kuruluşu olarak getiren derneklerimiz var. Ama %90 üniversite öğrencisi diyebiliriz.
0: Peki üniversite öğrencileri ya da lise öğrencileri sizlere nasıl ulaşıyor? İnternet aracılığıyla mı yoksa hepinizin kayıtlı olduğu UDEF aracılığıyla mı?
1: Hocam uluslararası öğrencileri özel olarak getiren federasyonumuz yani UDEF özel olarak getirdiği öğrencileri zaten direkt bize yönlendiriyor veya İstanbul'da kendisi ilgileniyor. Bunun haricinde bireysel olarak gelen öğrenciler internet aracılığıyla veya kendi arkadaş çevrelerinden aracılıkla bizlere ulaşabiliyorlar.
0: Evet, üniversite öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri, doktora öğrencileri dedin özellikle. Ben yüksek lisans ve doktorayı da sormak istiyorum. Çünkü üniversite artık Türkiye, Afrika'dan ya da Türkiye Cumhuriyetlerden birçok yerden öğrenci alıyor. Yüksek lisans ve doktora içinde aynı yine Afrika mı yoksa farklı coğrafyalardan da var mı?
1: Birçok coğrafyadan var hocam. Yani lisans eğitimi içinde, yüksek lisans ve doktora eğitimi içinde çok farklı ülkelerden gelen öğrencilerimiz var. Mesela öğrenci liseyi bitirdikten sonra lisans için Türkiye'ye gelebiliyor. ya da yüksek lisansını farklı bir ülkede okumuş veya kendi ülkesinde

0: için de okumuş, sadece yüksek lisans için buraya gelebiliyor. Yine doktora için de keza kendi ülkesinde veya farklı bir ülkede yüksek lisans yapmış, doktora için Türkiye'yi tercih ediyor.
1: Eyvallah. Peki şöyle Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğimizin bir fotoğrafını çekecek olsak, bu fotoğrafta hangi ülkeden daha çok kareler göreceğiz? Şimdi ben önce geldiğim 7-8 sene önce çok fazla mesela Arnavutluk'tan öğrenci vardı. Şimdi nasıl?
0: Hocam şimdi ben 4 yıldır dediğim gibi Asmaköprü'deyim. 100'den fazla ülkeden öğrenciyle tanıştım, sohbet ettim.
1: Yüzden fazla.
0: 100'den fazla, evet. Ama ağırlıklı olarak hangi bölgeden veya hangi ülkeden öğrenci geliyor sorusunu sorarsak, Asya ve Afrika ağırlıklı. Arnavut öğrencimiz var ama Balkanlar biraz daha az, Afrika ve Asya ile kıyaslarsak. Mesela Somali'den çok fazla öğrencimiz var. İşte Afganistan'dan, Kazakistan'dan, Benin'den, Fas'tan ve Filistin'den,
1: Maşallah.
0: Suriye'den çok fazla öğrencilerimiz var.
1: Geniş bir coğrafya yani.
0: Tabii, Endonezya'dan bile mesela Türkiye'de binlerce öğrenci var şu an.
1: Evet kıymetli dostlar. Aslında ümmet kardeşliğine hasretiz diyoruz ya. Ülkemizde bu kardeşlik tesis edilmiş durumda. Programımızın ikinci bölümünde kardeşliği de konuşacağız. Ben yine gençlerle ilgili, üniversiteli gençlerle ilgili soru sormak istiyorum. Bölümlerini bitirdikten sonra daha çok ülkemizde mi kalıyorlar yoksa dönüp hizmet etmek için kendi memleketlerini mi seçiyorlar?
0: Hocam uluslararası öğrencilerde en çok gözlemlediğim benim lisanstan sonra genelde devam ediyorlar. Çok büyük bir çoğunluğu lisanstan sonra eğitimini tamamlamıyorlar. Mesela bizim ülkemizde bilirsiniz üniversite öğrencilerinin %90'ı lisanstan sonra artık bitirir ve hayata atılır. Ama uluslararası öğrenciler daha çok yüksek lisansı ve doktorayı yapıyorlar. Tabii %95'i veya %99'u da diyebiliriz buna kendi ülkesine veya farklı bir ülkeye gidiyorlar. Ülkemizde çok az sayıda kalınıyor.
1: Eyvallah. Aslında şöyle ki yüksek lisans ve doktora bizim ülkemizde sanki biraz böyle yük gibi gözükmeye başladı. Üniversiteyi bitireyim, hele bir ekmeğimi alayım, bir memur olayım. KPSS diye de bir derdimiz var. O derdi bir aşayım. Ondan sonra hatta üniversiteden sonra eline kitap almayan öğrenciler tanıyorum. Ben de yıllarca üniversitelerle beraber çalıştım. Şöyle okul bittikten sonra sanki her şey bitmiş gibi. Eğitim
0: Evet.
1: hayatı bitmiş gibi. Bunu nasıl kıracağız bilmiyorum ama bir çözümü var mı?
0: Hocam ikisini aynı anda götürmeyi öğrenmemiz lazım. Yani bir insan lisans eğitimini tamamladıktan sonra hem hayata atılıp işte çalışıp evlenip çocuk yapıp aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimine devam edebiliyor. Biz bunu uluslararası öğrencilerde çok fazla görüyoruz. Lisans öğrencilerimiz yani lisans mezunu öğrencilerimizin birçoğu Türkiye'de evlenip yüksek lisansa devam ediyorlar ya da doktoraya devam ediyorlar. Ama
1: Bizde olmamasının sebebi ne?
0: yani bizde üniversiteye genelde işte meslek edineyim, ondan sonra hayatımı kurayım, para kazanayım mantığıyla baktığımız için belki.
1: Yani eğitime bakışımızın farklı oluşundan kaynaklanıyor öyle mi?
0: Evet hocam.
1: Dediğin çok doğru. Ben daha önceden Asmaköprü'de tanıdığım o öğrenci kardeşlerimizin şimdi kendi memleketlerinde çok büyük hizmetler ettiğini de biliyorum. Yani ortak tanıdıklarımız da var. Mesela Ebubekir gerçekten çok kaliteli. Burada bildiğim kadarıyla en son doktorasını çalışıyordu. Bitirdi mi bilmiyorum ama İlahiyat Fakültesindeydi. Şimdi memleketinde çok güzel hizmetler yapıyor.
0: Son savunması kaldı hocam. Ebubekir abi. Ya çok kıymetli bir öğrencimizdi. Türkiye'de örnek bir öğrenciydi uluslararası öğrenci olarak. Arnavutluğa döndüğünde de sizin de söylediğiniz gibi çok güzel çalışmalar yapıyor. Orada bir dernek kurdu. Türkiye'ye de şu an savunma için gelecek birkaç ay sonra inşallah.
1: Eyvallah. Aslında burada Asmaköprü Uluslararası Öğrenci Derneği'nde okuyan öğrencilerimiz sadece akademik kariyer yapmıyorlar, değil mi? Manevi eğitim olarak da onları seminerlerle, sohbetlerle, kitap okumalarla, tahlillerle geliştiriyorsunuz ve çocukların belki ülkemizde bizim halkımızdan daha çok şehir geziyorlar. Yani o turizm noktasında, kültür noktasında da çok katkınız oluyor.
0: Evet hocam yani uluslararası öğrencileri hem maddi hem manevi anlamda geliştirmek temel hedeflerimizden bir tanesi. Bununla ilgili derneğimizde 2 haftada bir konferanslar, ayda bir de ülke tanıtım günleri düzenliyoruz. Binalarımızda, yurtlarımızda kalan öğrencilere haftalık sohbetler yapıyoruz. yaz kampı ve kış kampı olmak üzere yılda iki defa şehir dışı kampı yapıyoruz.
1: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Bu keyifli sohbeti devam ettireceğiz. Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra döndükten sonra kardeşliği de konuşacağız. Asma Köprü Derneğimizi de yakından tanıyacağız.

0: Enderuni muhabbetler kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

اشهد ان لا

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Enderuni muhabbetler devam ediyor.

0: Evet kıymetli dostlar, kısa bir aradan sonra Enderuni Muhabbetler programı devam ediyor. Hedef Radyo'dasınız. Evet, İsa Hocam'la birlikteyiz. İsa Demirci, Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğimizden yurt müdürümüz. Şimdi yavaş yavaş kardeşlik konusuna girelim diyorum. Kardeşlik deyince aslında insanlık tarihinin en önemli kardeşliklerinden bir tanesi Ensar-Muhacir kardeşliği. Yıl 622, Mekke'den Medine'ye göç edenlere kucak açan o Medineli Müslümanlara Peygamberimiz Ensar ismini vermişti. O Ensar öyle dillere destan bir kardeşlik örneği sergiledi ki biz günümüzde Müslümanlar hala bunu yaşatmanın derdindeyiz. Siz de Ensar görevi gören bir dernek olarak bir yurt işletiyorsunuz. Burayı çalıştırmak, işletmek, o kardeşlerle beraber olmak nasıl bir duygu?
1: Hocam, öğrencilerle birlikte olmak özellikle bizim için çok güzel bir duygu. Benim branşım da sosyal bilgiler öğretmenliği. Yani bu işin biraz eğitimini de aldık elhamdülillah. O yüzden öğrencilerle sohbet etmek, onların ihtiyaçlarını gidermek, onlara yardımcı olmak bizim için çok güzel bir duygu. Siz de az önce bahsettiniz, Ensar Muhacir kardeşliği bizim bu çalışmaları yaparken örnek aldığımız kardeşlik. Tabii onlar gibi olamasak da onlara benzemeye çalışıyoruz bu konuda.
0: Kesinlikle benziyorsunuz. Çünkü derneğin kapısından ya da yurdun kapısından içeri girenler bu kardeşliği hissediyorlar. En sıcağından. Ben hatırlıyorum, Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği pazartesi ve perşembe günleri iftarlar organize ediyor. Nafile oruç tutanlar gelip birlikte iftar ediyorlar. Ramazan ayında bu gençlerimizle bizler de iftar ettik. Elhamdülillah büyük bir keyifti. Hatta oradaki gençlerle artık dost olduk. Yani kendileri yurt dışında olsalar bile biz mesajlaşıyoruz, görüşüyoruz. Ülkelerine bizleri davet edenler bile oluyor. Hedef Radyo mikrofonlarında iftara doğru programımızda 3 iftarımızı Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği'nden kardeşlerimizle yaptık. Ve gerçekten benim en keyif aldığım programlardan 3 tanesi bu gençlerimizle yaptığımızdı. Kardeşlik dedik ya, şimdi belki de binlerce kilometre uzaktan buraya geliyorlar. Anneleri, babaları, kardeşleri geride kalıyor. Ve burada yeni anneler, babalar, abiler, ablalar ediniyorlar. Okullarında, dernekte, vakıfta. O gençlerden biraz bahsetmek ister misin? Onların özlemlerinden, onların kardeşliklerinden nasıl bir ortamda hayatları devam ediyor?
1: Hocam, öncelikle öğrencilerimiz bizim ülkemizi biliyorsunuz %99 Müslüman öğrenciler bizim ülkeyi tercih ediyorlar. Buraya gelirken de Müslüman bir ülkeye gelmenin sevinciyle aslında geliyorlar. Tabii şartları çok zor olan kardeşlerimiz var. 5 yıl, 6 yıl ülkesine gitmeyen, gidemeyen, maddi imkansızlıklardan dolayı gidemeyen öğrencilerimiz var. Onların bu özlemlerini paylaşıyoruz. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Onlara abilik, kardeşlik, arkadaşlık yapmaya çalışıyoruz. Tabii kardeşlik deyince öncelikle Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle müminler ancak kardeştir buyuruyor. Biz de bu ayeti kendimize destur edinerek, bütün müminleri kardeşimiz olarak görerek bu hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Kardeşliği biz sadece aynı millet,

0: ile aynı memlekette veya aynı dili konuşmaya bağlı bir şey olarak görmüyoruz. Müminler ancak kardeştir. Bu düsturla da hareket etmeye çalışıyoruz.
1: Aslında hangi ülkeden, hangi renkten, hangi mezhepten, hangi cemaatten, hangi vakıftan, hangi dernekten olduğuna bakmaksızın iman etmiş kişilerle biz el sıkışıyoruz, omuz veriyoruz, kucaklaşıyoruz diyebiliriz değil mi?
0: Elhamdülillah hocam, aynen söylediğiniz gibi. Bizim için kardeşlik hangi ülkede, hangi renkte, hangi cinsiyette olduğunun bir ehemmiyeti yok. Biz müminsek Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi kardeşiz. Bu düsturla hareket ediyoruz.
1: Şu an yurdumuzda bulunan öğrencilere şöyle baktığımız zaman hangi ülkelerden daha fazla öğrenci var? Yani biraz önce saydın 100'e yakın ülkeden öğrenci geldi zaman içerisinde farklı farklı bölgelerden. Bu dönem hangi öğrenciler daha fazla?
0: Bu dönem hocam şu an yine ağırlıklı olarak Somali, Kazakistan, Afganistan, Özbekistan ve Türkmenistan bizim binalarımızda daha çok kalan öğrenciler. Daha geçen yıldan kalan işte Beninli, Endonezyalı, Faslı, Filistinli öğrencilerimiz var. Onlar devam ediyorlar.
1: Benim geldiğim dönem 2018-2019'da daha çok Burkina Faso, Fildişi, Senegal o bölgeler daha ağırlıktaydı. Böyle biraz daha Türkiye Cumhuriyetlere doğru gelmiş. Gerçi bir devran var herhalde. Farklı zamanlarda farklı gruplardan geliyor. Peki alışmaları kolay oluyor mu? Yani yurda alışmak, ülkeye alışmak, yemeklere, şehre alışmak kolay oluyor mu?
0: Hocam öğrencilerin en çok zorlandığı husus tabii yemek mevzusu. Yoksa yurtlara alışmak veya insanlara alışmak onlar için bence çok zor değil. Çünkü bunlar cesur çocuklar, bilinçli çocuklar, akıllı çocuklar. Her biri en az 4 tane dil biliyor.
1: 4 tane dil biliyorlar.
0: Evet, yani ben
1: Bir de en az.
0: uluslararası öğrencilerde 4'ün altında dil bilen öğrenciye pek rastlamadım. Bir kere kendi ülkelerinde Türkçe, İngilizce ya da Fransızcayı öğrenmiş oluyorlar. Yerel dilleri var, kendi dillerini biliyorlar. Dediğim gibi çoğunluğu Müslüman Arapçayı öğrenmiş oluyorlar. Buraya geldiğinde Türkçeyi de öğreniyorlar. Ki genelde 1 yıl içinde bir öğrenci sohbet edecek seviyede Türkçe öğrenebiliyor.
1: Bu dil öğrenememe hastalığı bizde o zaman.
0: Evet hocam, biz ikinci bir dili öğrenmekte çok zorluk yaşıyoruz. Ama öğrenciler okuldan itibaren en az 2 tane dil bildikleri için belki üçüncü, dördüncü, beşinci dili öğrenmekte bizim kadar zorluk yaşamıyorlar.
1: Ülkede en çok zorlandıkları şey yemeklere alışmak dedin galiba. Bizim mutfağımız aslında dünyada hatırı sayılır bir yerde. Yemeklere alışamama sebepleri kendi yemeklerinin bizden çok farklı olması mı?
0: Hocam her bölgenin biliyorsunuz kendi farklı yemek türleri var. İşte Balkanların yemeği ayrı, Asya'nın yemeği ayrı, Afrika'nın yemeği, işte Arap Yarımadası'nın yemekleri farklı. Türkiye dediğiniz gibi bu alanda çok zengin bir mutfağa sahip. İlk aşamada yani ilk süreçte biraz zor oluyor. Ama zamanla belki hatta buranın yemeklerini kendi ülkelerindeki yemeklerden daha çok seviyorlar.
1: Evet, ben gençlere sorduğumda alışmışlar ve çok zengin bir mutfak olduğunu söylüyorlardı. Özellikle Muhammed Fuadi, Muhammed Abdurrahman onlarla görüştüğümde Türkiye yemek noktasında çok seviyorlardı. Peki Türkiye'ye gelirken bekledikleri, hayal ettikleri bu ümmet coğrafyasını, kardeşlik hukukunu burada kendi bekledikleri gibi buluyorlar mı yoksa şaşırdıkları şey var mı? Biz Türkiye'yi böyle biliyorduk. Aslında Türkiye böyleymiş gibi.
0: Öğrencinin biraz geldiği ortama göre değişebiliyor hocam o. Mesela öğrenci ilk başta bir işte güzel bir ortamla karşılaşırsa beklediğinden daha iyisi de olabiliyor. Ya da bir ev tuttu veya işte çok karma bir yurda gitti diyelim. Daha kötüsüyle de karşılaşabiliyor. Biz daha iyi zannediyorduk da diyebiliyor.
1: Evet.
0: Yani bizim biraz da yurt açma sebebimiz aslında bu. Öğrencilerin geldiklerinde hem barınma sorunlarını çözmek hem de onlara ümmet kardeşliği şuuruyla hareket ederek onların daha güzel bir ortamda bulunmasını sağlamak. O yüzden bizim binalarımızda, yurtlarımızdaki öğrenciler hallerinden genel olarak memnun.
1: Evet, şimdi özellikle farklı bir şehre giden bizim kendi üniversite öğrencilerimiz bile zorluk çekerken farklı bir yemek kültüründen, farklı bir aile yapısından çıkıp örnek veriyorum Benin'den gelen bir öğrenci için Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği bir aile görevi görüyor. Çok kıymetli bir şey bu. Yani bugün binlerce kilometreyi aşıp gelen bir öğrenci artık memleketine dönmeyi ikinci sıraya koyuyor. Burada kendini yetiştirmek istiyorsa kaldığı yuvanın aslında çok çok güzel ve özel bir yer olduğunu da gösteriyor değil mi?
0: Evet hocam, yani bizim için bile söylediniz, farklı bir şehre gittiğimizde zorluklar yaşanılıyor ama birçok insan için belki sorduğunuzda ikinci memleketin neresi diye üniversite okuduğumuz şehri söylüyoruz. Ben dahil. Ben Kayseri'de üniversite okudum. Ordu memleketim. Ama Kayseri için ikinci memleketim diyebiliyorum.
1: Ki Kayseri ile Ordu da kültür yapısı olarak çok farklı birbirinden.
0: Evet, muhakkak. Bir de bunu farklı ülkeden gelen öğrenciler üzerine düşündüğümüz zaman öğrenci üniversite okuduğu ülkeyi artık ikinci bir ülkesi olarak görüyor.
1: Ama bir avantajları var Asma Köprü'de kalan kardeşlerimizin. Onlarla çok ilgili bir ekiple çalışıyorlar. Yani buradan Hanife abi başta olmak üzere orada görev yapan yönetim kurulundaki arkadaşlarım, abilerim, hocalarım çok kıymetli işler yapıyorlar. Ve sizin gibi profesyonel kardeşlerimiz, yani hem sosyal bilgiler öğretmenliği okuyacaksınız, hem yurt müdürlüğü yapacaksınız. Geceniz, gündüzünüz hep onlarla geçecek. Bir eğitimciyle beraber olmalar da onlar için bir avantaj diye düşünüyorum.
0: Elhamdülillah, tabii haklısınız. Yani dediğimiz gibi bizim işimizde öğrenciler, derneğimizde çok kıymetli abilerimiz var. Dernek başkanımız Hanifi Sinan Bey, yönetim kurulundaki abilerimiz. Hepsi öğrencileri kendi kardeşleri, evlatları gibi görüp o şekilde muamele ediyorlar.
1: Peki yurt dışından gelen öğrencilerimizle muhakkak şehir dışı faaliyetlerde oluyor. Yaşadığınız böyle önemli olaylar, şaşırdığınız, komiğinize gelen, ya bunu da yaşadık dediğiniz olaylar oluyor mu? Çünkü ben bile dikkatimi çekiyor. Yani kısa süreliğine geliyoruz biz Asma Köprü'ye. Gençlerle bir muhabbet edip çıkıyoruz. Siz yıllarca berabersiniz. Benim bile hayatım boyunca unutmayacağım birçok olay yaşamışken, İsa Hoca olarak siz onlarla 4 yıldır berabersiniz. Neler yaşadınız böyle anlatabileceğiniz?
0: Hocam tabii biz de yeni şeyler öğreniyoruz ki ben tarihçi olmam hasebiyle sosyal bilgiler öğretmeni bir yerde tarihçi demek aslında. Branşımızın %50'si tarih. Ben öğrencilerle onların ülkelerinin tarihlerini, işte inanç yapılarını, Müslüman nüfus oranlarını falan konuşmayı çok seviyorum. Özellikle zulme uğrayan coğrafyalarda. Mesela bir Doğu Türkistanlı ile karşılaştığım zaman çok seviniyorum. O durumu, tabii orada yaşanılan durum çok üzücü ama hani o kardeşimden dinlemek, oraları öğrenmek veya işte bir Filistin, bir Arakan, bir Sudanlı öğrenciyle karşılaştığım zaman oraların tarihini öğrenmeyi de seviyorum. Öğrenciler her biri ayrı bir derya, her biri ayrı bir şey öğretiyor bize. Şehir dışı gezilerimizi daha çok işte GSB'nin alanlarında yapıyoruz çoğunlukla. Şu an için net bir şey gelmedi aklıma, hani o söylediğiniz anla ilgili ama muhakkak yaşadığımız çok ilginç, çok güzel şeyler olmuştur.
1: Eyvallah. Şimdi tam yavaş yavaş programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Dünyadaki Müslümanların çektiği sıkıntılar ve sizin kardeşlik hukukunuzla, özellikle bu kardeşlik hukukuyla dünyadaki mazlum coğrafyaya el attığımızda bir gün inşallah kurtaracağımıza inanıyoruz. Şimdi Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği'nde bir kardeşlik tesis edilmiş durumda. Bugün Filistin, Doğu Türkistan, bu iki coğrafya başta olmak üzere mazlum bir coğrafyaya sahibiz. Maalesef. Ve ben 50 yaşındayım, 30-40 yıldır bu gözyaşı hiç dinmedi. Yani çocukluğumda Afganistan, Keşmir, Çeçenistan, biraz genç olduk, Bosna, Irak, Kosova, sonra biraz daha böyle orta yaş olduk, işte Filistin, Doğu Türkistan duymaya başladık. Şimdi son dönemde iyice ayyuka çıkan Filistin ve Doğu Türkistan'daki zulüm. Belki insanlık tarihi boyunca Taha Kılınç gazeteci yazar anlatıyor, gittiği yerlerde izliyoruz. Hiç duymadığımız kadar feci bir zulüm var. Sizler de takip ediyorsunuz ve yurt dışından çokça da misafiriniz var. Bu gençlerle el ele verip kardeşlik halkasını genişleterek dünyadaki bu zulmü bizler durdurabilecek miyiz? Ne dersin?
0: İnşallah hocam. Sizin de anlattığınız gibi maalesef dünya özellikle son 100 yıldır kötü bir halde. Özellikle Müslümanlar olmak üzere mazlumların zulme uğradığı

0: dünyada yaşıyoruz. Ama bunu kırmak için, değiştirmek için, düzeltmek için çok çalışmak zorundayız. Biz Müslümanız ve vazifemiz çok çalışmak. İyiliği çoğaltmak. Biz bunun için Müslümanlar olarak elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi Filistin ve Doğu Türkistan en çok kanayan yaramız. Ve bunlardan sonra işte Sudan'daki olaylar, Arakan'da yıllardır bitmeyen zulüm. Ama bunu bitirecek olan da, yani buna mani olacak olan, bir gün düzeltecek olan da yine biziz. Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği bu. Bizden cihat etmemizi ve iyilikleri çoğaltmamızı istiyor. Biz de Asmaköprü Uluslararası Öğrenci Derneği'nde kardeşlik şuurumuzu güçlendirmek için gayret ediyoruz. İnşallah bunlar meyvelerini bir gün verecek. Ve dünya inşallah artık zulümle değil, adaletle yönetilen bir yer olacak diye iman ediyoruz. Öyle inanıyoruz.
1: Biz de yürekten amin diyoruz. Bu dilekler aslında bir dua. Şöyle ki hem fiili dua hem de kavli dua. Peki bu kardeşliği yeryüzünde tesis edebilmek için birçok şeye ihtiyacımız var. Bugün birlik ve beraberliği sağlamak için aslında aramızdaki ihtilafların ortadan kaldırılması. Eğer itikadi bir sorun yoksa el ele tutuşmak. Hatta bazen itikadi olarak bizden farklı olanlarla bile eylemlerde bir araya gelebiliyoruz. Bugün Filistin için bir İskoçya, bir İspanya, bir İrlanda değil mi? Türkiye gibi ayağa kalktı. Onu görüyoruz.
0: Evet hocam haklısınız. Yani Filistin için sadece Müslümanlar değil, vicdanı olan farklı inançtan insanlar da bir araya geldiler, gelebiliyorlar. Öncelik İslam kardeşliği olmak üzere vicdanı olan bütün insanları zulümlerde biz meydanlarda görmekten mutluluk duyuyoruz. Elhamdülillah diyoruz.
1: Özellikle yeri gelmişken ben bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Yarın 7 Ekim Çarşamba günü büyük bir Filistin mitingi var. Buradan da bizleri dinleyen herkesi davet ediyoruz. Kocatepe Camii'nden Melike Hatun Camii'ne kadar yürüyüş yapılacak. Sessiz kalmamamız gerekiyor. Yani zulümlerin bitmesi için çok çalışmamız lazım, değil mi? Birlik olmamız, boykot yapmamız, dua etmemiz, maddi destek sağlamamız, gündemde tutmamız, başka aklıma bir şey gelmiyor. Bilmiyorum neler söyleyebiliriz başka ama gerçekten kardeşliğin tesisi için bunları yapmak zorundayız diye düşünüyorum.
0: Evet hocam. Biz Asmaköprü Uluslararası Öğrenci Derneği olarak da Amfitab'ın Filistin çalışmalarında bir üyesiyiz. Her Filistin programında Asmaköprü olarak görev alıyoruz.
1: Hatta Amfitab'ın öncülerindensiniz. Öyle mi?
0: Elhamdülillah.
1: Çünkü
0: Ortak yönetim kadromuz var. Yani Amfitab'ın yönetim kurulunda olan abilerimizden bir kısmı aynı zamanda Asmaköprü'nün de yönetim kurulunda.
1: birlikte programlar yaptık. Yürüyüşlerde koordinasyon genelde Zeynel kardeşimiz. Allah ondan razı olsun. O mücadelesini veriyor. Bizler de en az Zeynel kardeşimiz kadar çalışmalı ve bu sesi duyurmak için elimizden geleni yapmalıyız. Evet İsa Hocam, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Radyoda zaman biraz hızlı akar. Belki söyleyeceklerim vardır. Sana zaman tanıma adına söylüyorum. Yavaş yavaş son sözlerini alalım istersen.
0: Hocam öncelikle dediğim gibi davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizim için de çok güzel bir tecrübe oldu.
1: Biz teşekkür ederiz. Biz özellikle Asma Köprü'yü burada her zaman görmek isteriz. Hatta gençlerimizi de görmek isteriz burada. Kendi kültürlerini, yöresel deneyimlerini ve ülkemizle ilgili izlenimlerini, düşüncelerini de almak isteriz. Çünkü çok kıymetli gerçekten. Kıymetli dostlar, biz zaman zaman Asma Köprü'ye gidiyoruz. Oradaki hava bence her eve lazım. Bunu bir reklam, bir slogan olarak söylemiyorum. Gerçekten o kardeşliği tesis etmek zorundayız. Paylaşmayı, yardımlaşmayı, kaynaşmayı ve bir olmayı Asma Köprü'de görebiliyoruz. Ben bunları sağladığınız için hem yönetim kurulunuza hem şahsınıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
0: Allah sizden de razı olsun hocam. Güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi Asmaköprü'de yaşadığımız kardeşlik ortamını dışarıda da görsek, diğer insanlar arasında da ihtilafları bir kenara bırakarak bu kardeşlik duygusunu pekiştirsek aslında birçok sorun kendiliğinden çözülecek. Ümmet kardeşliği bu konuda çok önemli. Aramızda yaşanan ihtilaflardan değil de aramızdaki birliklerden hareket edebilirsek inşallah çok daha güzel yerlere gelebileceğiz.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Programı kapatırken size ve Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği'ne bir eser armağan edelim istiyoruz. Ömer Karaoğlu'ndan Hadi Ammar. İnşallah ülkemizin, ümmeti Muhammed'in dirlik ve birlik içerisinde nice güzel yılları geçirmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Başta Doğu Türkistan ve Filistin olmak üzere bütün zulüm altındaki kardeşlerimiz için her birimiz hem fiili hem de kavli duamızı yapalım. İsa Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum hocam. Sizden de Allah razı olsun.
1: Evet kıymetli dostlar. Bizden sonra Turkuaz programı Radyo Hedef'te. Radyonuzu kapatmayın. Hemen Ömer Karaoğlu, Hadi Ammar. Allah'a emanet olunuz.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar. 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
10: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
11: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
11: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
8: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekkin.

merhaba, bir kere geç kaldığı için artık hiç acelesi olmayanlar. Uçma değil, toprağa hevesi olanlar. Bir tohum gibi serin kanlı yaşayanlar. Israrla umuda kucak açanlar. Kendinden dışarı çıkıp kendini izleyenler. Her şeyin düzeleceğine bir mısra ile inananlar. Merhaba. Umuttan alacağı olanlar, gönlünün çayırlarını ipekle döşeyenler, aynı suların açığı iki sevgili, insan olmaktan ansızın yorulanlar. Merhaba. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, hidayeti sizlerin, bizlerin ve tüm dünya Müslümanlarının üzerine olsun sevgili Radyo Hedef dostları. Evet, 6.10.2026 saatlerimiz 19.11'i gösteriyor ve 91.8 Radyo Hedef'te Turkuaz başlıyor. Evet dostlarım, umarım hepiniz iyisinizdir. Rabbim sizlere sağlık, sıhhat ve afiyetler nasip eylesin şükür kavuşturana. Evet, bize ulaşmak isterseniz WhatsApp iletişim numaramız 0531 843 56 33. Alman Şansölye onun Sonbahar Günü şiiriyle halka sesleniyor. Lady Gaga mısralarını koluna dövme yaptırıyor. Kimileri onun şiiriyle aşık oluyorken, kimileri de yine onun dizeleriyle dünyaya sırtını dönüyor. Modernizmin ve materyalizmin çelik ve soğuk yüzünden kaçıp sığınacak manevi kucak ararken, hayal kırıklığı ve öfke içinde Hristiyanlıkla hesaplaşıyor. Ve bir şarkiyatçının evinde Kur'an'la tanıştıktan sonra İslam peygamberine Muhammed'in risaletini, şiirini yazıyor. Ranier Maria Rilke'den bahsedeceğiz sevgili dostlar bu akşam Turkuaz'da. Yalnızca Almanca'nın değil, modern edebiyatın cılız bedendeki tutkulu ruhu Rilke'yi, bu hiç kimsenin oğlunu, bazı kadınlar, erkekler ve bazı şeyler sesi 21. yüzyıla kadar ulaşmış güçlü bir şair yapmıştır. Rilke'nin şiiri gerçekçiliği yalnızca tecrübeye, deneye ve gözleme indirgeyen modern dünyaya bir reddiyedir. Biten 19. ve henüz başlayan 20. yüzyılın materyalizmine son edebi itiraz, son çığlıktır. Rilke'nin hayatı bazen anne, bazen sevgili, bazen de aşık olarak giren kadınların ellerinde şekillenir. Ona son şeklini heykeltıraş Rodin vermiştir. Şair 1875 yılında Prag'da memur bir aileye doğar. Annesi soyluluk hevesinde bir tüccar kızı, babası ise askerlik kariyeri başarısızlıkla neticelenmiş bir demiryolu memurudur. Rilke'nin kaderini ilk önce annesi eline alır. Kızını doğar doğmaz kaybeden Sofia Rilke, 1875'te doğan oğlunu kızının yerine koyar. Ona kadınsı tınılı bir isim verir. Rani Maria Rilke. Bu cılız bedenli, narin ruhlu çocuk okula gidene kadar uzun örgülü saçlarla ve beyaz etekli elbiselerle gezdirilir. Rilke sonradan bu yılları, sanırım annem benimle büyük bir oyuncakla, bir bebekle oynar gibi oynuyordu diye anlatacaktır. Tüccar bir ailenin kızı

olan Sofya için soyluluk çok önemlidir. Şairin annesi Pırağ'ın dili Çekçe'yi küçümsüyor, oğluna akşamları Fransızca öğretiyor, resim çizdiriyor, soylular gibi hareket etmesini istiyordu. Nitekim Rilke soylulara has adab-ı muaşerete hakimiyetiyle ileride hamiliğini yapacak olan prenses ve düşeslerin evlerine girmekte hiç zorlanmayacaktır. 9 yaşında anne ve babası ayrılan şair artık tamamen annesinin gölgesinde büyür. 11 yaşında ailenin ortak kararıyla askeri okula gönderilir. Kırılgan ve zayıf yapısıyla sık sık hastalanan Rilke, revirde kitap okumak ve şiir yazmakla vaktini geçirir. Askeri okulda geçen bu 5 yıl için hayatımın en büyük ve gerçek felaketiydi diye yazmış ve eklemiştir. Bu 5 yılı zihnimden kovmak ve inkar etmek için ömrüm boyunca neler yapmadım ki? Rilke zayıf vücut yapısı ve hastalıklarını bir kalkan gibi kullanarak dış dünya ve insanlarla arasına mesafe koymuş, hastalıklarını da bahane ederek iç dünyasına yoğunlaşmıştır. Öyle uzağım ki şimdi ben dünyadan ve öyle büyük onun karşısında gecikmiş görkemiyle kendimi süslüyorum. Evet, yalnızlıktan. Sahici bir yalnızlıktan bahsediyorum. Adımı elimden aldı bir el. Usulca, öyle ince ki, öyle narin, utanca mahal yok, anladım. Ben artık isimsiz de yaşarım.

karşılayacaktır. Ancak şair sistemli ve düzenli bir öğrenime ayak uyduramaz. Hercai ve dalgındır. İlhamın ve kelimelerin peşinden özgürce gitmek ister. Kararını verir. Şair olacak, tüm varlığını şair olmaya adayacaktır. Annesi de bu kararını destekler. Prag'da başladığı öğrenimini sürdüremez. Şiirle, şiirde kendi üslubu ve sesini bulmakla ilgilidir. Sonradan keşke yayınlamasaydım diyeceği ilk dönem şiirlerinde içli, duygulu ve gizemli bir hava hakimdir. Ancak Prag şaire dar gelmeye başlar. O dönemde sanat ve kültürün kalbi Münih, Berlin ve Viyana'da atmaktadır. 21 yaşındaki Rilke Münih'i seçer. Okumak için gittiği Münih'te akademiye ve modernizme isyan eden sanatçı bir topluluğa katılır. Burada önemli sanatçı ve şairlerle tanışır. Şair kendini bohem bir hayatın içinde bulur. Ancak Rilke keyif insanı değildir. İçki, yemekler ve eğlenceler ona hitap etmez. Daha derin şeyler aramaktadır. İsmi dahil tüm hayatını değiştirecek ve ona aradığı derinliği kazandıracak olan kadınla bir davette tanışır. Lou Andreas Salome. Petersburg doğumlu Salome, dönemin dehalarının hayranlığını kazanmış bir general kızıdır. Nietzsche'nin evlenme teklifini reddeden, Freud'un önce öğrencisi sonra da dostu olan bu güçlü ve zeki kadın, psikanalizin ilk yorumcularından ve feminizmin öncülerindendir. Salome ve Rilke arasında başka tutkulu, sonrasındaysa gelgitli bir ilişki başlar. Rilke 22, Salome 36 yaşındadır. Salome Rilke'den fazla narin ve kadınsı bulduğu ismini değiştirmesini ister. Şair ikna olmuştur. Reni olan ismini Rainer yapar. Üniversiteyi bırakan Rilke bu tutkulu aşkın peşinden Berlin'e gider. Salome dönemin büyük şarkıyaççılarından Andreas'la evlidir. Ancak evlilik kurumuna inanmayan Salome, Andreas'la ilişki kurmamak ve herkesin kendi özgürlüğünü yaşaması şartıyla evlenmiştir. Kadın ve erkek arasındaki bedensel bir ilişkiyi entelektüel ve ruhi alaka için ölümcül bulan Salome, bu kuralı sadece Rilke için bozacaktır. Bu ilişki 4 yıllık tutkulu bir dönemden sonra Rilke ölene kadar mektuplar ve kısa buluşmalarla sürer. Hayatı boyunca dostlarına yazdığı sayısı 17 bini bulan mektuplar aracılığıyla görüşen Rilke, hasta yatağından son mektubunu da yine Salome'ye yazacaktır. Bu etki Rilke'nin şiirinde açıkça görülür. Lou'dan önceki şiirlerde romantizm ve ince bir hissiyat hakimken sevgilisiyle Nietzsche ve Freud okumaları yapan Rilke'nin şiiri giderek esrik bir havadan felsefi derinliğe doğru yol alır. Rilke Salome ile okuduğu Nietzsche metinlerinden etkilenir ancak Freud'un tezlerini ürpertici bulur. Freud'la bir kez görüşse de ünlü psikiyatrisin arkadaş olma teklifine yanaşmaz. Rilke'nin 1899 ve 1900'de Salome ile birlikte Rusya'ya yaptığı geziler şairi bu halkın geleneklerine ve maneviyatına yaklaştırır. Tolstoy ile buluşur. Bir gezinti yaparlar ancak Tolstoy Rilke'den çok Salome ile ilgilidir. Rilke ile konuşmaz. Rusça bilmeyen Rilke sadece yükselen seslerden büyük yazarın özgürlükçü ve gelenek dışı fikirleri nedeniyle Salome'ye kızdığını anlamıştır. Rusya tecrübesi şairin zihninde adeta dini bir tecrübe ve mistik bir hatıra gibi yer eder. Bu geziden sonra Hristiyan bir papazın günlük dua kitabı gibi biçimlendirdiği Saatler kitabında bu etki açıkça hissedilir. İlk olgun eseri kabul ettiği bu kitapta insanın hakikat arayışı şiirlerinin ana konusu haline gelir. İlk şiir kitabı Hayat ve Şarkıları 19 yaşında yayınlayan şairin eski şiirleri göz önünde silikleşmeye başlar. Onları artık yüzeysel ve hafif meşrep bulmaktadır.

0: Rilke şiddetli bir fırtınada kendisine "Haykırsam kim duyar ki beni melekler katından?" diye haykıran bir ses duyar. Bu anı Salome'ye "beni kullanan ses benden de büyük" diyerek anlatacaktır. Bu cümle Duino ağıtlarının ilk mısrası olur. Rilke şiiri söylenemeyecek olanı dile getirmeye çalışır. Gündelik hayatın ötesindeki duygu ve tecrübeleri şiire taşır. Bunu kelimelerle ve mısralara sinen musikiyle yapar. Rilke ilham şairidir. Kavramsal değil, sezgisel düşünmektedir. İlhamını yaratılışından alır. Şair zayıf bedeni ve esrik ruhu için terapi almayı düşünse de Salome onu engeller. Öyle ya, terapi şairin sadece şeytanını değil, meleklerini de ürkütebilir. Rilke katıldığı sanatçı topluluğunda tanıştığı heykeltıraş Westfall'la nişanlanır. Salome haberi aldığında evliliğin ilhama engel olacağı ve Rilke'nin bir aile sorumluluğu taşımayacağı uyarısını yapar ve şaire evlenecek olursa kendisini bir daha aramamasını söyler. Salome haklı çıkacaktır. Rilke kızı doğar doğmaz yeni hayatından bunalır ve Paris'e gider. Ölümünden kısa bir süre öncesine kadar kızıyla görüşmemiştir. Geçinmek için kitap siparişleri alan Rilke 1902'de 150 mark karşılığında bir Rodin biyografisi yazmak üzere ünlü heykeltıraşın yanına Paris'e gider. Rodin'in üzerinde yarattığı etkiyi karısına "o benim için çok değerli, görür görmez anladım bunu" diye yazar. Rilke'nin nasıl yaşamalı sorusuna Rodin çalışmalı, her zaman çalışmalı diye cevap verir. Şairin sezgi ve ilhamdan emeğe geçişi de bu dönemdedir. Rilke nesne şiirleri diye anılan şiirlerini bu dönemde yazmıştır. Şiirinde ilk kez hem görüleni, eşyaları hem de göreni, özneyi konuşturur. Panter ve Kuğu şiirleri bu dönemin en güzel örnekleridir. Rodin'in yanında Rilke ilhamın değil, sıkı bir çalışmanın ve disiplinin sonucunda güçlü bir sanat eseri verebileceğine ikna olmuştur. Bu keder henüz yapılmamış işlerin, ağır ve elleri bağlı bir gidişin verdiği bu keder, bir kuğun ürkek yürüyüşüne benzer. Ve ölüm, her gün durduğumuz yerin, ayaklarımızın altından kayışı ve kuğunun korkuyla.
1: Turkuaz, turkuaz, turkuaz.

4 ay boyunca Rodin'in sekreterliğini yaparak mektuplarını cevaplayan Rilke, kendisine haber vermeden bir mektubu cevapladığı için usta heykeltıraş tarafından işten kovulur. Ancak Rilke yine de Rodin'in etkisinde yazdığı Yeni Şiirler kitabını büyük dostum August Rodin'e diye imzalamaktan vazgeçmeyecektir. Rilke Rodin'den sonra ünlü bir şair olarak edebiyat meraklısı düşes ve prenseslerin gözdesi olmuştur. Prenses Maria Taksis ömrünün sonuna kadar onu himaye eder. Şair soylu kadın hamilerinin kendisine tahsis ettiği şatolarda kalır. Şiirlerini bu uzlette yazar. Uzaktayken de onlarla mektuplaşarak iç dünyasını ve yazınını besler. Şair 1. Dünya Savaşı patlak verdiğinde Almanya'ya dönmüştür. Askere alındıysa da hamisi prensesin ricasıyla kısa sürede arşivde masa başı bir işte yerleştirilir. Savaş Rilke'de ben nereye aitim sorusunu yeniden depreştirir. Kendini hiçbir yere ait hissetmemesine rağmen bir aşk gecesi sonrası bayrağını alıp savaş meydanına inen ve Türklere karşı savaşan bir askeri anlattığı kitap en çok okunan eseri olur. 1912'de yazılan eser daha Rilke yaşarken 100 bin baskı yapar. 1960'da rakam milyonlara geçmiştir. Askerden ters edildikten sonra hayatındaki aradığı değişikliği bulamayan şairin Kuzey Afrika'ya yaptığı gezilerde umduğu değişikliği getirmez. Bu arada Rilke Polonya'da ressamla tanışmış ve bir müddet ressam ve oğluyla İsviçre'de yaşamaya başlamıştır. Uzun süreden beri yazamamaktan şikayet eden Rilke'ye yeni sevgilisinin tavsiyesi

sadelik ve münzevilik olur. Lüks hayata sırtını dön. Rilke kendisi için restore edilen şatoda yeniden yazmaya başlar. Evin hizmetçisi dahil kim ziyaretçi de

Rilke kendisi için restore edilen şatoda yeniden yazmaya başlar. Evin hizmetçisi dahil kim ziyaretçi de kabul etmez. Duyna ağıtlarını bitirir.

kaçmak istese doğrudan yakaramamaktan şikayet eder. O dönemde vahdet inancının hakim olduğu şarkiyatçı çevreler, çevrelerin şekillendirdiği iklimde Rilke'nin İslam'la teması zor olmamıştır. Ancak Kur'an'ı ilk olarak şarkiyatçı Andreas'ın evinde duyar. Peygamber Efendimiz'e yazdığı Muhammed'in Risaleti başlıklı şiirini de bu dönemde kaleme almıştır. Rilke otobiyografik bir roman sayılabilecek Bridget'in Notları kitabında, kendisinin Duino Ağıtları kitabındaysa insanı ve hakikat arayışının peşine düşer. İnsan yaşamı kayıtsız şartsız içten bir rıza ile kutlamalıdır. Yaşam anlamlı ve mutlu olduğu için değil, her bir insanda yeniden biriciklik ve öznellik kazandığı için değerlidir.

Rilke tanrısız bir materyalist değildir, aksine çağın maddeciliğinden ve insanın makineye yenilişinden muzdariptir. Ancak tanrı şair için içten bir hissediştir. Adeta her gün tecrübe ettiği ve inkarı mümkün olmayan bir aynel yakin. Tanrı diyorsam içimdeki o yüce ama öğrenilmemiş inancımdan bahsediyorum. Şair Tanrı'ya adeta inanmıyor, onu tas tamam hissederek yaşıyordur. Ünlü Alman ilahiyatçı Benz'e göre Rilke bir yolcudur. Tanrı'dan Tanrı'ya, Tanrı ile seferdedir. Rilke gezilerinde kah İspanya'da İslam'ın izleriyle, kah Kuzey Afrika'da, kah Mısır'da İslam'ın müminleri, harfleri ve nidasıyla tanışır. Hristiyanlıkla arasındaki mesafe daha da büyür. Üstelik şunu bilesiniz prensesim, ben Kordoba'dan bu yana neredeyse keskin bir Hristiyanlık düşmanlığına kapıldım. Kur'an'ı okuyorum, yer yer öyle bir sese bürünüyor ki bütün benliğimle ben de bu sese katılıyorum. Tıpkı orgel içinde gezinen bir rüzgara kapılır gibi. Muhammed'den yola çıkarak Tanrı'ya varmak, hissetmek mümkündür. Hristiyanlık Tanrı'yı tatlı bir pasta gibi lime lime parçalamış ama Allah tas tamamdır. Allah bir kurtuluş. Kur'an'dan etkilenerek şiir yazdığı İslam peygamberinin maneviyatını Tunus'ta Keyveran sokaklarında hisseder. Sadelik ve hayatın canlılığı burada ne kadar da mucizevi bir duyuşla hissediliyor. Peygamber sanki daha dün bu şehirde gezinmiş gibi ve bu şehir onun krallığı adeta. Sonsuz bir sadelik ve basitlik. İşte din budur. Öyle yok ki zıttı bile yok. Gerçi sakladığı yere o pek yüce olan, girince bir bakışta tanınan melek, dimdik ve görkemli parıltılar salan, yalvardı bütün iddialarından vazgeçerek. İzin verilsin diye gezgin kalmasına, eskisi gibi dalgın bir tacir olarak yani, okumuşluğu yoktu, fazla gelirdi ona da, bilginlere de görmek sözün böylesini. Melekse emredercesine gösteriyordu levhasına yazılanları yalvarana, gösteriyor ve istiyordu tekrar, oku. Okudu o da. Öyle ki melek hayrandı, çoktan okumuş denirdi artık ona. Yapabilen de o, kulak veren ve yapandı.

0: Turkuaz kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Ya Kuddüs.
3: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Turkuaz devam ediyor.
3: Cezayir'de duyduğu ezanı ülkenin her yerine sinmiş görür. Ah, Allah büyüktür. Allahu Ekber nidası burada her yere sinmiş. Ve İspanya'da girdiği bir kilisede Hristiyan mabetlerine yabancılaşır.

La katedrali tamamıyla itici geliyor bana. Evet, düşmanca hatta. Hırsla yapılmış bu ulu katedral adeta baştan savma bir yapı. Bu katedral ruhu yenmiş ama hayır, yetinmiyor. Tanrı'yı da yenmek istiyor. Rilke sadece Almanca değil, Fransızca şiirler ve nesirler de kaleme alır. Hayatının son yıllarını İsviçre'de geçiren şairin sağlığı 1924 yılına gelindiğinde artık iyice bozulmuştur. Lösemi tanısı konan Rilke, 29 Aralık 1926'da 51 yaşında hayata veda eder. Mezar taşına şu mısraların yazılmasını ister ve hep uzaktan baktığı bu dünyaya kimseye ait olmamanın verdiği neşeyle veda eder. Gül ey saf çelişki, onca göz kapağı altında, kimsenin uykusu olmamanın verdiği neşe. Evet sevgili dostlarım, bugün de programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet, mesajlarımız var. Rilke'nin hayatından bahsettik bugün dostlar. Ruhumuzun dinlendiği saat Turkuaz, ne güzel bir program. Teşekkür ederiz Tuğba Hanım demiş. Şule Sarıyerlioğlu dostuma çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'e de selamlar. Yine çok güzel, keyifli geçen bir saat için teşekkürler. Her hafta programınızı iple çekiyoruz diyor. Esra Zeynep desteklerinden ötürü Esra'cığıma da çok teşekkürler. Tuğba Hanım, radyoda sizin sesinizi duymak çok güzel. Keyifle dinliyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş Funda Ayşe Cindoruk. Evet dostlarım, desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Programımız bugün çok hızlı geçti. Rilke'nin hayatından bahsettik, şiirlerinden bahsettik. Allah Resulüne yazmış olduğu şiiri sizlerle paylaşmış oldum. Evet, enteresan bir hayatı var. Haftaya aynı saatte buluşmak duasıyla sizleri Allah'a emanet ediyorum. Şiirle kalın dostlar.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
13: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Tevvapsın sen. Tevvapsın ki pişman olursam günahım bile sana yakınlaşma vesilesi olur. Kötülükleri terk ettiğimde kötülüklerim bile katında sevap diye yazılır. İsyanımda bile ümit kesmezsin benden. Yüzüstü bırakmazsın unuttuğumda seni. Dönüşümü beklersin sabırla, merhametle. Beklersin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
15: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hud suresinin 118. ayetine dikkat çekmek istiyorum değerli kardeşler. Allah Teala buyuruyor ki: "Velev şa'a rabbuke, Rabbin dilemiş olsaydı eğer, lec'alennâse ummeten vâhideten, insanları tek bir grup, tek bir ümmet yapardı. Ve la yezâlûne muhtelifîn, ve böyle parça parça görmezdin. İllâ men rahime rabbuk, Rabbinin dilediği hariç, onun rahmet ettiği hariç. Ve lidâlike halakahum, o böyle dileyip böyle yarattı." Hud suresinin 118. ayeti. Ayet bizim gördüğümüz parçalanmışlığın %100 Allah'ın iradesiyle ve planıyla ortaya çıktığını söylüyor. Evvela insanlar Allah'ın kulları ve şeytanın peşinden gidenler diye ikiye ayrılıyorlar. Sonra şeytanın adamları kendilerine göre bin parçaya bölünüyorlar. Allah'ın kulu olduğunu kabullenip, iman edip, Allah'a kul olarak yaşamak isteyenlerde de rengarenk farklılıklar görüyoruz. Hem Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak, önder ve rehber olarak seçiyorlar, hem de insanlar renkli renkli bir din hayatı yaşayabiliyorlar. Biz gerek bu en başta ikiye ayrılmışlık, yani hakkın ve batılın adamları şeklinde ikiye ayrılmışlık ve gerekse hakkın adamlarının kendi içinde farklı durumlarda ya da çok renkli durumlarda olmasını biz Allah'ın planının gereği olarak ortaya çıkmış bir iş görüyoruz. Buna böyle iman ediyoruz çünkü Kur'an-ı Kerim bu ve diğer bazı ayetlerinde bu bölünmenin, yani insanların iman ettikleri halde farklı durumlarda, farklı idraklerde olmalarının Allah'ın kaderiyle, dilemesiyle, planlamasıyla ortaya çıktığına iman ediyoruz kardeşler. Böyle işte bir tarihi süreçten dolayı dış güçlerin baskısı, oyunları, işte ırkçılık etkenliği vesaire gibi nedenler, hepsini sebep olarak yaratan da Allah zaten. Dış güçmüş. Allah'ın karşısında gücün içi dışı mı olurmuş? Güç mü var Allah'a karşı? Allah kullarının rengarenk olmalarını dilemeseydi, hangi güç Allah'a rağmen, Allah istemediği ve dilemediği halde insanları parça parça yapabilirdi? Şeytan nedir? Dış güç nedir? İç güç nedir Allah'a karşı? Bu tip kavramları biz kendi kendimize üretiyor, kendi kendimize teselli buluyoruz. Evet, Rabbimiz وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَحْدَةً, Allah dileseydi insanlar tek bir grup olurlardı diyor. Bu dilemeyişinin, yani başka türlü dilemesinin sebeplerini de yaratıyor. Şeytanı yarattı, şeytandan daha aşağı kalmayacak kullar yarattı. Bin tane de sebep yaratıyor Allah. Allah bu Celle Celaluhu. Sadece bir şeye ol demekle onu icat ediyor. Bizim gibi bir sürü projeler, çalışmalar, fizibilite vesaireden sonra yapmıyor Allah. Murad ediyor, istiyor, böyle olsun diyor, öyle oluyor. İstediği an öyle oluyor zaten. Demek ki kardeşler, Kur'an'ımıza döndüğümüzde,
17: karşımıza çıkan hakikat şudur. Bizim mesela Müslümanlar olarak hiç istemediğimiz halde filan mezhep, filan ayrıntı, filan ekol şeklinde gördüğümüz manzara Allah'ın dilemesiyle ortaya çıkmış bir manzaradır. Yani bu sünnetullah'tan bir sünnettir. Böyle murad etmiştir Allah. Kevni sünnetlerden biridir bu. Yani Allah böyle değil de tek parça görmek istiyor ama kullarının çöllerden yürüyüp Kabe'ye gelmesini istediği gibi, nasıl Allah binlerce kilometreleri deve sırtında, arabada, uçakta, yürüyerek, yüzerek, nasıl gideceksen git, gel Kabe'me tavaf et diye buyurduğu gibi, kullarını rengarenk, farklı farklı yaratıyor, onu o mezhepten, şu ekolden, şu şeyhin peşinden, bu alemin peşinden vesaire, herkese farklı yollar, farklı renkler gözüne donatıyor. Ondan sonra tevhid ehli olduğunuzu ispat edin diyor. Allahu Teala madem bizi Kabe'nin etrafında tavaf ettirmek için yarattı, her Müslümanı Mekke-i Mükerreme'de Kabe'ye şöyle yürüyerek gidilecek mesafede yaratsaydı da günde 5 defa da gidip orada namaz kılıp tavaf etseydik diyebiliyor muyuz? Kabe'de ve onun mıntıkasında yaşayanlar hac etsin, biz uzaktayız diyebiliyor muyuz? 6 ay da olsa, insanlar gemilerle yürüyerek de olsa Allah'ın evini ziyarete gidiyorlar. Yani ehli kıble olmak Kabe için çöllere düşmeyi gerektiriyor. Başka türlü ehli kıble olduğunu, Kabe'nin huzurunda bulunacak bir Müslüman kalitesinde olduğunu nasıl ispat edeceksin? Din tevhid dinidir, birleşme dinidir, tek kalıp olma dinidir. Tamam, her doğan hiçbir ihtilaf, aykırılık olmayacak bir ortamda olsaydı, tevhid dini olma mücadelesi yapmadan insanlar bu süreçte kaldıkları için, herhangi bir tevhid ehli olmanın uğraşısını vermemiş insanlar kıyamet günü nasıl Allahu Teala'nın huzurunda tevhid ehli, birlik beraberlik olmanın bedelini ödeyeceklerdi veyahut da o karşılığı nasıl alacaklardı Allah'tan? Nasıl Kabe'nin iman edenlerinden olmak onun için yollara düşmeyi gerektiriyorsa ve Allah bizi ta kutuplara yakın İskoçya'da yaratmış, oradan hacca gel diyor. 7000, 8000 kilometre yol yürü yürü yürü, senelerce bitmiyor. Şimdiki zamanda ölçmeyin. Şimdi de o kadar kolay değil zaten. Ama Kabe sevdan senin, yani tek noktada birleşme, Kabe'nin etrafında dönme hasretin uzak yakın yapmıyor. Kabe'nin dibindekiyle dünyanın Kabe'ye en uzak yerinden kalkıp gelen aynı tavafı yapıyorlar. Neticede tek bir Kabe'nin etrafında dönenler oluyoruz. Allah da kalplerimizin tek parça olmasını istiyor. Rengarenk yüzlerce çiçeğin bulunduğu bahçeden tek bir çiçek görüntüsünün çıkmasını istiyor. Kulluk bu. İmtihan bu. Bir şey yap ki görelim ve bu gördüğümüze göre de sevap verelim sana, cennet verelim deme projesi bu Allah Teala'nın. Onun için hiçbir Müslüman, madem Allah bizden birlik beraberlik istiyor, o hoca, bu şeyh, bu vakıf başkanı, bu ekol başkanı, şu cemaat, şu lider, bu fırka, bu mezhep, ne bu ya, bunların içinden İslam yaşanır mı demek neye benziyor? Ya Kabe orada dururken Allah bizi İskoçya'da yarattı, Kafkasya'da yarattı, Güney Afrika'da yarattı, git git yollar bitmez, ya her yere bir Kabe yapsaydı Allah filan diyebiliyor mu kimse? Hayır, Kabe'ye iman edenlerdensen, Kabe'ye dönüp namaz kılanlardansan eğer, dünyanın neresinde olursan ol, o tek noktaya, o dört duvarın etrafında dönmeye doğru koşacaksın ki Allah seni Kabe'ye iman edenlerden, yani bu namazın adamlarından olup olmadığını görmüş olsun. Bu aynen neye benziyor? 100 tane tarikat, mezhep, cemaat vesaire ne görürsen gör, hepsinin ortasından Allah ve Muhammed'i bulduğun zaman iman ehli olmuş olacaksın. Cemaatin başına, şeyhine, mezhebine vesairesine takılıp Muhammed Aleyhisselam'a ulaşamadığın zaman sen bahçedeki çiçeklere takılıp kalan ve böylece ana kapıyı bulamayan birisi olarak Allah'a gitmiş olursun. Sen hiç kimse, kıyamet günü çok cemaat vardı canım. Ashab-ı kiram bile, Ali ile Muaviye bile bölünmüşlerdi. Şimdi Ali'yi tutsan olmuyor, Veli'yi tutsan olmuyor. Köy mazeretini Allah'a yutturamaz kimse. Sen Ali'yi veya Muaviye'yi Allah'tan büyük mü görmüştün? Neden onları aşıp Allah'a gidemedin? Çünkü Allah senin önüne bunlara takılıp kalıp kalmayacağına dair bir baraj olarak koymuştu Ali ile Muaviye'yi. Cemaatleri, şeyhleri, bunları Allah senin önüne baraj olarak koymuştu. Hem onlardan süt içeceksin, yani onlardan din öğreneceksin, hem onlara tapınmayacaksın. Projenin esası bu. Hem şeyh efendinin önüne oturacaksın, bir mum gibi eriyeceksin önünde, sonra da onu masum görmeyeceksin. Put yapmayacaksın, onun önünde Allah'ı öğrenip Allah'a gideceksin. Hatta ve hatta Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a bile takılıp kalmayacaksın. Ona bile takılıp kalmayacaksın. Ondan Allah'a giden yolları öğrenip Allah'a gideceksin. Çünkü o sana, bana iman et derken ne demişti? Muhammedun Resulullah diye iman ettiğin sana ne demişti? Abduhu ve Resuluhu imben, haberin olsun demişti. Kuluyum, kulu olarak peygamberiyim Allah'ın. Kul olduğunu sen kabul etmiştin. Niye takıldın kaldın? Bütün hedefler şu yeryüzü toprağında Kabe'ye doğru döndüğü gibi imanımızda da bütün hedefler Allah'a doğru yürür. Allah'a doğru giden hedefler doğru hedeflerdir. Kardeşler, meselemiz şudur. Biz onlarca, hatta yüzlerce klik, grup, cemaat içinde yaşamaya mecburuz. Çünkü Allah tıpkı coğrafi bir gerekçe olarak Asya'nın ortasına Kabe'yi koyup dünyanın her yerinden buraya yönelin dediği gibi ve sonra hac etmek, İslam'ın 5 şartından birisi olan hac etmek için de buraya gelmeniz şarttır diye buyurduğu gibi, aynı şekilde kalplerimizin de Allah'a yönelmiş olmasını ve Allah'tan başkasını hedef olarak görmemesini murad etmiştir. Ama kimin barajları aşarak, engellerden atlayarak Allah'a geldiğini, kimin de olduğu yerde çakılı kaldığını görmeyi murad ettiği için Allah. Yani şu hayat zaten imtihandan ibaret olduğu için ne yaptı Allah Teala? İsa Aleyhisselam'ı hem peygamber olarak gönderdi, hem de fitne olarak gönderdi. Hafif bir aklını kullanamayanlar, İsa Aleyhisselam'ın yaratılış tarzına aldanıp, onu ilah edindiler. Anasını ilah edindiler. Halbuki Allah, onu ve annesini bir mucize olarak göndermişti. Meryem de, Meryem'in oğlu İsa'yı da, Allah'ın bulunması gereken hedefler değildi. Allah'ın bulunması gereken işaretlerdi. İnsanların büyük bölümü o işaretlere takılıp kaldılar. İsa ile Allah'ı bulacaklardı, İsa'ya takıldılar. Meryem ile Allah'ı bulacaklardı, Meryem'e takılıp kaldılar. Böylece kıyamet günü çıkıp da böyle bir mucizeye teslim olmaktan başka çaremiz yoktu diyemeyeceklerdir. Aynı şey Müslümanlar için de geçerlidir. Dini, imanı, yeryüzünde Allah'ın kitabını ihya etme, güceltmek için 100 kişi, 1000 kişi bir araya gelmişler. Adı cemaat olmuş, tarikat olmuş, grup olmuş, mezhep olmuş, ne olursa olsun adı. Bunlar hepsi tıpkı Musa Aleyhisselam gibi, tıpkı Yahya Aleyhisselam gibi Allah'a davet etmek iddiasında idilerse eğer, İsa Aleyhisselam gibi, Meryem annemiz gibi Allah'ı gösteren işaretler idiyseler, bunlara takılıp kalmayacaktın sen. Sen cemaatine iman etmedin ki, Allah'a iman ettin. Sen tarikatının kulu değilsin ki, Allah'ın kulusun. Onları yok sayamayacağın bir ortamdasın. Neden? Sağına dönüyorsun, soluna dönüyorsun, önüne bakıyorsun, camiye gidiyorsun, şuraya gidiyorsun. Muhakkak bir kitleyle karşılaşıyorsun, bir grupla karşılaşıyorsun. bu karşılaştığın grupları aşıp tek başına yok bunlarla mücadele edemem ben, bunlar kim dediğin zaman sen de zaten yeni bir grup olmuş oluyorsun. Ya 30 tane küçücük kasabada 30 cemaat olur mu kardeşim? Yok ya, Kur'an ve sünnet var elimizde diyorsun. 31.yi kuruluş dilekçesiyle tesis etmiş oluyorsun sen. 31. cemaat özelliğine 30'u kabul etmeyen grup demek. Başka biri geliyor bu boyunla bu postunla, daha imam hatip mezunu bile değilsin. Sana cemaat kurmak neyine gerek diyor. 32. fırkayı kuruyor. Böyle 300'e kadar çıkabilirsin. Bütün nüfus ne kadarsa grup sayısı da o kadar olacak demektir. Bu tıpkı coğrafyası ne olursa olsun her yönden Kabe'ye dönmek zorunda oluşumuz gibi bir projesidir Allah Teala'nın. Bu grupların arasında, grupların içinde olmana rağmen

şeyi ısrarla vurguluyorum kardeşler. Çünkü biraz sonra da göreceğimiz gibi hadis-i şerifinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir realite olarak önümüze koyuyor zaten. Peygamber aleyhisselam efendimiz hiçbir zaman bu ümmet tek ümmettir, tek kelimedir, iki söz çıkmaz bizde, seçimlere oy birliğiyle hep beraber gireceğiz gibi açıklamalar yapmadı. Bilakis ısrarla veda hutbesine kadar, son konuşmalarına kadar bütün konuşmalarında aleyhissalatü vesselam efendimizin ikazlar vardır. Aman dikkat edin, aman benden sonra birbirinizin boynunu vurmayın, aman aman aman diye kaç kere ikaz etmiştir. Meşhur Ebu Davud'un, ana ravi olarak Ebu Davud'un rivayet ettiği hadis-i şerifinde ne buyurur? Yahudiler, bizden önceki ümmetler, Yahudiler ve Hristiyanlar 72 parça oldular. Benim ümmetim de 73 parça olacaktır buyuruyor. 73 fırkaya bölünecektir bu ümmet diyor. Bunu bir müjde olarak, yani büyüyeceğiz, globallaşacağız filan diye söylemiyor. Esefle söylüyor. Yani benim ümmetim de Yahudilerin girdiği bu bölünme sürecinde bulunacaklardır. Benim ümmetim de bölünecektir buyuruyor. 73 fırkaya, yani 73 gruba bölünecektir. Bu 73 gruptan bir tanesi kaliteli cennet yolunda olacak. Gerisi hep ateşlik adamlar olacaklar buyuruyor. Ateşlik adamlar olacaklar. Yani cehenneme girecek işler yapacaklar buyurur. Kim onlar ya Resulallah? Kim bu bir kişi? Yani 73 eksi 1. Yani 73 gruba bölünecek ümmet, bir tanesi cennet erbabı olacak. Kim bunlar diye ashab-ı kiram özellikle sormuşlar. Defalarca bu kurtulacak, cennetlik olacak kitleyi sormuşlar. Hepsinde aleyhissalatü vesselam efendimizin verdiği cevap, ben ve ashabımın gittiği yoldan gidenlerdir buyurmuş. Şimdi burada enteresan bir şey. Bu hadisi şerifi 73 değil 183 fırka var şu anda belki de. 183'ün de ajandasında yazan budur. Ümmetim 73 fırkaya bölünecektir. Bir tanesi hariç hepsi cehennemliktir diye yazıyor. Yani şimdi hangisinde, hangisinin dükkanına, vitrinine gitsen, o işte peygamberin anlattığı fırka biziz. Gerisi hep cehennemlik. Bu sözü söylediğin an sen 72'den bir tane oluyorsun. Çünkü neden? Ben, biz, bizimki dedin mi ismet iddia ediyorsun. Yani biz garantili, kesinlikle 5 yıl garantili, buzdolabı satar gibi sen din pazarlıyorsun. Ne zamandan beri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen Cebrail sana gelip bilgi verdi, siz muhteşem bir kaliteyle gidiyorsunuz dedi. Serfrikan ne senin? Bir defa yanlışlık burada başlıyor. İnşallah biz o bir taneyiz demek başka, biz oyuz demek başka. Bir defa o biz oyuz. O 73 eksi 1 var ya, o eksi biziz işte. Bizden gerisi boş dediğin an bu cüret, bu cüret, Allah-u Teala'ya karşı kılleti edep olan bu cüret, bu haya sıkıntısı delaleti olan şey. Her ne kadar o elle tesbih aldığında, kitabı önüne koyduğunda, böyle Allah-u Teala'nın huzurunda erimiş, dökülmüş, mum gibi olmuş görüntüsü veriyorsa da, bir defa cüret çok kötü. Allah'ın kaderine, Allah-u Teala'nın mukadderatına dair garantili konuşuyor. Gerisi yok, biz varız. Biz ehli sünnetiz diyor. Biz ehli sünnetiz. Öbürü de ben ehli dalaletim, bin Ebu Cehil'in yolundan gidiyorum diyen bir fırka var mı? Kime selam versen ehli sünnetin kapısına hoş geldin diyor. Kimsenin malı kötü değil ki. Herkes zaten en iyi malı satıyor. Piyasanın en uygun malını satıyor herkes diye düşünüyor. İşte kardeşler, bize düşen nedir? Bu imtihanı bu Allah Teala'nın. Biri çıkıp deseydi ki biz Muhammed Aleyhisselam'ın gelişinde sıkıntımız var, biz asas peygamberi getirdik dedi, nitekim böyle bir grup Hindistan'da çıktılar, İngilizlerin eliyle böyle bir iddiada bulundu. Bütün ümmet toplandı, bunlar sapık, bizle alakası yok dediler. Yahudilerden daha beter bir grup bunlar. Bir sorun olmaktan çıktı onlar. Tesbihi, kitabı, kalemi elinde olanlar böyle bir iddiada bulununca ümmet daha çok bataklığa, daha büyük sorunlara doğru kayıyor. Bizim kanunumuz ne olmalıdır? Bir, hayalci olmanın gereği.

yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir defa bizi gerçeklerle yüz yüze koymuştur. Ne demiştir? Bu ümmet önceki ümmetler gibi gruplara bölünecek kardeşim. Boşuna yahu birlik olsak olmaz mı filan. Şuna bak ya, topraklarımız işgal ediliyor, hala tek kelime olamadık, tek söz söyleyemiyoruz. Bırak bu sanal dünyayı. Bu hayatın gerçeği kardeşim. Allah bu bahçeden 73, 100, 200, 500 tane bahçe çiçeğinin çıkmasını istiyor. Bu bir. İki, çok önemli kardeşler. Bunlardan bir tanesini çekip çıkarıyor aleyhisselam efendimiz. Ama bu çekip çıkardığı hepsi cehennemlik, bir tanesi hariç dediğine bir standart getiriyor. Nedir o standardı? Diyor ki ben ve ashabımın yolundan gidenler diyor. Ama bu kavram, ben ve ashabımın yolundan gidenler kavramı, herkesin iddia ettiği bir kavram. Ashab-ı kiramı inkar edip yok canım biz onlardan daha iyi Müslümanız diyen bir fırka yok. Herkes biz birinciyiz diyor zaten. En çok peygambere uyan biziz. Ebu Bekir'in peşinden giden biziz. Bizim cemaatin başı Ebu Bekir zaten diyor. Ebu Bekir değilse Ömer'dir o zaman. Bir herkes intisabını, bağlılığını ashab-ı kirama kadar uzatıyor zaten. Bunun adına mezhep diyebilirsiniz, cemaat diyebilirsiniz, grup diyebilirsiniz, tarikat diyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Allah'ın dinini yaşamak için kitle haline gelmiş, kalabalık haline gelmiş, herkes için geçerlidir bu. Ama bir ayrıntı örnek vermek istiyorum şimdi. İmam Şafii rahmetullahi aleyh bir gün talebelerinin de bulunduğu bir ortamda birisi ona soru soruyor. Diyor ki işte filan meselede, konuyu ayrıntıya girmeyelim, filan meselede hüküm nedir diyor. O da diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu diyor. Yani o bu caiz midir diyor soran, o da ona cevap olarak Resulullah böyle dedi diyor aleyhissalatü vesselam. Adam ikinci olarak diyor ki ben senin görüşünü merak ettim diyor, sen ne düşünüyorsun diyor. O da dönüp ona diyor ki sen beni kilisede papaz mı zannettin diyor. İmam Şafii, sen beni kilisede papaz mı zannettin diyor. Sana Resulullah şöyle dedi diyorum, sen benim görüşümü soruyorsun diyor. Yani ancak papaz olsa bir insan elindeki İncil'e rağmen kalkar yeni görüş belirtir. İmam Şafii'nin bu tavrından ne anlıyoruz biz? Ben ve ashabımın bulunduğu sistemde bulunan kurtulmuştur, böyle anlaşılır diyoruz. Elinde Kur'an var mı? Var. Elinde Resulullah'ın mirası, sünneti var mı? Var. Sen filan konuda kitap yazdın. Bu kitapta başka sosyal teorilere göre konuşuyorsun. Yaşadığın çağa uygun bir peygamber görmüyorsun peygamberini. Ama sen firkayı naciyesin ha. Sen firkayı naciyesin. İddian Ebu Bekir düzeyinde kaliteli bir iddia. Ama tavrın İsa aleyhisselamdan sonra kafalarına göre din oluşturan papaz kafası. Şimdi bize düşen ne? Allah nasıl İskoçya'dan, Güney Afrika'dan, Mekke'den, Medine'den, Hatay'dan, her yerden Kabe'ye doğru gidecek yollarınızı bulun. Yolu bulun, gelin dedi Allah. Kabe'yi tavaf. Aynı şekilde Allah beni yüzlerce fırkanın, yüzlerce cemaatin ortasında yarattı. Bana Kur'an verdi, Kur'an'a iman et dedi. Bana Resulullah'ı öğretti. Aleyhissalatü vesselam sünneti öğretti. Elimde Kur'an'ım var, sünnetim var. Hem Allah önünde söz söylenmez birisi olarak, hem peygamber konuştuğu şeye mümin müdahale etmez diye iman ediyorsun. Ama filan konuda 20 senedir senin bulunduğun cemaatin, arkadaşlarının arasında her şeye rağmen, Allah'a ve peygambere rağmen, bütün imani gerçeklere rağmen beşeri bir mantıkla konuşuyor. Bu senin bulunduğun grupta ehli sünnet, yani son, ondan gerisi hep dalalet, hep cehennemlik, bir bunlar cennetlik mantığıyla hareket ediyorsun. Sıkıştın mı? Sıkıştın mı? Bu özel şartlardan kaynaklanıyor diyorsun. Var mı Allah'ın dininde özel şartlara göre ayarlanmış yasalar? Yani lordlara göre yasalar ve bir de normal kitlelere göre yasa. Böyle bir sistem var mı Allah'ın dininde? Kur'an kıyamete kadar, Peygamber aleyhisselam efendimiz kıyamete kadar baki şeyler söylemedi mi?
Binaenaleyh hiçbir Müslüman

Kıyamet günü çok grup vardı. Bildiğin gibi değil ya Rabbi, çok kalabalıktı diye trafik kalabalıklığını filan mazeret edemez. O kalabalık kadar da Allah akıl vermişti sana. O fiyaskoyu, o grup başkanının insanlara bu kadar heyecanlı konuşmalar yaptığı halde kendisinin sol elle yemek yediğini niye görmedin? Niye anlamadın? Bu adam bu kadar peygamber düşkünü de sol elle yemek yiyor. Sağ elin felçli mi? Adam daha yemek yerken sünnete uymaya alışamamış. Camiye sol ayakla giriyor ama peygamberin sünnetine uyma konusunda 40 tane kitap yazmış. Camiye sol ayakla giriyor. Niye sakal bırakmıyorsun? Ya bu sünnet değil mi dediğinde sosyal siyasal görüntülerden demeçler veriyor sana. Aklını kullan. Aklını kullan. Allah Teala imtihan etmeyecekti de dünyaya niye bizi gönderdi ki? Havz-ı Kevser'in etrafında, Efendimiz'in etrafında işte bir grubu Musa'nın ümmeti, bir grubu Muhammed'in ümmeti diye orada yaratırdı zaten. Sabah namazına yazın kışın bilmem ne kalkmak zor olduğu gibi bu grupların arasından da hakkı bulup gitmek çok zor. Elbette zor. Elbette bu cemaatlerin kalabalıklığı, fazlalığı elbette dikkat çekecek. Elbette ara sıra sekmeler olacak, ayak kaymalar olacak. Allah yürüyüşe dayanıklı yüreklerle ikide bir tökezleyip dökülenleri görmek istiyor. وَلَيْعَلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيْعَلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Göreceğiz, göreceğiz Allah buyuruyor. Bakalım. Öyle var mı bedavadan sen Kabe'nin dibinde doğ, uyuyabildiğin kadar uyu, kalkınca da hemen zemzem suyuyla abdest al, Kabe'nin etrafında dön. Var mı böyle bir şey? Ebu Cehil böyle bir ortamda yaratıldı, yine değerlendiremedi bunu. Onun da karşısına kabilecilik, ağalık, bilmem neyik diye bir sürü sistem çıktı, bir sürü engeller çıktı. Yani bizim çağımızın engeli gruplaşmadır da Ebu Cehil'in engeli neydi? Yani Ebu Cehil bizim gibi diyebilecek mi? Ya Rabbi çok gruptu Müslümanlar. Hangisine uyacağımı şaşırdım. O tarikata gitsen olmuyor. Bu cemaate gitsen olmuyor. Ebu Cehil'in engeli bu muydu? Var mıydı gruplar, tarikatlar? Yok. Demek ki sen aklını kullanamadığın zaman peygamberin dizinin dibinde de olsan yolu bulamıyorsun. Aklını kullanabildiğin zaman 100 tane çıkmaz sokağa rağmen ana caddeyi bulup Allah'a gidebiliyorsun. Mesele akıl meselesi. Tekrar ediyoruz, hiç kimse İslam'da gruplar olmamalı demesin. Allah olmalı diyor çünkü. Peygamberi olacak diyor. Sadece ne diyor veda hutbesine? Aman benden sonra bu işi azdırıp birbirinizin boynunu vurmayın diyor. Fikir ayrılığı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sağlığında da oldu. Ashab-ı kiram onun huzurunda tartıştılar. Allah böyle murat ediyor. Öbür türlü bu din donuk din olurdu. Donuk din olurdu. Hristiyanlık gibi iki asır sonra kökleri kururdu. Allah din üzerinden, takva üzerinden kalitenin yükselmesini istiyor. Filancalar yetiştirdiği, filanca cemaat yetiştirdiği gençleri şehadete hazır hale getiriyor. Ama filan konuyu ihmal ediyorlar. 100 kişi de birleşip filan konuyu da biz ilerletelim. Biz de çocukların çok kaliteli filan işi yapmaları üzerine eğitim yapalım diyecekler. Filan kimseler de bakacak ki yahu siz dünya üzerinde insanlara İslam'ı tebliğ etmek görevini ihmal ettiniz. Hep biri gelip saldırınca şehit olmaya hazırlanıyorsunuz. Kardeşim biz de gidip şu Allah peygamber tanımamışlara Allah'ı anlatalım. Bizim de gayemiz bu olsun. Profesyonel, Allah profesyonel bir ordu istiyor. Binaenaleyh hiç kimse çıkıp da ne ya herkes fırın açsın kardeşim, bir ekmek için uğraşıyoruz biz zaten, her evin altında bir fırın olsun diyor mu kimse? Bu kadar fırını ne yapacaksınız kardeşim? Biraz da manav açın, biraz da naldur açın, biraz da bakkal açın demek rengarenk olduğu gibi hayat, bu din de bu hayat üzerinden yaşanacağı için Allah Teala kimimize şehadet aşkı üzerine çalışacak bir heyecan veriyor. Kimimizi de hani arşın dibinde melekler var ya, yaratıldığından beri rükû ediyorlar, secde ediyorlar. Fudayl bin İyad'ı da Allah Teala sabahlara kadar gözyaşı akıtacak bir hale getirmiş. Değirmen hırsızı olduğu halde tövbe istiğfar etmiş, gitmiş Kabe'nin dibinde sabahlara kadar Fudayl ağlamış, sızlamış. Bir grup insan da meyilleri, fıtratları gereği Fudayl'in peşinden gitmişler. Onlar da Rablerini sabaha kadar tesbih eden
akşama kadar da namaz kılan, oruç tutan bir kul haline gelmişler. Bunların adına filanca fırka denmiş. Öbürleri de heyecanlı bir şekilde Allah için caddelerde dolaşalım düşünmüşler. Onlar da bir fırka olmuşlar. Allah tıpkı manav, fırın, bakkal,

böyle hayatın ihtiyaç hissettirdiği alanlarda meslek erbabını yetiştirdiği gibi Allah aynı şekilde dini de farklı açılardan yaşayacak ama kalpleri muvahhid, hepsi Kabe'nin etrafında birleşmiş, nefislerini putlaştırmamış, şeyhlerini, hocalarını, cemaat başkanlarını put haline getirmemiş kitleler olsun istiyor Allah. Bu hayatın, tabiatın ihtiyacı, din, hayat dini olduğu için de, rayda yürüyecek bir din olduğu için de Allah Teala bunu böyle murad etmiş. Ve leşâ rabbuk, Allah isteseydi tek kalıp yaratırdı, şeytanı hiç yaratmazdı. Muhakkak böyle olacak. Çünkü din binbir alandan hizmet istiyor. Allah'a binbir çeşit kulluk yapılması gerekiyor. Tek bir insan bunların hepsini beceremeyebilir, beceremez de zaten. Hem sabaha kadar tesbih çek, akşama kadar da ticaret yap, infak edecek şey yap, akşam da silahını al, cepheye git, orada şehit ol, şehit olduktan sonra Kıbrıs Harbi'ne yetişmek için mezarından kalk gel, Kıbrıs Harbi'ndeki savaşlara da katıl. Bırak bu masalları kardeşim ya, bırak ya. Bir kısım kulu Allah'ın ticaret erbabı olacaklar, çuvallarla para kazanacaklar, bir kısım erbabı da oturacak medreselerde Allah'ın şeriatını satır satır edecekler diyor Tevbe suresinde Allah. Hepiniz cihada çıkmayın diyor ashab-ı kirama. Hepiniz cihada gitmeyin. Niye? Cihada gidenler filan yeri fethedecekler. Oradaki insanlara kim din öğretecek? Geriye geldiğinizde çoluk çocuğunuza dini kim öğretecek? Bir kısmınız da Medine'de kalın, oturun, Kur'an'ı çalışın, oturun, dini öğrenin ki sizin din ihtiyacınızı, ilim ihtiyacınızı da geride kalanlar karşılasın Allah buyuruyor. Ya Kur'an böyle söylüyor. Hem cihadı zirveye çıkarıyor, cihada gitmeyen Ka'b bin Malik'i Medine'nin dışına atıyor, öbür taraftan da aynı Kur'an, aynı peygamber aleyhissalatü vesselam, burada siz oturun, siz ilimle meşgul olun diyor. İlim de lazım, ticaret de lazım, hayat renk renk. Bu bütün renkleri yok sayıp renk körü bir adam çıkıp olmaz kardeşim. Bu kadar mezhep fazla, kaldırdım hepsini, benim mezhebim var bundan sonra dediğin zaman sen hayata uymayan ters bir şey söylemiş olursun. Bunun için kardeşler, bir, tekrar ediyoruz bu biri, mezheplerimiz, cemaatlerimiz bizim dinimizin büyük bir bahçe olmasından, hayatın her alanında gözü olan bir din olmasından kaynaklanıyor. Allah böyle murad etmiştir. Hep biz Hasan bin Sabit gibi radıyallahu anh, yani peygamber şairi, ağzından bal akıyor peygamberi. Hep şair olsaydı ashab-ı kiram, ah peygamberim, canım peygamberim diye şiirler dizselerdi, ne olurdu Medine diye bir şey olur muydu? Hepsi de Halid bin Velid gibi vurduğunu kesen bir tip olsalardı, ne olurdu? Peygamber aleyhisselam efendimizin hiçbir medeni bir yönü olmayacaktı. Hiç mi onu öven şiirler dinlemeyecektik? Bak ne kadar ashab-ı kiram, ne kadar güzel ya. Biri şair, öbürü kılıç kullanıyor, öbürü peygamberin ibriğini gezdiriyor, öbürü çocuğunu getirip peygambere hediye ediyor, kapıcın olsun ya Resulallah diyor. Öbürü kadın geliyor, ya Resulallah, genç kadınım evlensene benimle diyor. Kendisini onun hizmetine veriyor. Herkes bir şeyler bulmuş. Bir Ebu Bekir'i var peygamberin, her şey onda. Şair mi şair, mücahit mi mücahit, zengin mi zengin, ama yok ki Ebu Bekir bir tane, Ömer bir tane. Ama ashab-ı kiramın o büyük bahçeyi topluyorsun, 120 bin çiçeklik, 120 bin renkli çiçekten cennet oluşturmuş peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz. Yeter ki hedef Allah olsun. Yeter ki Allah'ın rızasından başka hiçbir şey, hiçbir gaye konuşulmamış olsun. Bu bir. İki, dedik ki peygamber aleyhisselam efendimiz 73 fırkaya bölünecektir benim ümmetim diyor. Ve bir tanesi hariç hepsi cehennemliktirler diyor. Lakin kardeşler, bu konumuzun can alıcı noktası burası. Peygamber aleyhisselam efendimiz, bu hadis-i şerif sahih hadis-i şeriftir. Yani takvim yaprağı hadisi değil, menkıbe kitabı hadisi değil, Ebu Davud'da sahih hadis-i şerif bu. Yani 25'e yakın hadisi şerif var. Bu 25 hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin gelecekte 73 fırkaya bölüneceğini söylüyor. Bunlardan bir tanesinin kendisi gibi olacağını, gerisinin cehennemlik olacağını söylüyor. Lakin Allah'tan korkmalı herkes, gerisinin kafir değil cehennemlik olacağını söylüyor. Kafir olacağını söylemiyor. Benim ümmetim diyor.

benim ümmetim dedikten sonra bunun cehennemi cenneti yok artık. Ümmeti oldun mu kurtuldun demektir. İçki içenler, içki müptelası olanlar kafir mi oluyorlar? Bir içkiciyi gördüğümüzde, namaz kılmayan birisini gördüğümüzde kafir mi diyoruz, günahkar mı diyoruz? Günahkar diyoruz. Neden? Çünkü Allah dedikten sonra, Muhammed dedikten sonra bir insan kafir olmaz. Günahkar olur. 73 fırkanın bir tanesi peygamber kalitesinde, Ebu Bekir kalitesinde, 72'si de düşük kalitede, ithal, orijinal değil. Ama kafir değil. Kafir de değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir camide namaz kılan 73 çeşit Müslümandan söz ediyor. Bu 73 Müslümanın bir tanesi benim kalitemde diyor. 72 tanesi de kırık dökük. Kırık dökük diyor. Ama kafir demiyor. Kilise erbabı demiyor. Zaten bir insan faizle ilgili Allah'ın hükmünü inkar ettikten sonra ümmeti Muhammed'den değil ki o. Allah'ın kitabındaki miras ayetini inkar eden zaten ümmeti Muhammed'den değil ki, niye 73'e dahil olacak ki o? O sıfırıncı gruptan. Sıfır o, sıfır. O mezarlıklarda, nüfus kültüründe yeri yok onun. Bir ülkenin vatandaşları sayılırken ölüleri de sayılıyor mu? 70 milyon yaşayan, 185 milyonda ölümüz var, 260 milyon olduk deniyor mu? Böyle bir rakam olur mu hiç? Diriler sayılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin dirilerini sayıyor. Hastalıklıları da kendinden kabul ediyor. Binaenaleyh iki şeyi biz yanlış anlıyoruz. Hocalarımız çıkıp ehli sünnet biziz, gerisini kafir gibi lanse ediyor. Herkes Allah'tan korkusun. Herkes haddini hududunu bilsin. Sarhoşu bile atmak yok dinden. Faizciyi de atmak yok. Bir insan 3 tane faiz bankası işlettiği halde, faizli banka işlettiği halde yine Müslüman olabilir. Ama Ebu Cehil değil de Ebu Cehil'in yanacağı cehennemdeki günahkar bir Müslüman olarak anılır o. Kafir değil. Banka işletmek, banka kurmak küfür değildir. Faizi inkar etmek küfürdür. O zaman sıfırıncı gruptansın sen zaten. Bir kısım kullarının, Allah Teala'nın ekonomik açıdan İmanlarında zayıflık olacağını biliyordu Allah. Onları bir grup saydı. Bir kısmının şehvetlerine düşkün grup olacağını biliyordu. Yedinci grup onları saydı mesela. Bir kısmının ailesini ihmal edeceğini, tembel olacağını biliyordu. 19. grup onları saydı. Bir kısım vatan sevgisi, bilmem ne sevgisiyle oturup tembel tembel oturacağını, kuru bir vatan sevgisiyle avunacağını ama iş yapmayacağını biliyordu. 36. grup onları saydı Allah. Bir grubun da Ebu Bekir kalitesini yakalamak için can hıraş sabahlara kadar çalışacağını biliyordu. Onları da süper grup olarak seçti Allah. Ehli sünnet vel cemaat dendi. Bir defa ehli sünnet vel cemaat deniyor. Ne demek? Sünnetin peşinden giden Müslümanları bir arada tutan demek. Çıkıyorsun sen bir saymaya başlıyorsun ki 7 Müslüman kaldı 7 milyar insan arasında. Gerisi hep cehennemlik. Cemaat kelimesine sen ters düştün bir defa. Yani peygamberin sünnetinden giden ve toplayıcı olan demek. Cemaat bu demek. Ehli sünnet vel cemaat. Sünnet peygamberi temsil ediyor. Cemaat de bir arada olmayı temsil ediyor. Senin mantığın itme üzerine, kovma üzerine kurulu. Onun tarikatını beğenmiyorsun. Bunun siyasi görüşünü beğenmiyorsun. Bunun işte filan günahını beğenmiyorsun. Bunun sakalı yok. Bunun kızı açık gezdi. Bu şöyle yaptı. Zaten haliniz peygamberden sonraki tek adam zaten. Bu en âlâ şeytan tuzaklarından bir tanesidir. Yani atıp tek kalıyor olmak. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Müslim'deki sahih hadis-i şerifte. Kim? İnsanlar battı gitti, artık hayır kalmadı insanlarda dediyse en batık odur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu ümmet dağıtma ümmeti değil, toplama ümmetidir. Ebu Cehil'in kapısına bile gitmiş peygamberin var senin kardeşim. Ebu Cehil gibi düşük seviyesiz bir adamın kapısında rahmetellil alemin bir peygamber var. Allah'ın sidretül müntehasına girdikten, o büyük makamlara girdikten sonra bile Ebu Cehil'in kapısına gitmiş peygamberin var senin. Ne olursun gel adam ol. Sen namaz kılanı kabul etmiyorsun. Başı açık diye kabul etmiyorsun. Ya da işte filan kitabında filan satırında virgül çıkarılınca şu anlama gelen bir cümle söyledi diyorsun. Virgülü kaldırırsan bu an

anlama gelir diyorsun. O anlama gelince de Firavun'dan daha kötü sözler söylemiş olur diyorsun. Sanal bir vehamet dünyası kuruyorsun. Gitti o yazar, bu çizer, bu hoca, şu, hepsini sil sil sil sil. Men kâle heleken nâs fehu ehlekuhum. Peygamber de senin için ne diyor? İnsanları hep kötü kötü görenler kendisi en kötüdür. En batık sensin o zaman. Biz bu rengarenk bir hakikat görüyoruz. Bu bir kalite savaşıdır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalitedeki doruk noktayı göstermiştir. Ne buyuruyor? Ben ve ashabımın peşinden gidenler kalitelilerdir. Gerisi günahkardır. Cehennemdedirler diyor. Cehennemdedirler diyor. Ama Allah Teala da mesela yetim malı yiyenler ateştedirler diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala. Peki yetim malı yiyen şimdi kafir sayılıyor mu? Yetim malı yedi diye cenazesini kılmayalım bu adamın diyor muyuz? Hayır. E ne demek ayet? Yediğin yetim malının cezası olarak cehennemde yanacaksın demek. Allah cehennemde yanacaksın diyor. Ama iman ehli ise günün birinde inşallah cehennemden çıkıp cennete girecek. İman bunu gerektiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında Medine-i Münevvere gibi bir yerde peygamber sağ, Medine'yi peygamber aleyhisselam idare ediyor. Öyle bir yerde Ömer sağ, Halid bin Velid sağ, zina eden sahabi olmadı mı? Zina etmediler mi? Etti. İçki içen sahabi olmadı mı? Oldu. Medine gibi bir yerde peygamberin sağlığında zina eden biri, günahların en büyüklerinden birisini işleyen bu insan peygamber aleyhisselam efendimizin huzuruna getirildiğinde bitti, tükendi, bunu atın, bu ehl-i sünnet değil mi dedi? Yoksa onun tövbesine hayran olup şu Medine'deki koyunların ucuzu vücudundaki tüyler sayısı kadar insana bölünse yeterdi bunun tövbesi deyip o adamı cihattan gelmiş şehit olmuş biri gibi Allah'a göndermedi mi? E zinanın cezası var. Cezasını ödedin mi gene ümmeti Muhammed'densin. Biz melekler ümmeti değiliz. Bir ana rahminde, bir pislik deposunda 9 ay beklemiş mahluklarıyız Allah-u Teala'nın. Böyle yarattı Allah bizi. Hata üzere yarattı. Zina edeceğimizi de, kumar oynayacağımızı da, faiz yiyeceğimizi de, ağzımızdan galiz şeyler çıkacağını da biliyordu Allah. Böyle biliyor, böyle murad etti. Sonra kim tövbe ederse onu da melekler gibi kabul buyurdu. Hamza'nın ciğerini söküp dişleyenler, vahşet, adı vahşetle anılmış olanlar bile Peygamber aleyhisselamın huzuruna geldiklerinde ya hem peygamberin amcasının ciğerini sökeceksin hem de Medine sokaklarında dolaşacaksın diyen oldu mu onlara? Böyle bir şey oldu mu ya? Vahşiler bile gelip bu rahmet gölgesi altında yer buldular. Adam sadece senin cemaatinden değil, sadece senin tarikatından değil. Önce insanları tarikatlı olanlar olmayanlar diye ayırıyorsun. Dikkat et şimdi. Tarikatlı olmayanlara şeyhleri şeytan diyorsun zaten. Onlar gitti. Adam diyor ki ben İmam Bukhari'nin Bukhari'sini okuyup Allah'a öyle gideceğim diyor. Adamı karşına alıp senin şeyhin şeytandır diyorsun. Bukhari'yi kıyamet günü hesabını veremeyeceğin bir şekilde şeytanlıkla itham ediyorsun. Ya adamın yolu yanlış olabilir. Niye böyle itham ediyorsun? Seni Allah doğruları yanlışları tespit etme müfettişi olarak mı tayin etti? Masum musun? Önce insanlara tarikatı olan ve olmayan diye ayırıyorsun. Ondan sonra da seninkini şu Kadiri tarikat, bu Nakşi tarikat. Öbürlerininki yani değil bir tarikat ama bakma işte onlar da bizim ihvan güçlü. Seninkiler ihvan oldu, öbürküler ne oldu? Ya bir defa sen madem bu tarikattan olmayanlar diye ayrım yapıyorsun, bırak kardeşim. Siz tarikatlar bir arada dursun o zaman, bak kalabalık görün ya. Mantıksızlık, bölünme üzerine. Ümmeti Muhammed mantığından uzak, filan cemaat mantığına dayalı idrak hastalığı bu. İçinde vahşinin de bulunduğu, içinde zina eden veya kumar oynayan ya da filanca hatayı işleyen, en ağır hataları işleyen insanların bulunduğu bir ümmet, ümmeti Muhammed'dir. Ondan sonra insanları mezhepliler, mezhepsizler diye ayırıyorsun. Hani bir tarikatçılar, tarikatçı olmayanlar. 73'ü doldurmaya çalışıyorum şimdi. Bu mezhepsizler zaten bunlar İngiliz ajanları. Bunları bu ülkeye İngilizler soktu. Mezhepsizler. Ondan sonra
Ben İmam Şafii'nin filan içtihadına göre namaz

0: Namazda elimi böyle bağladım. Vay, vay berbat adam. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Yahu biz mezhepliler grubundan değil miydik hani? Geçtik ya mezhepler tarafına. Hani dört hak mezhep vardı ya. Dört hak ama üçü kopya. Orijinal bir tanesi. Hangisi o orijinal? Benimki. Vallahi böyle değil. Bunu Ebu Hanife duysa var ya. Bunu Ebu Hanife duysa seninle kıyamete kadar bir daha selamlaşmazdı. Ah İmam Şafii böyle bir şey duysa da sana da bir dese sen kilise erbabı mısın diye. Ümmeti bölmekten nasıl zevk alırsın sen? Evet, evet. Ümmetin büyüklerinden böyle armut ağacından şeftali ağacına geçer gibi o mezhepten bu mezhebe geçmek de bir kıllet-i edeptir. Samimiyetsizliktir. İnsan girdiği yolu samimiyetle devam eder. Ama bu kafirlik gibi itham edilecek bir suç da değil. Cahillik de, görgüsüzlük de, kıymet bilmemezlik de, dağıtmak maharet değil. Allah razı olsun. Bu akşam ne kadar mümini dağıttı elhamdülillah. 20 kişi kaldık. Böyle mi diyeceğiz şimdi? Filan hoca efendinin sohbetine gittik. Yani bizim mahallede 100 kişi kadardık. Sohbetten sonra elhamdülillah 15'e düştük. Kardeşler, böyle mi diyeceğiz biz? Şükürler olsun 20 kişi daha attık bu akşam. Mezhep biz, onlar mezhebi yokmuş meğer ki. Ya da bizim mezhebin orijinal kolundan değillermiş. Böyle mi diyeceğiz? İnsan utanmaz mı? Ya Rabbi şu kadar kulunu attım huzurundan. Sen de beni affet. Böyle mi diyeceksin? Sarhoşu bile meyhaneden getirdiğin zaman Allah'ı memnun edersin. Ama laçkalığı teşvik etmiyoruz. Laubaliliği teşvik etmiyoruz. Ümmetin selefiyle insanlar oynasın. Haşa! Böyle bir şey olur mu ya? Herkes tarikatını bilsin. Herkes cemaatini bilsin. Ne diyeceğiz peki? Biz hak olduğunu umduğumuz bir yoldan gidiyoruz. İnşallah Rabbimiz bizi kabul buyuracak. Öbür tarikat, öbür mezhep, öbür grup hakkında ne diyorsun? Mümin kardeşlerimiz. Biz ekmek satıyoruz, onlar da mandalina satıyorlar. Biz terziyiz, onlar nalbur. Hayatın gereklerinden biri. Nalbura gerek yok. Sadece terziler yeter meslek erbabı olarak diyorsun sen. Terzi olmayanlara ölüm diyorsun mesela. Hayır, doğrusu nasıl bunun peki? Biz kumaş üzerinde işlem yapan sanat erbabıyız. Hayatın bir açığını kapatıyoruz, insanları giydiriyoruz. İnsanları zikre teşvik ediyoruz mesela. İnşallah çok mübarek bir iş yapıyoruz. Peki filancalar ne yapıyor? Onlar da inşaatçı ev yapıyorlar insanlara. Bizim giydirdiğimiz insanların akşam oturacağı evleri yapıyorlar. Ne çıplak kalmaya razıyım ben, ne evsiz kalmaya razıyım. Hem ustam olsun, hem terzim olsun, hem ahçım olsun. Bu hayatı ben nasıl yaşayacağım? Kim toparlayıcıysa bu ümmetin adamı odur. Bir insan karşısında 100 kişiyi toplayıp da 60'ını dağıtarak Allah'ın rızasını kazanabilir mi ya? Senin cemaatinle ilgili bir hata olduğu zaman beşeriz, beşeriz. Öbür Müslüman cinlerin cemaatinden mi? O niye beşer olmuyor? Bütün bu işlerin başında kardeşler, bir hastalık yatıyor. Ma ana aleyhi ve ashabi demişti Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kim bu kurtulan 73'ten çıkmış bir kişi? Ben ve ashabımın yolundan gelenler diyor. Bir yere Kur'an ve hadisin dışında beşerin de sözü müdahale ettiği zaman bu hastalıklar başlıyor. Sadece Allah ve onun peygamberi konuşmalı. Ashab-ı kiram konuşmalı, herkes susmalı. İlk üç nesil konuşma hakkı olan nesildir. Sahabe nesli, tabi'in nesli, onların peşinden gelen, tabi'lerin peşinden gelen üçüncü nesil. Bu üç nesli peygamber garantisi altına almış aleyhissalatü vesselam. Onların içindeki zındıklar değil elbette. Herhalde Ali bin Ebi Talib'e karşı çıkıp onu öldürmek isteyen haricileri de ikinci nesilden kabul etmiyoruz. Öyle değil. Ashab-ı kiram, Resulullah'ın adamları, onların yetiştirdiği nesil ve onların yetiştirdiği. Bunlar konuştu mu peki deriz. Hasan Basri'den söz duyduk mu peki deriz. Baş üstüne deriz. Ama ben de diyorum ki demeye başladın mı karşına dikerim. Muhammed bin İdris Eşşafi'yi sen kilisede mi oturuyorsun der sana. Bu söz kilisede söylenir ancak. İsa'ya rağmen konuşmak kilisede olur. Camide Muhammed Aleyhisselam'a karşı söz söylenmez. Peki denir. Ümmeti Muhammed peki ümmetidir. Bu nedenle kardeşler, biz bu rengarenkliğimizi inkar edemeyiz. Ve bunu Rabbimizin bilerek karşımıza çıkardığını, bu çiçeklere aldanmadan ilerideki meyveli ağaca gitmemiz gerektiğini düşünürüz. Neye benziyoruz biz biliyor musunuz? Hani bazen insan böyle işte kiraz zamanında kiraz yemeye gidersin birisinin bahçesine. Sana filan yerde kiraz çok güzel der. O bahçeye girince ufak tefek işte erikler filan da var ya orada. O kiraza gidene kadar meyvelerle dolduruyorsun karnını. Oraya gidince de iki kiraz bile yiyemiyor insan. E bu kiraz güzel olmuş mu? O pek bir şey anlayamadım. Sen acı erik yedin. Erikle karnın doydu. Şunu çilek yemeye gittin, armut yiyerek çıktın bahçeden. Allah bize kendisini gösteriyor. Sen Şeyh Efendi'ye, cemaatin başına, örgütün başına takıldın kaldın. E çok güzel takva adamdı bizimki. Müttakilerin imamı Muhammed Aleyhisselam'dır. Ondan takva şeyhim yok benim. Ondan takva Ebu Hanifem de yok benim. Ondan takva Ebu Bekir de olmaz. İmanımız böyle bizim. Bu imanı biz ne güne yaptık ki? Kesinlikle rahatsız değiliz bu gruplaşmalardan. Neden? Rahatsız olsam da olmasam da bu olacak zaten. Bu grupları artıran sebeplerden biri grupları oluşturmayalım lafıdır. Al sana bir grup daha. Bu çıkış yanlıştı. Öyle birleştirilmez, böyle birleştirildi diyorsun. Bir grup da sen kuruyorsun. Çünkü bünyemiz bizim 40 grup olmaya müsait bir bünyedir. Herkes 40 tarikat üyesi, 40 cemaat üyesi, 40 mezhep üyesi olur. 50 de olur. Bölünmeye, parçalanmaya müsaitiz. Herkes kimseyi itham etmeden, yanlış yolun yolcusu demeden Rabbine gitmeli. Sulandırmamalı, laubalileştirmemeli, mümin kardeşini itham etmeye başladığın an tövbe istiğfar etmen gerekiyor demektir. Çünkü sen Allah'a adam toplamak için çıktığın yolda evvela kendin garanti değilsin. Ne kadar sen Allah'ın garantisinde tamam, hoca efendi sen bundan sonra benim kulumsun. Dedi mi sana Allah Teala? Hele sen hocasın, ayet hadis okuyorsun, 500 Müslümandan daha fazla hesap vereceksin kıyamet günü. Zavallı bir Fil suresini çocukken ezberlemişti, bütün Müslümanlığı Fil suresine kurulu. E sen Fil suresindeki kelime sayısı kadar tefsir okumuşsun. Senin hesabınla zavallı inşaat işçisi bir Müslüman hesabını aynı mı yapacak Allah Teala? Sen kendi hesabını düşün. Bu ümmet toparlama ümmetidir. Toplanma ve toparlama ümmetidir. Biz ne kadar toplayıp ne kadar bir araya getirirsek Allah'ın kullarını, o kadar Rabbimizi razı ederiz. Ne kadar adam atarsan o kadar mafya olursun. İyi ümmet olamazsın. Hepimiz haddimizi bileceğiz. Cemaatin içerisindeysek cemaatin kıymetini bileceğiz. Ve unutmayacağız ki bütün bu gruplar, bu fırkalar sünneti ihmalin yüzünden çıkıyor. Çünkü insanlarda bir iş yapma arzusu var. Bir şey, ben de Rabbimin rızasını kazanmak için bir şeyler yapayım. Rabbimle aram sıcak dursun diyor. Peygamber Efendimiz ne gösteriyor ona? Zikir yap diyor. Kur'an oku diyor. Nafile cihat yap diyor. Yetimin başını okşa diyor. Nafile ibadetler, aç Riyazu Salihin'de nasıl nafile ibadetler tesbih taneleri gibi dizilmiş. Sen bir bidat getiriyorsun, ilahi okuyalım diyorsun. Önce def getirdin, sonra saz getirdin, sonra orkestra getirdin. 100 kadını bir araya getirip Allah rızası için ilahi okuyorsun. Allah rızası için mevlüt şarkıları okuyorsun. Kur'an'la ihya edilmesi gereken kalbe Kur'an'ı vermeyen bir mantığın olduğu için senin, o da dinlenecek bir şey arıyor, eğlenecek bir şey arıyor. Öyle o. Sana uzaktaki akrabana sıla-i rahime git, hem gez hem Allah'ın rızasını kazan demişti peygamberin. Sen sıla-i rahimi ihmal ettiğin için filan mel anet yerine tatile gitme ihtiyacın var, gidiyorsun. Her kalkan sünnet bir bataklık demektir. Çünkü insan boşluğu muhakkak dolduracak. Eğer helal gıda bulamazsan haramla mideni dolduracağın gibi, aynı şekilde Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam sünnetine uygun bir şekilde nafilelerden bir tanesiyle kendini ihya etmezsen, zikirle, Kur'an'la, sıla-i rahimle, peygamber övdü olan ve Allah bundan memnun oluyor dediği şeylerle yapmazsan, ondan sonra dans etmeyi bile ibadet haline getirir insanoğlu. İnsanoğlu bu. Yapar mı yapmaz, O zaman belli olur. Allah sonumuzu hayır üzere bitirmeyi bize müyesser kılsın. Çünkü böyle konuşmak çok kolay. Tarikat üyesi, cemaat üyesi, fırka üyesi olmak çok kolay. Ama ibret sonda. Kim nasıl bitirecek onu göreceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Son Kale Aile programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Aslan Savaş. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli dostlar, cümleten Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu hafta çok değerli bir konuğumla sizlerle birlikteyiz inşallah. Evet, kıymetli dostlar, bu haftaki konuğumuz Milli Eğitim Bakanlığı'nda din eğitimi uzmanı, eğitim uzmanı aynı zamanda dijital mecralar birimi sorumlusu Sayın Doktor Lokman Yıldırım hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Aslan Bey, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk, sağ olun. Hayırlı yayınlar olsun dinleyicilerimize de inşallah.
0: Allah razı olsun. Hocam, bu hafta teknoloji ve medyanın aile üzerindeki etkisi üzerine sohbet edeceğiz inşallah. Dilimizin döndüğünce diyerek. Hocam, biz dinleyicilerimizin sizleri tanıması için biraz sormak istiyorum. Bizler acizane sizleri tanıyoruz, biliyoruz, takip ediyoruz. Sizler bizim ağabeyimizsiniz. Bu sebepten Lokman Yıldırım kimdir diyerek başlamak istiyorum.
1: Teşekkür ediyorum Aslan Hocam. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlük. 22-23 tane genel müdürlük var Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Genel müdürlüğümüzde İmam Hatip okulları başta olmak üzere din kültürü ve ahlak bilgisi dersi gibi seçmeli din, değer, ahlak alanındaki seçmeli derslerden oluşan derslerden sorumlu olan bir genel müdürlük. Bu genel müdürlükte basın ve dijital içerik birimi var. Bu basın ve dijital içerik biriminde çalışıyoruz. Yaklaşık bir 14 kişilik bir ekip arkadaşımız var. Dinleyenlere buradan selam olsun. Radyonun şanındandır selam göndermek. Evet. Kendilerine selam gönderiyorum. Buradaki arkadaşlarımızla din eğitimi, aile ve değerler alanında içerikler üretiyoruz. Hamdolsun güzel neticeler aldık. Belki ilerleyen süreçlerde de soracaksınız. O şekilde konuşmuş olacağız inşallah.
0: Elhamdülillah. Hocam, ben o zaman çok fazla dinleyicilerimizi bekletmek istemiyorum. Ben dinleyicilerimi çok seviyorum çünkü onlar da bizleri seviyorlar. Sağ olsunlar, yoğun bir teveccühle dinliyorlar bizleri. Hocam, başlığımızı açmak adına başlamak istiyorum ben. Teknoloji ve dijital mecralar, dijital medya, aile üzerindeki etkileri nelerdir? Yani öncelikle şeyi soralım, teknoloji ve dijital medya nedir?
1: Evet, belki bunlardan söz etmek lazım çünkü bir şeyi tanıdığımızda ya da bildiğimizde onun üzerine yorum yapmak, onu çerçevelemek çok daha kolay oluyor. Aslında dijital mecra, yeni nesil medya dediğimizde karşımıza konvansiyonel medyanın aksine doğrudan etkileşim kurabileceğimiz medya alanları, içerikleri, bölümleri çıkıyor. Yani televizyon neydi hatırlayın, tek taraflı bir iletişim unsuruydu. Belki şu an yayın yaptığımız radyoda bu kapsama giriyor. Yani izleyicinin herhangi bir etkileşimde bulunamadığı, tek taraflı bir akışın gerçekleştiği bir yapıydı. Ama dijitalleşme ile birlikte önemli ölçüde karşılıklı etkileşimin olduğu, yani tüketici ve üreticinin aynı anda olabildiğiniz bir mecradan söz ediyoruz. Bu temel olarak hayatımızı en net etkilediği alanlar ise sosyal medya mecraları olarak karşımıza çıkıyor. İşte baktığımız zaman örneğin en çok kullanılan platformlarda, dünyada da bu böyle. Dünyada en çok indirilen uygulamalardan bir tanesi Instagram platformu. Buradaki temel mantık, aynı anda tüketici olabilirken üretici de olabiliyoruz. Ve bu etkileşim bize içinde bulunduğumuz çift yönlü akışı sağlıyor. Bu akışta hakikaten olumlu tarafları da olabilmekle birlikte olumsuz tarafları da olabiliyor. Belki ilerleyen sorularda bunları da konuşmuş olacağız. Kabaca söylemek gerekirse tüm dijital mecralar, yani filmlerin, dizilerin, burada tek tek isimlerini vermemek lazım belki marka olduğu anlamıyla, yayınlandığı platformlardan tutun da her türlü paylaşımın yapılabildiği sosyal mecralara ve çeşitli sohbet uygulamalarına kadar çok geniş bir yelpaze içinde barındırıyor yeni nesil medya. Bu açıdan bakıldığında yeni nesil medya aslında hayatımızı başlı başına değiştiren ve dönüştüren etkilere sahip. İnsanoğlunun aslında baktığımız zaman hayatını etkileyen çok önemli değişiklikler, dönüşümler olmuş. Böyle dinleyicilerimizi hatırlatmak bağlamında söylemek gerekirse işte tekerleğin icadı bu işin temeli olarak görülüyor. Sonra tabii yazı, işte kağıt, sonra diyelim ki tarımsal ekipmanların hayatımıza dahil olması ciddi bir değişim ve dönüşüm sağlıyor. Aslında hayatımızda kırılma noktası sağlayan şeylerden bir tanesi de belki elektriğin, ampulün icadı, işte daha sonra arabalar ve bilgisayarlarla gün yüzüne çıkıyor. Tüm bu değişim ve dönüşümler hayatımıza yeni şeyler kattığı gibi bir tür dönüşüme ve değişime de sebebiyet veriyor. Yani bunlar zaman zaman olumlu olmakla beraber eğer dikkat edilemezse maalesef olumsuz sonuçlar da doğurabiliyor.
0: Evet, şu anda da o olumsuz sonuçların içerisindeyiz sanırım. Bizlere bu programı yapmasına vesile olan şeyler de o olumsuz sonuçlar diyebilirim. Ama

0: Bu üzücü bir durum tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi. Sosyal medya en başta ilk etapta iletişimi bitirdi. Aile içindeki iletişimi. Biz daha önceki yapmış olduğumuz programlarda da belirtmiştim bunu. Tekrar da belirtmek istiyorum. Bizler sosyal medya çıktıktan sonra, aktif kullanıma geçtikten sonra Sıla-i Rahim denilen bir geleneğimiz vardı bizim. Hem dinen bizim için çok kıymetli olan, ayrı bir yere sahip olan, hem de değerler açısından, adetlerimiz, geleneklerimiz açısından bizim için çok kıymetli bir yere sahip olan bir ritüelimizdi. Biz bu Sıla-i Rahim kültürünü ortadan kaldırdık. Önceden bayramlarda, Arefe günlerinde genç kardeşlerimiz, çocuklarımız diyelim, evlatlarımız dedelere gitmek için, babaanneye gitmek için can atarlardı. Baba bayramlık ne zaman alacağız? Hadi gidelim dedemlere. Niçin? Orada bir iletişim vardı. Bir manevi aktarım vardı aslında. Yani gittiğinizde maddi şeylerden daha çok duygu aktarımı vardı. Bir sevgi bağı. Dedemize gittiğimizde daha doğrusu elini öpüyorduk. İçten bir sarılma. Kuzum hoş geldin. Nerelerdeydin? Gözümüz yollarda kaldı. Bu hitap, bu cümle insanı derinden etkileyen bir durum. Yani direkt şu 12'den diyoruz ya, hedef atışında kalbinden vuruyor.
1: Eyvallah.
0: Niçin? Çünkü karşınızdaki size olan samimiyetini, sevgisini en doğal, en saf, en temiz haliyle size aktarıyor. Düşünsenize, size kuzum diyor. Kuzu ne? Yani küçük baş hayvan aslında ama niye o tatlı? Onun için seveceğim bir şey, canlı. Şimdi baktığımızda ne yaptık? Bir sosyal medya uzmanı olarak söylüyorum bunu size. Bir kandil mesajı hazırlıyoruz. Bir bayram mesajı hazırlıyoruz. Şimdi bu da iyice artık her vatandaşımızda yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Önceden bürokratlar, belediye başkanları, milletvekilleri yapardı. Bayram mesajının altına isim soy isim. İşte atıyorum ilgili partinin, ilgili şehrin milletvekili diye. Şimdi herkes yazıyor. Atıyorum Doktor Lokman Yıldırım. Aslan Savaş. Ben dedeme gönderirken bu mesajı kullanıyorum.
1: Eyvallah.
0: Yani artık buna büründü. Sıla-i Rahim kültürünü ortadan kaldırdık. İletişimi zayıflattık. Çok vasat bir yere gidiyoruz.
1: Yani haklısınız Aslan Bey. Hakikaten bu hayatımızda bu gördüğümüz şeyler, değişimler, dönüşümler çok net ifade ediyor. Aslında dinleyicilerimize ben birazcık da işin arka plandan da bahsetmek isterim. Örneğin toplumsal ve teknik dönüşümlerin literatürde nasıl ele alındığıyla ilgili. Literatür genel olarak şöyle bir tasnif yapıyor. Diyor ki 1765'te başlatıyor süreci. 1765'te birinci bir dönem olarak değerlendiriyor Aslan Bey. Bu dönemde işte suyun gücünün kullanılması, tekstil makineleri, demirin işlenmesi gibi temel durumlar var. Bu 60 yıl sürüyor ve 60 yılda tamamlanıyor literatüre göre. İkinci dönem başlıyor. İkinci dönemde 55 yıl sürüyor. 1845 ile 1900 yıllar arasında. Burada da buhar gücü, demir yollarının çelik kullanımı gibi temel değişiklikler yaşanıyor. Yine üçüncü döneme geldiğimizde ise 1900 ile 1950 yıllar arasında gerçekleşiyor. Elektrik, kimya, içten yanmalı motorların hayatımıza dahil olmasıyla önemli kırılmalar yaşanıyor. Bu 50 yıl süren üçüncü dönemden sonra dördüncü dönem 40 yıl sürüyor. Burada özellikle dinleyicilerimiz de merak edecektir. Süreleri vurguluyorum çünkü bununla ilgili bir atıfta bulunacağım şu kısmı izah edince. Dördüncü dönemde petrokimya, elektronik, havacılık gibi önemli ölçüde değişiklikler fark ediyoruz. Ve bu 40 yıl sürüyor. 1990'da 5. dönem yaşanıyor. Burada da hayatımızı belki de daha derinden etkileyen internet, yazılım, sosyal medya var. 1990 ile 2020 yılı arasında da 6. dönem kabul ediliyor. 6. dönemin yeni başlangıç döneminde de robotik, veri, yapay zeka uygulamaları var. Şimdi bunu şunun için izah ettim, kabaca özetledim. Buradaki dönüşümler, teknik dönüşümler bizi önemli ölçüde hayatımızı etkileyen sonuçlar doğuruyor. Az önce mesela sizin sözünüzü ettiğiniz bir Sıla-i Rahim kültürünün değişimi ve dönüşümü de bu teknik ve toplumsal dönüşümler, değişimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yine dinleyicilerimize bir istatistikten söz etmek isterim.

0: veri şirketi olan, yani büyük veriyi elinde bulunduran, değiştiren, dönüştüren yapılara baktığımız zaman ciddi anlamda ilk 10 şirkette artık petrol şirketleri azalıyor. Bu şirketlerin arttığını görürüz. Günümüzde ise neredeyse dünyadaki tüm sermayeyi elinde bulunduran şirketlerin tamamı, altını bunu çizmek lazım, toplam veriyi elinde bulunduran, işleyen, dönüştüren ve kullanılabilir yapılar halinde sunabilen şirketlerden oluşuyor. Bu bize şunu gösteriyor. Yani dünya artık, yani eskiden dünyada en değerli şey petroldü ve savaşlar bile petrol yüzünden yapılıyordu. Artık dünyada veri yeni petrol olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu sosyal medyadaki ve yeni nesil medyada ya da dijital mecralardaki bilgi akışının temelini de bu veriler oluşturuyor. Bu veriler bizim çok hızlı bir şekilde dijitalleştiğimizi, yani dijital ayak uydurduğumuzu gösteriyor. Mesela bununla ilgili şöyle baktığımız zaman ne kadar hızlı dijitalleşiyoruz diye bakacak olursak birkaç örnek vereyim. Dinleyicilerimiz için de bir kıstas olması bakımından. Şöyle bir çalışma yapmışlar Aslan Bey, demişler ki markalar 1 milyon aboneye ne kadar sürede ulaşmışlardır diye. Şöyle sonuçlar çıkmış. Mesela Netflix 1998'de kurulmuş ve 1 milyon aboneye ne kadar sürede ulaşmıştır? Bir tahmininizi alabilir miyim Aslan Bey? Sizce ne kadar sürede ulaşmış olabilir?
1: Tarihi bir daha alabilir miyim?
0: 1998'de kurulmuş Netflix. 1 milyon aboneye kaç yıl diyeyim, artık size ipucu vermiş olayım. Kaç yıl?
1: Bir 10 yıl vardır.
0: Belki 10 yıl değil ama hakikaten uzun süre sayılabilecek bir 3,5 yılda ulaşıyor. Yani 98'de. Dinleyicilerimizden kullananlar belki vardır. Mesela Airbnb 2008'de kuruluyor. 2,5 yılda 1 milyon aboneye ulaşıyor. Aşağı doğru mesela Twitter 2004'te kuruluyor. 2 yılda 1 milyon aboneye ulaşıyor. Yine Dropbox mesela 2008'de kuruluyor. 7 ayda 1 milyon aboneye ulaşıyor. Şimdi tarihsel olarak günümüze doğru geldikçe bu istatistikte dikkat çeken nokta bu. Örneğin Spotify 2008'de kuruluyor. 5 ayda 1 milyon aboneye ulaşıyor. Instagram yine 2010'da kuruluyor. 2,5 ayda 1 milyon aboneye ulaşıyor. Bakın çarpıcı bir şey söyleyeceğim. ChatGPT 2022'de kuruluyor. Kaç günde 1 milyon aboneye ulaşmıştır?
1: Kaç günde?
0: Günde diyeceğim ama evet. 5 günde. Yani bu bize şunu gösteriyor. Biz hayatımızda tüm veriler de bu sonucu doğuruyor. Çok hızlı bir şekilde dijitale ayak uyduruyoruz. Yani herhangi bir uygulama eğer ihtiyacımızı karşılıyorsa, hayatımıza çözüm üretiyorsa yahut doğrudan sonuç alabileceğimiz bir noktaya bizi taşıyorsa önemli ölçüde hızlı bir şekilde hayatımıza dahil ediyoruz. Yani bu önümüzdeki dönemlerde farklı uygulama çıkacak, belki de bir günde, belki de bir saatte 1 milyon aboneye ulaşacak. Bu verileri neden bu kadar hani anlatıyorum, oluşturuyorum? Çünkü bu veriler bize hepimiz için artık dijitalin kaçınılmaz bir süreç olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Yani dijitalleşiyor muyuz, gerçekten öyle mi? Ya da dijital hayatımızın neresinde, ne kadar var dediğimizde aslında bu veriler bize çarpıcı bir şekilde önemli sonuçlar doğuruyor. Dolayısıyla hani biraz buraları açarak mı devam edelim, nasıl devam edelim Aslan Bey?
1: Hocam ben burada bir noktaya değinmek istiyorum. Şimdi sürelere baktığımızda çok kısa zamanlar. Yani insanların bile birbiriyle kurduğu iletişim, yani yan yana geldiklerinde birbiriyle kurduğu iletişim hakkında birkaç araştırma vardı. Yanlış da olabilir, affınıza sığınıyorum, dinleyicilerimizin de sizlerin de.
0: Estağfurullah.
1: Ortalama ilk izlenim 4 saniye ile 4 dakika arasında, evet, oluşuyor insanlar arasında. Yani ilk gördüğündeki oluşan izlenim. Şimdi bir insanı tanımak, ilk izlenim oluşturmak 4 dakika sürüyor. Şimdi o insanı yakından tanımak, iletişim kurmak 40 dakika sürdüğünü varsayalım. Hı hı. 10 katı olduğunu. Şimdi milyonlardan bahsediyoruz ve 3 yıl diyoruz ki zaman akışına baktığımızda teknolojinin de çok fazla cafcafta olduğu zamanlar değil.
0: Evet.
1: Yani akıllı telefonların aktif olarak kullanımda olduğu dönemler değil.
0: Evet.
1: Yani çok hızlı bir adaptasyon süreci var. Burada da aslında bizim ben konuyu biraz daha şeye çekmek istiyorum. İnsanların birbirinden ne kadar hızlı uzaklaştığını görüyoruz.

0: Haksız mıyım hocam?
1: Yani buna katılıyorum. Çok hızlı bir şekilde hayatımıza entegre olan dijital mecralar, yapılar bizim davranışlarımızı, hatta fizyolojimizi bile değiştiriyor. Yani örneğin eskiden parmaklarımızla ilgili belki de çok sağlık sorunu yaşamıyor olabiliriz ama şu an sürekli telefon, dokunmatik telefonlarda kaydırmaktan, işlem yapmaktan çeşitli parmak sorunları bile hayatımıza dahil oluyor. Bu ilişkilerimize de yansıyor. Sizin başlangıçtaki sorunuzda dijital mecralar, teknoloji hayatımızı, ailemizi nasıl etkiliyor şeklindeydi. Bu kısma geçerken aslında biraz da dijital mecralara hem istatistiki anlamda hem de işleyiş bakımından değinmekte fayda var. Mesela dijital mecralardaki temel yapılardan bir tanesi algoritma. Yani bu yapılar nasıl işliyor, bizi neden bu kadar güçlü bir şekilde sisteme dahil edebiliyorlar? Yani bu arada bunu ifade ederken genelde işte gençler üzerinden konuşulur. Ben burada çok açık yüreklilikle bu bir sorunsa, bir problem alanıysa hepimizin bunun içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani akşam oturduğumuzda, şimdi ailem de dinliyordur, İş gereği biz çok yoğun bir şekilde dijitalin içindeyiz. Belki buradan dinleyicilerimize telefonun nasıl kullanılması gerektiği, işte dijital mecralarda nasıl hareket edilmesi gerektiği ile ilgili bazı şeyler söyleyeceğiz ama hakikaten biz de zorlanıyoruz.
0: Hocam, bakın burada,
1: bunu ben açık yürekli ifade edeyim ya.
0: Burada bölmek istiyorum çünkü çok hassas bir noktaya değindiniz, algoritmalardan bahsettiniz. Evet. Şimdi insan beyni de algoritmalarla çalışıyor. Ama bizim bu yapay zekadaki algoritma bizi ziyadesiyle yönetiyor, fazla yönetiyor. Yani biz bu algoritmaları nasıl yenebiliriz? Biz bu algoritmanın kurbanı olmaktan ne zaman çıkabiliriz?
1: Çok güzel bir soru bu. Yani bu soru hakikaten çok anlamlı, çok değerli. Şöyle, yani bu algoritmalarla bir tür savaşımız var. Tırnak içinde bu ifadeyi kullanıyorum. Bu savaşı nasıl kazanırız dediğimizde ilk olarak algoritmanın nasıl çalıştığını bilmemiz gerekiyor. Yani bilmediğimiz bir düşmanla, yine bu ifadeler hep tırnak içinde kullanıyorum, mücadele ederken yapmamız gereken ilk şey onu tanıyabilmek. Ben kısaca dinleyicilerimiz için de daha şekillensin diye algoritmaların, özellikle dijital mecralarda, sosyal medya mecralarında algoritmanın nasıl çalıştığıyla ilgili örnekler vereyim. Aslında algoritma dediğimizde zihnimizde böyle çok canlı, tasavvur edilebilir bir şey gelmiyor ilk başta. Ama dinleyicilerimiz için böyle somutlaştırmam gerekirse, bir hangar düşünün. Kocaman büyük bir hangar. İçinde küçük küçük bölmeler var. Onlarca kablo birbirinin etrafından geçiyor. Ve bu kablolardan oluşan, sürekli ışıkların yanıp söndüğü, kırmızı, yeşil, sarı ışıkların olduğu devasa bir alanı hayal edebilir dinleyicilerimiz. Bu alanda tüm veriler, burada ifade ettiğimiz mecralarda bıraktığımız tüm izlerin toplandığı, bakın sadece toplamak yeterli olmuyor. Evet, toplamak birinci basamak. Bu toplanan verilerin tasnif edildiği ve tüm ihtiyaç duyulan, arzu edilen tüm boyutlarıyla ilgililere ulaştırılabildiği bir mecrayı yöneten üst aklı aslında konuşmuş oluyoruz. Burada ilk olarak baktığımız zaman algoritmalarda bir büyük veri işleme, big data dediğimiz büyük veri işleme süreci etkili oluyor. Bizim buradaki ilk etkili olan şey büyük veri. Büyük veri bizi doğrudan etkileyen kısmı şu: sosyal medya mecralarında hangi içeriğe, ne şekilde, hangi aşamada etkileşim verdiğimiz, o içeriği nereye kadar izlediğimiz, o içeriği arkadaşımıza gönderip göndermediğimiz, kaydedip kaydetmediğimiz, yorum yazıp yazmadığımız gibi birçok etkeni ele alıp ilgili kısımlar açısından tasnif eden bir yapıdan söz ediyoruz. Algoritma son dönemlerde özellikle yapay zeka araçlarıyla desteklemiş olduğu için aslında etkileşimli bir süreç doğuruyor. Yani yaptığımız her davranışın sonucunda bizim için bir veri seti oluşturuyor ve oluşturduğu bu veri seti ile ilgili bize bir sonraki aşamada nasıl bir içerik göstereceğini, nasıl bir alan açacağını belirlemiş oluyor. Burada dinleyicilerimizin de dikkatini çekecektir. Sosyal mecralarla ilgili genel anlatı şu şekildedir. Yani denir ki sosyal medya insanları özgürleştiren bir yapıdır.

0: bu özgürlük istediğimiz mesajı istediğimiz şekilde istediğimiz insanlara ulaştırabilme imkanı tanır. Evet, kulağa hoş geliyor. Hakikaten insan istediği herhangi bir mesajı dünyanın her yerine duyurabiliyor olması, yani bu ifade olarak bile kulağa hoş geliyor. Fakat algoritma tam olarak buna müsaade etmiyor. Yani sosyal medyanın özgürleştirici tarafı aslında bir tür reelde o şekilde işlemiyor. Nasıl? Algoritmalar bizleri aslında küçük keşfet cemaatlerine, küçük komünlere bölüyor. Yani ilgi alanlarımız, ilgi duyduğumuz kısımlar, içeriklere verdiğimiz etkileşimler benzer küçük gruplar halinde tasnif edilmemizi sağlıyor. Yani ben genellikle eğer sizinle benzer içeriklere sahip bir bakış açısıyla sosyal medyada var oluyorsam, bana ve size gösterilen içerikler benzer oluyor. Ama işte rejideki yönetmenimiz için başka bir alan söz konusuysa ona bambaşka içerikler gösteriliyor. İşte buradaki keşfetteki bu farklılaşma, algoritmanın bize özel içerik gösterme süreci her birimizi ayrı ayrı bölümlere, ayrı ayrı kısımlara oluşturuyor.
1: O zaman burada şöyle bir şey diyebilir miyiz hocam? Biz algoritmayı oluşturan kişileriz. Birazcık sorun anlattığınız çerçeveyi daraltmak istiyorum. Şimdi dinleyicilerimiz diyecek ki aile programında algoritmanın ne işi var? Ben hemen onun cevabını vereyim dinleyicilerimize müsaadenizle. Algoritmayı oluşturan biz insanlarız aslında. Doğru mudur?
0: Doğru. Yani bizim mesela algoritma süreçlerine doğrudan etki edebilme potansiyelimiz var. Belki onu da konuşalım. Yani bizi algoritma küçük bölümlere ayırıyor ve benzer düşünen insanlar için sadece aynı düşünceye sahip ifadeleri yaymış oluyor.
1: İşte tam da bu noktaya değinecektim. Şimdi algoritma biraz önce bahsettiğiniz yapay zekayla paydaş bir şekilde çalışabiliyor.
0: Evet.
1: İletişim kuruyor kendi aralarında.
0: Evet.
1: Ama biz bunların yaratıcıları olarak, geliştiricileri olarak insanlar aile içinde bile iletişimde sıkıntı yaşıyoruz. Yani
0: Evet.
1: bir baba oğul, anne kız, yani yapay zeka kendi arasında iletişim kurabilirken biz onların geliştiricileri olarak neden biz iletişimde sıkıntı yaşıyoruz?
0: Yani buradaki temel mantık şu: gerçekten karşımızda çok iyi yapılandırılmış, insan matematiğini iyi bilen bir sistemle karşı karşıyayız. Yani bu bize sadece bireysel ve tekil olarak oluşturulmuş yapılar bizi benzer düşünen insanlarla bir araya getiriyor. Aslında anlattığımız hikaye sadece kendi aramızda dönüyor. Bir yankı odasında sadece yankılanıyor. Oysa bizim yankı odasının dışına çıkan, daha geniş kitleye ulaşabilen bir söyleme ihtiyacımız var. Burada da aslında sosyal medyanın bizim bu işleyiş tarzının farkında olmamız gerekiyor. Şimdi ailenin konuşulduğu programda algoritmayı bu kadar detaylı anlatmamın sebebi, bilmediğimiz, anlamadığımız yahut tanımadığımız bir şeye karşı mücadele edemeyiz. Mücadele etmenin temeli tanımak, doğru tanımak ve nasıl hareket edebileceğimizi göstermek gerekiyor. Bu algoritmanın insanları oluşturmuş olduğu benzer yapılar şöyle bir sonuç doğuruyor. Eskiden biz anlatılırdı. Yani bana arkadaşını söyle,
1: Söyle
0: sana
1: sana kim
0: kim olduğunu
1: olduğunu söyle.
0: söyleyeyim. Bakın, bu artık değişmiş durumda. Bana keşfetini göster, sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani bu sloganik bir ifade gibi duruyor ama hakikaten öyle.
1: Evet,
0: Artık
1: CV'lerde bile iş başvurularında olsun, herhangi bir dernek vakıf başvurularında olsun, Instagram profilinizin veyahut da kullandığımız sosyal medya profillerinin linkini istiyorlar.
0: evet. Yani aslında bizim kim olduğumuzla ilgili çok güçlü bir yapı var orada. Hatta tavşan delikleri diye çevirebiliriz İngilizceden. Bizim bile kendimizle ilgili çok da farkında olmadığımız alanları ilgili algoritma seçeneklerden oluşturarak çıkarıp bize bile bizim hakkımızda yeni şeyler söyleyebiliyor. Bu ister istemez aileler tarafından bilinmesi gerekiyor. Çünkü çok güçlü bir yapıyla karşı karşıyayız ve ya neden sohbet edemiyoruz? Neden sofrada telefonu bırakamıyoruz? Neden daha yüz yüze konuşamıyoruz dediğimizde aslında işimizin çok da kolay olmadığını fark etmek, belki de kabul etmek gerekiyor. Yani evet, telefonu bırakmak, dijital detoks yapmak, bunlar kulağa hoş geliyor ama pratikte emin olun konuşulduğu kadar rahat yapılabilecek şeyler değil.
1: O zaman ben size şöyle bir soruyla geleyim. Teknoloji dediğimiz şey sadece sosyal medyadan veyahut da telefondan ibaret değil. Birçok alanda teknoloji, yani bugün kablosuz telefon şarjı da bir teknoloji.
0: Evet.
1: Yani en minimalize edilmiş hali diyebiliriz. Şimdi biz teknolojiden teknoloji başlığını da koyduk da aslında medyayı oluşturan teknoloji olduğu için biz teknoloji başlığını koymuştuk programımıza. Şimdi bizim asıl amacımız bu programdaki medyanın aile üzerindeki etkisiydi. Şimdi medya kısmını çok güzel bir şekilde anlattınız.
0: Hı hı.
1: Düşmanımızı tanıdık. Peki birazcık özelimize dönelim şimdi. İç cepheye dönelim. Düşmanla savaş protokolü hazırlayacağız. Strateji geliştireceğiz.
0: Eyvallah.
1: Hocam biz 7'den 70'e telefon kullanıyoruz. 7'den 70'e sosyal medya kullanıyoruz. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz yankılı odalar dedik. Kendi hikayemizi döndürdüğümüz aslında 3-5 kişiden ibaret olan ama bizim sosyal medyadaki 80-100 takipçimizin gördüğünü bildiğimiz bir atıyorum en basitinden bir hikaye, bir story.
0: Evet.
1: İngilizce karşılığı olarak da. Şimdi biz baktığımızda 7'den 70'e bununla yaşıyoruz. Ama teknoloji, daha doğrusu medya bize iyi şeyler de getiriyor. Şimdi bunu inkar etmemek gerekiyor. Birçok bilgiyi, birçok dinamizmi biz oradan yakalıyoruz aslında hayatımızdaki. İyi şeyleri getirdiği gibi kötü şeyler de var. Şimdi en basitinden gençlere neden yükleniliyor sorusunu, cevabını kendi içimizde bir verelim. Çünkü çok özür diliyorum burada, algı yönetimi, bu algoritmaların bir algı yönetimi operasyonu var. Doğru mudur?
0: Evet.
1: Yani bu gerek dinler arası savaş, gerek ülkeler arası savaş. Yani bu sosyal medyanın oluşturucuları tarafından bizlere belirlenen bir çizgi var. Bizi o çizgide yürütmekten başka bir alternatif yol sunulmuyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani bu sosyal medyaya girdiğimizde, mesela ben şahsım adına konuşayım. Ben araçlarla ilgileniyorum. Benim araba hobim var. Ben arabalardan zevk alıyorum. Şimdi ben bir iki tane araba beğendiğimde benim önüme keşfetim arabalar yığılıyor.
0: Evet.
1: Şimdi muhafazakar biriyim. İlahi beğeniyorum. İşte Kur'an-ı Kerim tilavetini beğeniyorum. Vesaire dini şeyler de beğeniyorum. Ama orada sosyal medya algoritma benim önüme açık saçık artı 18
0: tabii
1: videolar, reels videoları, görüntüler, paylaşımla alakasız, atıyorum hanımefendinin biri belki Müslüman bile değil.
0: Hı hı.
1: Açık saçık kendini açık bir şekilde ifade eden bir vücut kıyafetiyle,
0: hı hı,
1: sponsorlu reklama çıkmış. Benim önüme atıyor onu.
0: Görüyorsun.
1: Kasıtlı olarak.
0: Tabii.
1: Benim önüme gir. Ve yanlışlıkla kazara ben onu beğendiğimi varsayalım.
0: Doğru.
1: Benim araba için, Kur'an-ı Kerim tilaveti için uğraştığım beğeni, yorulduğum beğeni, attığım beğeni bir tane beğeniyle darma duman oluyor.
0: Doğru. Yani burada aslında sizin özellikle üzerine vurguladığınız şeyi de içine kapsayacak şekilde bir veriden bahsedeyim. Hakikaten biz artık sadece çocuklarımızın, gençlerimizin içinde olduğu bir mecradan söz etmiyoruz. Bakın şu an Türkiye'de toplamda nüfusumuzun %88'i internet erişimine sahip. İşte toplam sosyal medya kullanıcısı 60 milyon. Yani hepimiz oradayız. Gerçekten hepimiz oradayız. Bazen işte babaannelerimiz, anneannelerimiz, annemiz bize bir reels gönderiyor. Ya anne sen nereden gördün? Sen de mi buradasın? Dediğimiz bir noktaya varıyoruz. Yani dolayısıyla hepimiz oradayız ve yaptığımız bütün davranışlar sonuç doğuruyor. Bahsettiğiniz gibi bazen çok da bizim için uygun olmayan bir içeriğe yanlışlıkla da olsa bir etkileşim verdiğimizde hikaye biraz olumsuza dönüşebiliyor. O yüzden dinleyicilerimize şunu söyleyeyim. Algoritmalar eğitilebilir. Yani evet, algoritma bizim için farklı bir konsept geliştirmek üzere planlanmış olabilir. Ama bilinçli bir kullanıcı olarak biz algoritmalarımızı eğitebiliriz. Her içerikle ilgili eğer düzgün geri bildirimler verirsek, örneğin olumsuz bir içerik gördük, ilgili 3 noktaya tıklayıp ben bununla ilgilenmiyorum, bana benzerlerini gösterme dediğimizde aslında çok güçlü bir geri bildirim vermiş oluyoruz. Yani hikayenin, platformların temel amacı kullanıcıyı daha uzun süre platformda tutabilmek üzerine kurulu. Yani aslında maksat sizi orada daha uzun süre tutabilmek. ve Aslan Bey'i daha yakından tanıyabilmek. Ta ki Aslan Bey'in tüm özelliklerini ilgili reklam verenlere, çeşitli kuruluşlara satabilmek. Dolayısıyla ben bunu sevmiyorum, ben bunu görmek istemiyorum dediğinizde bunu hakikaten dikkate alıyor. O yüzden dinleyicilerimiz için de bir örneklik teşkil etsin. Algoritma eğitilebilir. Gerekli dönüşü, gerekli geri bildirim vermemiz bu anlamda çok kıymetli, çok önemli. Teknolojinin ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerini konuşurken, yani gerçekten dediğiniz gibi sadece olumsuz tarafları yok. Bakın çok kıymetli. Örneğin işte üniversiteler açıldı, öğrencilerimiz ülkenin çeşitli yerlerine dağıldılar. Akşamleyin ailenize konuşabiliyorsunuz. Yani o çocuk sofraya görüntülü konuşmayla misafir olabiliyor. İnanılmaz.
1: Bir tabak daha koyuyoruz.
0: Evet, yani inanılmaz kıymetli bir şey bu. Yani mesela ben üniversite okurken böyle bir imkanım yoktu. Şimdi çok özlediğimi hatırlıyorum ailemi. Yani çok zorlandığımı hatırlıyorum ilk zamanlarda. Şimdi böyle bir imkan var. Yani ailenle görüşüyorsun. Direkt çok net bir şekilde o aradaki bağı sıcak tutabiliyorsun. Sorun nerede başlıyor? Sorun aynı sofranın etrafında olup da hala ekrandan iletişim kurmaya başladığımızda başlıyor.
1: Tam da oraya geliyordum. Lafı ağzımdan aldınız diyebilirim. Buyurun. Şimdi eskiden bu arada sözünüzü balla kesiyorum.
0: Estağfurullah.
1: Sorunuzu, lafınızı kesmemdeki şey de şu, dinleyicilerimiz algoritmaya boğmak istemedi. Zaten evde yeterince boğuluyorlar. Şimdi affınıza sığınırım hocam, tamamen espri mahiyetinde konuştum.
0: Eyvallah.
1: Şimdi eskiden sofraya oturmak sadece yemek yemek, yani eskiden demeyelim de bizim sofra kültürümüz çok kıymetli bir kültür.
0: Evet.
1: Bizim sofraya oturmaktaki amacımız sadece maddi olarak, yani biyolojik olarak gıda tüketip karnımızı doyurmak değil. Biz sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Babalarımız çalışıyor. Görmüyoruz.
0: Evet.
1: Annemiz evde, biz çalışıyoruz belki, annemiz çalışıyor belki. Görmüyoruz. Bizim tek birleştiğimiz nokta. Yani gıda olarak, fizyolojik olarak belki gıda alıyoruz ama bizim aslında manevi olarak, manen beslendiğimiz bir nokta. Düşünsenize, sabahtan akşama kadar iş yerinizde böyle canınız sıkılmış, olumsuz bir durum olmuş. Sosyal medyada, dijital içerik biriminde olduğunuz için örnek veriyorum. Evet. Sosyal medyada kurumun bir sıkıntısı olmuş, bir şikayet vesaire. Eve geliyorsunuz, kızınız kapıyı açıyor veya oğlunuz. Babacığım hoş geldin. Bitti.
0: Tam olarak böyle gerçekleşiyor, biliyor musunuz?
1: Bitti. Bütün şey dışarıda kaldı. Sofraya oturdunuz. Evet. Kızınız böyle bakıyor. Baba bana bir bardak su verir misin? Aslında genelde hani Türk toplumunda küçüklerin hizmet ettiği bir toplum.
0: Hı hı.
1: Siz sabahtan akşama kadar, sabah 6'da çıkmışsınız evden.
0: Hı hı.
1: Akşam 8 olmuş, eve giriyorsunuz. 12 saatten fazla, 14 saat. Bir bardak su istemiş. 3 yaşındaki çocuk.
0: Evet.
1: Ne kadar büyük bir nimet. Siz Rabbimden, Rabbim bana bu nimeti verdiğin için, bu evladı bahşettiğin için sana hamdü senalar olsun dualarıyla kalkıp su veriyorsunuz.
0: Elhamdülillah, evet.
1: Burada bizim sofrada biraz önce de sizin söylediğiniz gibi alıyoruz hepimiz telefonu elimize, bir Reels videosu çeşitli dijital mecralarda, hepimiz ayrı bir kanalda, kulaklıklarımız takılı, daha ileri vaziyete geçti çünkü bu durum.
0: Hı hı.
1: Kulaklıkla bile ayrıldık evden, aynı masanın etrafında kulaklıklarımızı takıyoruz, herkes farklı bir yerde.
0: Yani bu kesinlikle söylediğiniz gibi dijital mecralar, özellikle teknolojik altyapılar bize uzakları yakın eden bir imkanı var ve çok kıymetli, çok değerli. Yurt dışında yaşayan, yakınları olan dinleyicilerimiz bunun ne demek olduğunu çok daha iyi anlayacaklardır. Buradaki sorun, yüz yüze geldiğimizde, yani aynı masa etrafında toplandığımızda ekranların soğukluğuna birbirimizi terk etmemizden kaynaklanıyor. Flubbing denilen bir kavram var. İnsanlar bunu çokça maalesef kafelerde, aile ortamlarında, arkadaş dost ortamlarında görüyoruz. 6 kişi konuşmak üzere bir araya geliyor ama 6'sı da birbiriyle yüz yüze konuşmuyor hocam. Yani güldükleri reels'ları hala yan taraftaki, yanındaki arkadaşına göstermiyor, direkt ona paylaşıyor. Bizim çekim yaptığımız arkadaşlarımız oluyor, üniversiteli öğrenciler. Geçen onlar çok ilginç bir şey anlattılar. Hocam diyorlar, metrodayız, ineceğimiz durağa yaklaştık fakat birbirimize komik video gönderiyoruz. O kadar farkında değiliz ki 3 durak sonra geçtiğimiz durağı fark ettik ve 4 kişiyiz diyor. Halbuki bir tanemizin telefonlarını açıp birbirimize göstersek diyor, herhangi bir sorun kalmayacak. Şimdi hikaye sofraların etrafında da böyle gerçekleşiyor. Yani eğer bir anne, bir baba yahut bir çocuk kendi aile ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hayatını sosyal medyadan takip ediyorsa, Yani babası nereye gitmiş, annesi ne yapmış, bunu bile

0: Eğer sosyal medyadan takip ediyorsa zaten bağların çoktan koptuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, az önceki bahsettiğimiz mecranın işleyiş mantığı hakikaten çok güçlü. Çünkü bizim bütün güdüleyici unsurlarımızı harekete geçiriyor ve bir tür, bakın çok bunu açıkça ifade etmek lazım, bağımlılık oluşturuyor. Yani nasıl ki bazı olumsuz alışkanlıkların oluşturduğu bağımlılıklar varsa, tıpkı bu mecraların da çok önemli bir bağımlılık hikayesi var. Dolayısıyla insanlar bu bağımlılık sürecine düştüklerinde, yani bir Reels'ı ölçü olarak 7 milim diye ifade edecek olursak, ortalama herkes günlük 3,5 metre Reels kaydırıyor. Yani 3,5 metrelik bir Reels kaydırdığınızı düşünün. Dolayısıyla böyle bir hikayede sürekli değişen ve bir sonrakinde ne olacağını bilmediğin, beyin içinde çok da hızlı frontex, o ön kısmı ödüllendiren yapının ister istemez bizi normal bir muhabbetten uzaklaştıran tarafı var. Yani bunu yemekle örnek verecek gerekirse, sürekli çikolata yerseniz bir gün havuç yiyemezsiniz. Çünkü çikolatanın dilinizdeki oluşturduğu o etkiyi havucu yerken hissedemeyebilirsiniz. Aslında sosyal medya ve bu mecralardaki geçirdiğimiz vaktin diğer tarafları bu ölçüde domine etmesi, sıkıntıya sokmasının altyapısı da bu. Çünkü çok yoğun bir şekilde beynin ödül merkezi çok hızlı bir şekilde uyarılıyor. Onun dışında herhangi bir sohbet, herhangi bir muhabbet ortamı size yavaş yavaş onu sağlamamaya başlıyor. Başlangıçta özellikle mecranın nasıl işlediğine, arka planda nasıl bir yapının olduğuna değinmemizin temel sebebi de buydu. Çok güçlü bir altyapı var arka planda. O yüzden birbirimizi terk etmeyeceğiz, birbirimize sahip çıkacağız. Belki de birbirimizin sohbetinin daha değerli olduğunu her an birbirimize söyleyeceğiz. Yani aileler arasında da bunu çokça etrafımıza hatırlatmamız gerekiyor. Yani belki de farkına varmadığımız bir telefon ve sosyal medya bağımlılığımız vardır. Bunu etrafımızdan da bize yönlendirmelerini, bize bu anlamda bir geri bildirim vermelerini de istemek gerekiyor. Çünkü örgütlü bir yapı var. Yani bunu yine özellikle ifade ediyorum. Örgütlü bir yapıya karşı tekil mücadele edemezsiniz. Bu tekil mücadele maalesef hezimetle sonuçlanır. Ama birlikte olursak, dost olursak, nasıl ki fiziki dünyada birbirimizi muhafaza ediyoruz, korumaya çalışıyorsak, dijital mecralarda da birbirimize bu anlamda yoldaş olmamız gerekiyor.
1: Hocam, dijital mecralardaki uzmanlığınızdan faydalandık. Şimdi eğitim uzmanlığı.
0: Estağfurullah. Bu
1: Biraz oraya
0: arada
1: değinmek
0: şu
1: istiyorum.
0: kısmı da ifade etmem gerekirse, hani değindiğiniz için, biz aslında doğrudan bir dijital mecra ya da iletişimci bağlamında olaya yaklaşmıyoruz. Biz eğitimciyiz. Tırnak içinde fenomen değiliz. Yaptığımız iş bir fenomenlik de değil. Biz eğitimin her platformla yer alması gerektiğinin bir gerekliliği üzerine bu platformla yer alıyoruz. Ama tek bir kimliğimiz var derseniz, nedir derseniz, biz eğitimciyiz. Din eğitimi anlamında devam ediyoruz.
1: Tamam, o zaman birazcık eğitime dönelim hocam.
0: Eyvallah.
1: Yani yanlış anlamayın lütfen. Şimdi hep teknolojiyi konuşmak, evet, güzel bir şey. Medyayı konuşmak güzel bir şey. Öğrenmek güzel bir şey daha doğrusu. Hani biz deminden beri hani sizden hep medyayı nasıl kullanmamız gerektiği hakkında bahsediyorsunuz aslında baktığımızda.
0: Evet.
1: Belki hani algoritmalar falan yabancı geldi bize
0: Hı.
1: kelime olarak ama şimdi bizi yönetenler onlar.
0: Evet.
1: Bizim onları yönetmemiz gerekirken onları yönetiliyoruz. Şimdi burada aslında sormak istediğim, gelmek istediğim noktalar da bu. Şimdi 7 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında çocuklarımız, kardeşlerimiz, evlatlarımız medyayı kullanıyor, teknolojiyi kullanıyor. Yani sadece medya üzerinden de değil, telefon kullanımı, bilgisayar kullanımı, tablet kullanımı, burada medya içerisine aslında biraz oyunlar da giriyor. Dijital oyun bağımlılığına da girmek, ufaktan dokunmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi burada aslında oraya gelmeden de şöyle bir anekdot verelim. Bu algoritmaların bizi yönetmesi bizim doğurganlık hızımızın düşmesine, evlilik oranlarımızın düşmesine, boşanma oranlarımızın artmasına
0: Doğru.
1: vesile oldu. Niçin? Şimdi herkesin bir maddi durumu var. Her ailenin, sizin bir maddi geliriniz var, bir bütçeniz var, bir harcama kaleminiz var. Şimdi programımızın içerisinde dedik ya, algı, gençlerimizi algıyla yönetiyorlar diye.

0: Yani istedikleri alana çekebiliyorlar bizleri. Sadece gençlerimiz değil. Şimdi ben bakıyorum yeni kurulacak olan ailelere. Şöyle sorunlarını birazcık dinliyoruz. Bizlere geliyor, soruyorlar bize değer verip. Eyvallah. Allah razı olsun. Şimdi hepsinde gördüğümüz ortak tanı şu. Bir aile kurulacak, sevgi var, sadakat var ama saygı yok. Niye? Şimdi kimse kimsenin maddi durumuna saygı duymuyor. Önceden biz Musa hocamla geçen hafta değil ondan önceki hafta yaptığımız programda da şunu söylemiştim. İlk önce gidiyoruz kız istemeye, Allah'ın emri, peygamberin kavli diyoruz, kızı alıyoruz, verdik gitti diyorlar, Allah bir yastıkta kocasını diyorlar. Sonra tamam Allah'ın emrini, tövbe haşa, Allah'ın emrini, peygamberin iznini aldık, cebe koyduk kızı, şimdi dönelim. Evet, ne takacaksınız? Ne altın vaat ediyorsunuz ya da? Yani her şey artık maddiyata dönüştü ama burada da tetikçiler var, tetikleyenler var. Sosyal medyada atıyorum şirket sahibi bir vatandaş maddi gelirin üst düzey olduğunu varsayarsak, hı hı, eşi altınları diziyor koluna paylaşıyor. Tabii. Hocam bana bugün şunu aldı. Şimdi algoritma dediğimiz vatandaş bunu bizim karşımıza çıkarıyor. Ne oluyor bu sefer? Yeni evlenecek çift oradan hanımefendi diyor ki ben de istiyorum ya, benim de hakkım var. Tamam, hakkın var, yok değil. Benim de sana onu almaya hakkım var. Ama biz burada yönetildiğimiz için bazı şeyleri es geçiyoruz. Bizim birbirimize olan saygımız azalıyor. Ya eşler arasındaki iletişim farklılıkları. Herkesin yapısı bir değil. Herkes farklı bir yapıya sahip. İnsani duygulara sahip. Yani sosyal medyada kurgu çoğu. Yani, kurgu üzerine video çekilip paylaşılıyor. Hı. Bunu siz daha iyi biliyorsunuz. Orada bir iltifat var. Bir belki sözlü şiddet var.
1: Tabii.
0: Üstü örtülü.
1: Tabii.
0: Biz bunun farkında değiliz belki de. Üstü örtülü şiddet var. Hakaret içeriyor belki de. Çok ağır hakaretler içeriyor. Yani denk geliyorum çünkü oradan, o yüzden söylüyorum. Biz bunu kendi evimizde yapmaya çalışıyoruz. Ama senin eşinle arandaki olan iletişim bu değil. Sizin yapınız buna müsait değil. Bizim dini inançlarımız bir kenara bırakıldı.
1: Şöyle Aslan Bey, çok doğru söylüyorsunuz. Bizim şu an en önemli, yani sosyal medyanın, dijital mecraların hayatımızdaki dönüştürdüğü en önemli şeylerden bir tanesi de kıyas. Bakın biz önceki dönemlerde, yani bu kadar sosyal medyanın hayatımıza entegre olmadığı dönemlerde en fazla etrafımızdaki insanlarla kıyas yapabiliyorduk ve onları görebiliyorduk. Ama şu an dediğiniz gibi, yani İngiltere prensesiyle bile, lorduyla bile rekabet edebilecek bir imkanımız var. Çünkü evet, o bizim cebimizde. Açtığımız onun hayatını görüyoruz. Onun sunduğu, onun yaşadığı hayatın ne kadar etkili ve nitelikli olduğunu hissettiriyoruz. Ve ben de böyle yaşamalıyım. Bu da bu benim hakkım gibi bir düşünceye kapılıyoruz. Bu insanı tüketen bir noktaya da götürüyor. Aslında mecralardaki bu işleyiş tarzının bir hayat tarzı sunduğu, bir yaşam biçimini oluşturduğu ve bizi ister istemez dönüştürdüğünü de farkına varmamız gerekiyor. O yüzden bu mecraların üzerinden kurulabilecek bir hayat sadece sanal bir hayat olur. Sonucu her iki tarafı da, yani bu evlilik müessesesi kuracak olan her iki taraf için de hüsranla sonuçlanır. Bu kıyas noktası normal hayatta da önemli ölçüde bir problemken, üstesinden gelemeyeceğimiz kadar bir büyüklükle karşımıza çıktığında tamamıyla bizi bitiriyor. Yani insanlık tarihi boyunca hiçbir dönemde, hiçbir zamanda insanlık bu kadar yoğun veriye maruz kalmadı Aslan Bey. Çünkü günlük eski dönemlere baktığımızda bir insan hayatını etkileyen temel bildirimler en fazla 2'ydi, 3'tü. Bakın şu an telefonu elinize almanız, sadece 5 dakika bakayım dediğinizde 2 saatin geçtiğini fark ediyorsunuz. Az önce yani Reels'ları bir ölçü birimi olarak vermiştim. Yaklaşık 3,5 metre Reels kaydırıyoruz günlük. Bu bizim önemli bir şekilde hayatımızı dönüştürüyor. Sorunuzda sanki şey vardı, yani dijital oyunlar ve çocuklar üzerindeki etkileri gibi. Belki o kısma da birazcık değinmiş olalım. Yani dinleyicilerimize şöyle bir örnek vereyim. Düşünün, çocuğunuzu akşam yemeğini yedirdiniz. İşte her türlü ihtiyacını karşıladınız. Rahatlattınız. İşte hatta banyo, duş aldırdınız, saçlarını taradınız, tertemiz giydirdiniz, güzel kokular sürdünüz.

0: şey tamamken uykuya yatırmak yerine götürüp apartmanın dış kapısına bırakır mısınız?
1: Asla.
0: Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Hangi sağlıklı birey bunu yapabilir, değil mi? Bakın, aslında bunu yaptığımızda ne kadar böyle bize çarpıcı geliyor. Bir çocuğa her türlü ihtiyacını karşıladıktan sonra bir telefonu vermek, bir tableti vermek, kontrolsüz bir şekilde oynayacağı ya da vakit geçireceği şekilde görmek, emin olun çocuğunuzu apartmanın önünde kapıya bırakmaktan daha tehlikeli. Çünkü algoritmadan söz etmiştik. 7. 8. kaydırmada biz artık önemli ölçüde sürecin tamamlandığı bir noktaya geliyoruz. Yani apartmanın önüne bıraksanız çocuk belki de daha az tehlike yaşayacak. Ama maalesef bu yapılar, oluşturulan bu akış düzeni çocuğu 7. 8. videoda ister istemez olumsuz içerikle karşılaştıracak. O yüzden yapmamız gereken, başlı başına muhakkak surette özellikle çocuklar için ne izlediklerine, ne oynadıklarına, sohbet odalarında kimlerle sohbet ettiklerine muhakkak bakmamız gerekiyor. Dijital oyunlarda da çok önemli bir handikap var. Bu da çok bizim açımızdan çok daha önemli. God Games türü oyunlar var. Yani çocuklara tanrı rolü verilen oyunlar var. Yani çocuk oyunda tanrı olarak kendini görüyor ve istiyorsa öldürebiliyor, istiyorsa cennete koyabiliyor, cehenneme atabiliyor. Bu tip roller var. Şimdi dijital yerli ve dijital göçmen kavramları var. Dijital göçmenler bizleriz. Yani doğrudan dijitale doğmayanlar. Dijital yerliler ise doğdukları günden itibaren dijitalin içinde yer alanlar. Yapılan araştırmalar, İngiltere'de 55 çocukta kesitsel bir araştırma yapılıyor. Dijital yerlilerin herhangi bir şekilde gerçek dünyada yaşadıklarıyla sanal dünyada yaşadıklarını ayırt edemediklerini gösteriyor. Şimdi bu şu demek: bir çocuk dijitalde tanrı rolü varsa gerçekte de kendini tanrı gibi görüyor. Bakın çokça konuşuyoruz. Yani yeni nesil işte çok egoist, çok bencil davranıyor diyoruz. Çok işte kendi nefsine göre hareket ediyoruz. Bakın bunun temelinde bunlar var. Dolayısıyla buradan belki de dinleyicilerimize söyleyeceğimiz en önemli hatırlatma, muhakkak yapıyorlardır ama tekrar tekrar söylemekte fayda var: asla çocuklarımızı mecralarla, araçlarla baş başa bırakmamamız gerekiyor. Yani çocuğunu kapının önüne bırakar mısın dediğimizde aslan bey olur mu öyle şey diye hani çok ciddi anlamda bir irkilme söz konusu oldu. Bakın daha tehlikeli. Yani çocuk kontrolsüz tablet erişimi, kontrolsüz internet erişimi olduğunda çok daha tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Kapının önüne bıraksanız belki de komşunuz görecek, evladım ne işin var burada, gel seni eve çıkarayım diyecek. Ama mecrada böyle bir şey yok. Mecrada profesyonel olarak çocukları manipüle etmek üzere kurgulanmış yapılar var. Özellikle sohbet odaları, oyunlar çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yapacağımız tek bir şey var. Nasıl ki gerçek dünyada çocuğumuzu koruyorsak, dijitalde de korumak için onunla birlikte yol almalı. Muhakkak yol arkadaşı yapmalıyız.
1: Evet hocam, süremizin sonuna gelmiş bulunmaktayız.
0: Çok hızlı geçti.
1: Evet. Bizim süremiz hep hızlı geçiyor. Çok güzel sohbet ediyoruz konuklarımızla. Dinleyicilerimiz de çok seviyor.
0: Eyvallah.
1: Evet hocam, programımıza katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Davetimize icabetinizden dolayı çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Çok keyifli bir sohbetti. İnşallah istifadeye medar olsun diyelim.
1: İnşallah hocam. Evet kıymetli dostlar, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta farklı bir konu başlığı ve farklı bir konukla sizlerle birlikte olacağız inşallah. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara.

0: Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara-Filistin Dayanışma Platformu.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
3: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Dualarımız sizlerle beraber. Allah-u Teala'nın izniyle inşallah. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat-ı şerifeler getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan, Allah-u Teala ondan razı olsun. Bir defasında adamın biri peygamberimizin de bulunduğu bir yerde, aleyhissalatü vesselam efendimizin bulunduğu bir yerde Ebu Bekir'e hakaret etmiş. Ne Ebu Bekir radıyallahu anh ne de peygamberimiz adama hiçbir şey söylememişler. Fakat adamın sözleri bitince Ebu Bekir radıyallahu anh ona bir şey söylemeye başlamış. Bunun üzerine peygamberimiz yerinden kalkarak gitmeye koyulmuş. Ebu Bekir Sıddık arkadan koşup yetişince de ya Resulallah, adam bana hakaret etti, ben sustum. Fakat bir şeyler söylemeye başlayınca yerinden kalkıverdim. Acaba neden dedi. Alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı şöyle buyurdular. Sen suskun dururken adama senin adına melek cevap veriyordu. Fakat sen konuşmaya başlayınca melek gitti ve şeytan gelip oturdu. Böyle olunca şeytanın bulunduğu yerde oturmak istemem dedi. İşte dostlar, ne kadar ciddi değil mi? Demek ki biz karşımızda olan insanlarla, bize hakaret ve bizi üzen ve inciten insanlarla beraber olmaya başlayıp onlara sabredip susunca melekler bizim yerimize onlara cevap veriyorlar. Ama ta ki ben konuşmaya başladım da zehrimi ve şiddetimi kusmaya başladığımda şeytanlar öyle doluyor ki demek halay çekiyorlar üstümüzde. Belki bir tane değil 10 tanesi geliyor. Sabretmek lazım. İşte Allah Resulü de şeytan bulunan yerde ben oturmam diyor. Ne kadar güzel bir örnek değil mi dostlar? Çok dikkat etmek gerekir. Biliyor ki şu üç şey haktır ve gerçektir. Birincisi diyor, herhangi bir kimse sırf Allah rızası için kendisine yapılan bir haksızlığı affederse Allah onun şerefini artırır diyor. Elhamdülillah. Çok dikkat edin. İki, herhangi bir kimse daha çok mal biriktirmek amacı ile dilencilik yapmaya kalkışırsa diyor, Allah onun malını eksiltir. Dilencilik derken sadece açıp böyle kapının önünde oturmak değil. Orayı anlamışsınızdır zaten. Üçüncüsü ise herhangi bir kimse Allah rızası kazanmak gayesiyle diyor sadaka verir ise, yardım yapar ise Allah onun malını çoğaltır diyor. Elhamdülillah. Olay çok netiyle ortaya çıktı. Fakat bunların hepsini yapabilenlere ne mutlu. O birincisinde özellikle ilk zikrettiğimde herhangi bir kimse sırf Allah rızası için diyor kendine yapılan haksızlığı affederse Allah onun diyor şerefini artırır. Elhamdülillah. Yaradanım senin şerefini arttırmış, ne kadar güzel. Şu affetmeyi bir becerebilsek. Çok zorlanıyoruz dostlar. Affetmeye çok zorlanıyoruz. Affetmek bizim için çok zor. Biz başkalarına bir şey yapsak, bir hata yapsak, bir incirsek, kırsak, bir şey olsa affedilmeyi bekleriz. Keşke affetse ya. Şunu aramız bir düzelse de vaziyeti kurtarsak. Ama nedense biz de bir şeyler yaptığımızda başkalarını affetmemiz gerektiğinde ayağımızı böyle özür gibi diretiriz. Mümkün değil. Onun için de işte sen affedersen Allah-u Teala şerefini yükseltiyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Yaradanımız Gafurur Rahim'dir. Bağışlayandır ve affederdin. Çok dikkat etmek gerekiyor burada. Affet ki Allah-u Teala da seni affedecek insanlar halk etsin. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. İbni Abbas'tan radıyallahu anh, Allah-u Teala ondan razı olsun, rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz salatu selam onun üzerine olsun şöyle buyuruyor. Her şeyin bir şerefi vardır. Meclislerin en şereflisi katılanlarının kıbleye dönük oturdukları meclistir ortam olarak. O zaman güven içinde oturup sohbet edebilirsiniz. Uyumuş ve abdestini bozmuş kimsenin peşinden namaz kılmayınız. Namaz kılarken bile olsa diyor, yani namaz kılarken bile orada olsa akrep ve yılanı öldürünüz. Bu rivayet bu şekilde geçiyor. Oturduğunuz yerin duvarlarını elbiselerinizle kapatmayınız. İzinsiz olarak arkadaşınızın özel eşyalarına bakmayınız. Arkadaşınızın diyor özel eşyalarına bakan kimse ateşe bakmış gibidir. İnsanların en güçlüsü olmak isteyen kimse
ulu Allahu Teala'ya dayansın. İnsanların en üstünü olmak isteyen kimse ulu Allahu Teala'dan korksun. İnsanların en varlıklısı olmak isteyen kimse Allah'ın katında olan şeye, kendi elinde bulunan şeyden daha çok güvensin. Bu arada diyor ki alemlerin efendisi, size en kötüleriniz kimlerdir söyleyeyim mi dediğinde sahabeler diyorlar ki buyur ya Resulallah. Bunun üzerine alemlerin efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyuruyor. Tek başına yemek yiyen, çevresindekilere yardım etmeyen ve emri altında olan kölesini döven kimsedir diyor. Bundan daha kötü olan kimdir bilir misiniz diyor. Sahabeler diyorlar ki yine soruyorlar ya Resulallah kimdir dediğinde alemlerin efendisi yine buyuruyor. İnsanlardan nefret eden ve insanların nefretlerini kazanmış olan kimsedir. Bunlar da daha kötüsünü size bildireyim mi diyor alemlerin efendisi. Ashab diyor ki ya Resulallah kimdir onlar? Bunun üzerine alemlerin efendisi yine şöyle cevap veriyor. Yanılma ve ayak sürçmelerini kabul etmeyen, mazeret dinlemeyen, kusur bağışlamayan kimselerdir. Ve yine soruyor alemlerin efendisi diyor ki bundan daha kötüsü kimlerdir bilir misiniz? Sahabe diyor ki ya Resulallah bunlar kimdir? Dediğinde Allah Resulü yine şöyle buyuruyor. Kendisinden hiçbir iyilik umulmayan ve kötülüğünden emin olunmayan kimsedir diyor. Allahu Ekber. Bu anlatılan ve zikredilen mevzulardaki birçok şeyi başımızdan geçiyor. Demek ki bunlar kötü hasletler olduğu için bizim de üzerimizde var. Ve böyle de olan şeylerde Allahu Teala'nın rızası olmadığına göre herkese gül dağıtacağız. Herkese tatlı değil, güler yüz. Olması gereken şeyi yapacağız çünkü. Allahu Teala bizi affı mağfiret eylesin ama muhtacız. Biz insanlara cömert olup da insanlara tatlı dil, güler yüz mesajları verdiğimiz andan itibaren Allahu Teala'nın hoşuna giden şeydir. Çünkü alemlerin efendisinin güzel ahlakı var içinde. O abidileşmiş bir güzel ahlak içerisinde. Ama diyor ki sen başkalarını affedersen Allahu Teala da seni affedecek insanlar halk eder ve seninle bağdaştırır ve barıştırırlar. Ama cennetle müjdelenmedik ki dostlar. Hatalarımız ne kadar çok. Akşama kadar hakikaten yaptığımız hatalar, söylediğimiz sözler, gıybetler, dedikodular, başkalarını incitme, üzme. Bir defter tutsak, örnek veriyorum. Bakışta bile bu var ya. Yani bir insana bakarken bile, yani nefret bakışı, kin bakışı veya kalbinden geçirdiğin suizanlar noktasında da baksan, yani bir günün içerisinde neler bulursun neler. Bir defter dolar, bir blok dolar belki. Bir günün içerisinde. Ama bundan satır satır yazılıyor. Tabi arkasında tövbe istiğfarda yok ise tamamen yazılıyor. Allahu Ekber. Sonra da hadi bakalım hesaba. Ondan sonra da bir bakarsın ki zaten ahirette insan bir görecek ki aman yarabbi bu defterim benim nasıl kabarmış, nasıl çoğalmış böyle. Birçok şey yapmışım ben, etmişim. Allah Allah. Şunu affetmemişim, bunu affetmemişim. Ama gerçekten sen birini affettin, bir hata yaptığında da seni affedecek olan Allahu Teala halk ediyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Bunlar bu şekilde birbirlerine katranlaşmıştır dostlar. Dikkat etmek lazım. Daima tatlı değil, güler yüz. Öfke Müslümana yakışmaz. Öfke neye yakışır? Bulunduğun mecliste ve ortamda Allah ve Allah Resulüne laf atıldığında işte o zaman konuşmam gerekir. İşte o zaman öfkelenebilirsin. O da kırmak yıkmak değil. Onların dilinde. Ama dil iyicene dil uzatıyorsa Allahu Teala'ya havale et. Tebliğ et ve oradan çık git. Anlat, konuş, ondan sonra çık git oradan. Ama orada suskun bir şeytan olma. Allahu Teala bizlere affı mağfiret eylesin. Söylediklerim önce kendi nefsime dostlar. Onun için Allahu Teala'ya çok dua etmek lazım. Allahu Teala'ya yalvarmak lazım. Dualarımızı güzel şeylerle süslemek lazım. İnşallah Allahu Teala'ya iltica noktasında dua edelim dostlar. Çünkü Allahu Teala Gafurur Rahim'dir, bağışlayandır, affedendir. O zaman ellerimizi kaldıralım ve Allahu Teala'ya dua edelim.

Sen razı olduktan sonra bütün dünya karşı olsa karşımıza ne ehemmiyeti var? Allah'ım, her şeyin ilahı sensin. Yaratan da sensin, yaşatan da sensin. Her şeyden önce var olan, her şey yok olduktan sonra varlığı ebedi olan da sensin ya Rabbi. Geçmiş ve geleceğe hakim olan da sensin. Biz faniyiz ya Rabbi. Sen bakisin. Ancak senin kudretin ve merhametinle ebedi bir hayata kavuşabiliriz ya Rabbi. Ey hataları bağışlayan, rahmet hediyeleri kainatın her yanına doldurmuş olan, dertlilerin şikayetini işiten, görünmez ordularıyla müminlerin yardımına yetişen, gönderdiği vahiyle bizi nefsin esaretinden kurtaran yüce Allah'ım, bizi katında en sevdiğin makama yetiştir. Bizi nefsin karanlıklarından rahmetinin nuruna çıkar ya Rabbi. Bizi her türlü korkudan, endişeden ve vesveseden koru ve kurtar Allah'ım. Bizi sevdiklerinin arasına al ya Rabbi. Sevdiklerine hizmet etmeyi bize de nasip eyle. Bizi gururdan, kendimizi büyük görmekten, kötü düşüncelerden, sevgi, merhamet ve umudun aydınlığına ulaştır ya Rabbi. Bela ve zararlar senin kudretinle uzaklaşır. Her faydalı ve her hayır şey senin istek ve kudretinle bize ulaşır. Dualarımızı zamanı ve mekanı en hayırlı olan yerde ve olduğunda kabul eden de sensin. Ey Rabbimiz, kalplerimize genişlik ver. Nefislerimizi arındır ya Rabbi. Sıkıntıya düştüğümde yardımcım ve dayanağım, musibet zamanında ümit kaynağım, yalnızlığımda ise en yakınım sensin. Keder ve sıkıntılar altında ezildiğimde onları üzerimden kaldıran, beni düşmanların elinde bırakmayan, korkulu anlarımda yardımcım ve sığınağım sensin. Üzerimize çöken keder ve üzüntü bulutlarını da dağıtan sensin. Kalpleri iman ve sevgiyle süsleyen de sensin. Ölmüş kalplerimizi sevgiyle dirilten de sensin. Seven de sensin, sevdiren de sensin. Ayrılık acısı çeken kalpleri merhamet ve sevgiyle teselli eden de sensin. Ey Kerem-i sonsuz, ihsanı sınırsız olan, tehlikelere karşı bizi koruyan, bizi emniyet ve güvene eriştiren, her şeye gücü yeten Allah'ım, musibetleri hafifleten de sensin. Sıkıntı ve meşakkatleri rahata dönüştüren de sensin. Rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmış. Ey acı ve sıkıntıları gideren, gam ve kederlerden kurtaran, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, gizli açık tüm arzuları bilen, küçücük tohumdan ağaç çıkartan Rabbim, bizi razı olacağın hale eriştir. Kalplerimizi sevgi ve umutla zenginleştir. Zorlukların ardındaki kolaylığa ulaştır. Ruhlarımızı cennet müjdesiyle sevindir ya Rabbi. Ruz-i mahşerde huzuruna geldiğimizde sana bu fani dünyada getireceğimiz iki şey var kalbimizde. Allah Resulü ve sen varsın.

kalbimize, isminin hürmetine affı mağfiret eyle bizi ya Rabbi, isminin hürmetine. Sen Gafurur Rahim'sin. Seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırız ya Rabbi.

sultanım, eman ver can Ahmet'im, dardayım, Ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyleyim?

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif Ali Tel Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi Fatır Suresi 15-26. Ayetler ve Âlâ Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Kör ile gören bir olmaz. Karanlıklar ile aydınlık bir olmaz. Gölge ile sıcaklık bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çer çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kâfir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: 3 yıl geçti. Gazze'de yaşanan büyük yıkımın ve kayıpların izleri hala hafızalarda. Ankara Filistin Dayanışma Platformu, ANFİDAP tarafından düzenlenen Özgür Filistin Yürüyüşü. 7 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19'da Kocatepe Camii'nde. Gazze için, Filistin için, insanlık için. 7 Ekim Çarşamba saat 19. Kocatepe Camii, Ankara. Ankara halkını yürüyüşümüze davet ediyoruz. ANFİDAP, Ankara Filistin Dayanışma Platformu.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
9: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
10: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

bölümünde 34. bab hadisi şerifleriyle Sahih-i Buhari derslerimize devam ediyoruz. Babu ma yusalla ba'del asri min el fevaiti ve gayriha ve nahviha. İkindi namazının farzından sonra kaza namazı kılınabileceğine dair hadisi şerifler. 66. hadisi şerife başlamadan müellifimiz İmam Buhari Hazretleri bab başlığında şöyle bir muallak hadis naklediyor. Vakale Kureybun an Ümmü Seleme'te, Kureyb Ümmü Seleme validemizden naklediyor. Sallennebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ba'del asri rek'ateyn. Bir gün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ikindi namazının farzından sonra iki rekat namaz kıldı. Vakale ve şöyle buyurdu. Şegaleni nâsün min abdil kaysi anir rek'ateyni ba'del zuhur. Abdülkays kabilesi geldiler. O kabile beni öğle namazının farzından sonra kılmakta olduğum iki rekat namazdan meşgul etti. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün öğle namazının farzından sonra kılamadığı iki rekat sünneti ikindi namazının farzından sonra evinde eda etti. İkindi namazının farzından sonraki iki rekat sünnet çok nadir duyduğumuz şeylerden biridir. Bu iki rekat sünnet sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e özel bir namaz şekli. Çünkü yine daha önce okuduğumuz ve okuyacağımız hadis-i şeriflerden anladığımıza göre ve bu konuda sevgili Peygamberimizin kesin net ifadelerine göre ikindi namazının farzı kılındıktan sonra herhangi bir nafile namazı kılmak, herhangi bir sünnet namazı kılmak caiz değil. Yani ikindi namazının farzından önceki sünneti ikindi namazının farzından sonra kılmak da caiz değildir. Bu hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlardan önceki veya sonraki, farz namazlardan önceki veya sonraki nafile namazlara, sünnet dediğimiz revatip namazlarına verdiği önemi görüyoruz. Abdülkays kabilesi geldiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara İslam'ı anlatmakla meşgul oldu. Öğle namazının farzından sonra başladı ve nihayet Bilal radıyallahu anh Efendimizin müezzini ezan okuyunca öğle namazının sünneti ezan okuyup kamet getirince öğle namazının sünneti son sünnetini Peygamberimiz o gün kılamadı ve kılamadığı bu son sünneti ikindi namazının farzından sonra eda etti. Dolayısıyla bu namaz Peygamberimize özel bir namazdır. Hasais kitaplarında Peygamberimizin özel vasıfları noktasında anlatılmaktadır. 66. hadisimiz İmam-ı Buhari Hazretleri isnadıyla naklediyor. Haddesena Ebu Nuaym. Kale haddesena Abdülvahid İbni Eymene. Kale haddeseni Ebi ennehu semi'a Aişete radiyallahu anha kalet. Hazreti Aişe validemiz anlatıyor. Vellezî zehebe bihi, Allah Resulünü alıp götüren Rabbime yemin olsun ki ma terakehuma
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu iki rekat namazı ikindinin farzından sonra kıldığı iki rekat namazı hiç terk etmedi. Hatta lekiyallâhe, Allah'a kavuşuncaya kadar. وَمَا لَقِيَ اللّٰهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَنِ الصَّلَةِ Allah'a kavuşacağı vakit geldiğinde artık namaza gidemeyecek kadar ağırlaşmıştı. وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا Son günlerinde bu nafile namazlardan birçoğunu oturarak kılıyordu. تَعَنِّي اَرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ Hazreti Ayşe validemiz burada ikindinin farzından sonra peygamberimize özel kıldığı iki rekat namazdan söz etmektedir. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُسَلِّيهِمَا Peygamber Zişan Efendimiz bu iki rekat namazı kılmaya devam ediyordu. وَلَا يُسَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ Ama bu iki rekat namazı Mescid-i Nebevi'de kılmıyordu. مَخَافَةَ en yuthakkil ala ummetihi ümmetine ağırlık verme korkusuyla ümmetine zorluk çıkarmamak için ümmetine meşakkat olur korkusuyla bu iki rekat namazı evinde kılıyordu ve kana yuhibbu ma yukhaffifu anhum aleyhissalatu vesselam efendimizin genel tavrını yine Hazreti Ayşe validemiz öyle özetliyor. O ümmetine ağırlık vermek, zorluk vermek istemiyordu. O ümmetine daima hafifletmeyi tercih ediyordu, seviyordu. Şimdi Ümmü Seleme validemizin rivayetinde ilk defa ikindi namazının farzından sonra Peygamberimizin kıldığı iki rekat namazın öğlenin son sünneti olduğunu anlamaktayız. Hazreti Ayşe validemizden bu hadis-i şerifinde Peygamberimiz herhangi bir namazı bir defa kılmışsa sonra hiç terk etmezdi. Ve ondan sonra Abdülkays kabilesi Peygamberimizin hayatının sonlarında geldiğine göre o günlerden sonra hayatının sonuna kadar ikindinin farzından hemen sonra iki rekat namaz kılardı ifadesiyle bunun sürekli bir ibadet olduğunu Hazreti Ayşe validemiz ifade ediyordu. 67. hadisi şerife geçiyoruz. Haddetena Musaddad, kale haddetena Yahya, kale haddetena Hişam, kale akhbarani Ebi, kale kalet Aişetu radiyallahu anha. Hişam bin Urve'nin babası Urve'den, onun da Hazreti Ayşe annemizden rivayet ettiği hadis-i şerif İbne Uhti kız kardeşimin oğlu Urve'ye hitap ediyor. Ey yeğenim, kız kardeşim Esma'nın oğlu Ma tereken nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem es secdeteyni ba'del asri indi kattu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İkindinin farzından sonra kıldığı iki rekat namazı benim yanımda hiç terk etmedi. Peygamberimize özel namazlar vardır. Mesela teheccüd namazı gece bir müddet uyuduktan sonra kalkıp kılınan gece namazı ümmeti Muhammed için sünnettir. Ama Peygamberimiz için vaciptir. Hayatında gece namazını Peygamber Zişan Efendimiz hiç terk etmedi. Yani burada sünnetlere, nafilelere, ravatip dediğimiz farz namazlardan önceki ve sonraki sünnetlere Peygamberimizin verdiği önemi ve değeri görmekteyiz. Yani sadece farz namazlarla yetinme yerine Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bu sünnetlere de büyük önem veriyordu. Peygamberimize özel namazlardan biri ikindi namazının farzından sonra kılınan iki rekat namazdır. Ümmetinin bu namazı kılmasına Peygamberimiz müsaade etmemiştir. Mesela bu noktada
rivayetler

Müsned'inde rivayet edilen bu hadis-i şerifin manası, ikindinin farzından önce 4 rekat kılan kişiye Allah rahmetiyle muamele eylesin. Rahimallahu umran salla kablel asri erban. Şiir gibi bir hadis-i şerif. Rahimallahu umran salla kablel asri erban. İkindinin farzından önce 4 rekat sünnet kılan kişiye Allah rahmetiyle muamele eylesin. Ve İmam-ı Azam Ebu Hanife bu manada bu hadisi şerifi delil olarak alarak ikindi namazının farzından önce 4 rekat sünnet kılınmasını tavsiye etmiştir. Hadis-i şerif az önce ifade ettiğimiz gibi İbn-i Hibban'ın, İbn Huzeyme'nin sahihlerinde rivayet edilen, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yer alan, Hakimi Müstedrek'inde yer alan sahih bir hadis-i şerif. Ama bu ikindi namazının sünnetini sevgili peygamberimizin bazen 2 rekat olarak kıldığını görmekteyiz. Bazen 2+2 rekat olarak kıldığını görmekteyiz. Bazen de bu sünneti hiç kılmadığını görmekteyiz. Bu farklı uygulamalar sebebiyle ikindi namazının sünneti için sünneti gayri müekkede ifadesi kullanılmaktadır. Dekale aleyha ba'del asri. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ümmü Seleme validemizin huzuruna ikindiden sonra girdi. Fesallâ rek'ateyn, 2 rekat namaz kıldı. Fekultu, dedim ki ya Resulallah, hadese bin nâsi şey, insanlara bir şey mi oldu? Yeni bir emir mi geldi? Kale la, illa enne bilalen accelel ikame. Bilal kâmet getirmekte acele davrandı da felem usallir rek'ateyni kablel asır. İkindinin farzından önceki bu 2 rekatı kılamadım. Fe en akdihim el an. Ben işte bu 2 rekatı şu anda kaza ediyorum. İkindinin farzından önceki sünneti peygamberimiz kendisine özel olarak kaza ediyordu. Kultu ya Resulallah, efe nakdihima iza fateta. Peki biz bunu kılamadığımızda biz de ikindi namazının farzından sonra bu 2 rekatı kaza edelim mi? Kale la, hayır buyurdu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve fi lafzın kâne yusallir rek'ateyni ba'del asır ve yenha anhuma. Peygamberimiz ikindi namazının farzından sonra bu 2 rekat sünneti kılardı ama bizlere kılmamayı tavsiye ederdi. Demek ki ikindi namazının ilk sünneti farzından önceki sünnet 2 rekat olarak varit olmuş. 2+2 rekat şeklinde 4 rekat bizim kıldığımız şekilde ara vermeden 4 rekat şekilde kılınması rivayet edilmiş ve bu ikindi namazının farzından önce kılınan 4 rekat namaz için peygamberimizin çok güzel bir duası nakledilmiştir. İkindi namazı kılındıktan sonra akşam ezanı okununcaya kadar herhangi bir nafile namaz, sünnet namaz kılınması mekruhtur. Kaza namazı kılınabilir. 67. hadisi şerife geçiyoruz. Haddetena Musaddad kâle haddetena Yahya kâle haddetena Hişam kâle akhbarani ebi kâle kâlet Âişetü İbne Uhti ma teraken nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem es secdeteyni ba'del asri indi kattu, az önce okuduğumuz hadisi şerif. 68. hadisimiz haddetena Musa ibn İsmail kâle haddetena Abdülvahid kâle haddetena Şeybaniyyü kâle haddetena Abdurrahman ibnül Esvedi an ebihi an Âişete radiyallahu anha kâlet. Hazreti Ayşe validemiz yüzlerce değil binlerce hadisi şerifiyle aleyhissalatü vesselam Efendimizin ibadetini, aile hayatını, özel hayatını, ahlakını, şemailini bizlere nakletmekle maruf. Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin. Kâlet, Hazreti Ayşe validemiz diyor ki, sahabe-i kiram

ifadelerine mevkuf hadis diyoruz. Sahabi sözü ama onlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavırlarını, davranışlarını, fiili sünnetlerini naklettikleri için bu mübarek sözleri hadis-i şerif kitaplarında yer almaktadır. Rak'atani, iki rekat vardır ki lem yekun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yed'uhuma sirran ve la alaniyeten. İki rekat namaz vardır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gizli açık evinde veya mescitte bu iki rekatı asla terk etmezdi. Rak'atani kable salati subh. Sabah namazının farzından önceki iki rekat namaz en kuvvetli sünnet namazlarından biri. En kuvvetli revatip, en kuvvetli nafile namazlardan biridir. Sabah namazının farzından önceki iki rekat namaz. Ve rek'atani ba'del asır ve kendisine özel ikindi namazının farzından sonra kıldığı iki rekat namazı, o Abdülkays kabilesi geldikten sonra başladığı bu namazı terk etmemiştir. 69. hadisimiz. Haddetena Muhammed ibn Ar'ara kâle haddetena Şu'betu an Ebi İshâka kâle râeytul esvede ve mesrûkan şehidâ alâ Âişete radıyallahu anha enneha kâlet. El esved ve mesrûk, Hazreti Âişe validemizin azatlı köleleri Hazreti Âişe annemizden rivayet ediyorlar. Şöyle buyurmuştur. Mâ kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem يَئْتِينِ فِي يَوْمٍ بَعْدَ الْأَصْرِ اِلَّا صَلَّا رَكْعَتَيْنِ. Peygamber-i Zişan Efendimiz herhangi bir gün ikindi namazından sonra bana geldiğinde mutlaka bu iki rekat namazı kılardı. Evet, bu hadis-i şeriflerden şunu anlıyoruz. Peygamberimize özel bir namaz, ikindi namazının farzından sonra kılınan iki rekat namaz. Ama ümmeti Muhammed için bu namaz meşru kılınmamıştır. Herhangi bir mezhepte böyle bir namaz yoktur. Herhangi bir görüşte böyle bir namaz kılınması bizlere emredilmiş değildir. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz ikindi namazının farzından sonra, ikindi namazı kılındıktan sonra akşam ezanı okununcaya kadar herhangi bir nafile namaz kılınmasını uygun görmemiştir. Ve hâhune kad kâmet delâilu minel ahadîf ve ef'alis sahâbe fî enne hâzellezî sallâ aleyhissalâtu vesselâm ba'del asr kâne min hassâisihî. İmam Bedreddin el-Ayni elimizdeki Buhari şerhinde, Umdetül Kâri şerhinde deliller, sahabenin uygulamaları, hadis-i şerifler gayet açık bir şekilde ifade etmektedir ki Peygamberimizin ikindi namazının farzından sonra kıldığı iki rekat nafile namaz kâne min hasâisihî sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimize özel namazlardan biridir. Feleyse li ehadin en yusallihime ba'del asr. Herhangi bir kimsenin ikindinin farzından sonra bu iki rekat namazı kılma hakkı yoktur ve kılması doğru değildir şeklinde ifade edilmiştir. 35. baba geçiyoruz. Babu tebkiri bis salati fi yevmi gaymin. Bulutlu günlerde namazı erken kılma hakkında. Namaz vakti bulutlu günlerde özellikle İkindi namazı geçebilir. Dolayısıyla bu namazı geciktirmek uygun değildir. Haddetena Muaz ibn-i Fadale. İmam Bukhari Hazretleri sahihindeki her hadisi şerifi mutlaka senediyle nakletmiştir. Kendisiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ravileri
tek tek sayarak en güvenilir, en sağlam, hafızası en kuvvetli ravileri seçerek, ayıklayarak, süzerek binlerce hadis-i şerif arasından 7000 küsür hadis-i şerifi kitabına derc etmiştir. Ve İslam ümmeti en sahih, en makbul, en sağlam, en muteber, en değerli hadis-i şerif kitabı olarak İmam Buhari'nin sahihini tercih etmişlerdir. Son derece hassas ve titiz olması sebebiyle İslam alimlerinin takdirini toplamış bir zattır İmam-ı Buhari rahmetullahi aleyh. Haddetene Muaz ibn-i Fadale, kale haddetene Hişam, an Yahya, huve ibn-i Ebi Kethirin, an Ebi Kilabete, an enne ebel melihi haddetehu kal, kunna ma'a Bureydete fi yevmin zi gaymin. Bulutlu bir gün Bureyde bin Hasib ile beraberdik. Fekale bekkiru bis salah. Namazı kılmakta acele edin. Fe innen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal, zira Nebiyye Ekrem aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Men terake salatel asri habita ameluhu. İkindi namazını terk eden kimsenin bütün ameli boşa gider. Kur'an-ı Kerim'de hafizu alessalavat ayeti kerimesinde hafizu alessalavati, namazlara devam edin, vaktinde cemaatle tadil erken üzere kılın, hafizu alessalavati vessalatil usta, özellikle orta namaza devam edin buyurulmaktadır. Ve kumu lillahi kanitin, Allah rızası için Allah'a yönelen, Allah'a kendisini veren kimseler olun ifadesiyle özellikle ikindi namazına dikkat çekilmiştir. En yoğun meşgul olduğumuz zaman ikindi namazı, yolculuk, eve dönüş, işten ayrılma ve benzeri sebeplerle ikindi namazı gecikmektedir. Özellikle kış günlerinde, bulutlu günlerde ikindi namazını kılmakta acele etmemiz rivayet edilmektedir, emredilmektedir, tavsiye edilmektedir. Sahabe-i kiramdan Bureyde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulutlu bir günde bu cins uygulamasına şahit olduğu için aman bu namazı terk etmeyin. Bu namaz farklı bir namaz. İkindi namazı amellerinizin, o günkü amellerinizin veya birçok amelinizin boşa gitmesine sebep olmaktadır. Namazlar arasında orta namaz, 5 vakit sabah öğle, ikindi akşam yatsı, 5 vakit namaz sabah namazına itibaren saydığımızda orta vakit, Hazreti Ayşe validemiz orta namaz ikindi namazıdır diye bu ayeti kerimeyi yorumlamış ve bu tefsiri, bu yorumu tefsir alimleri tarafından, hadis alimleri, fıkıh alimleri tarafından kabul görmüştür. Orta namaz şeklinde Kur'an-ı Kerim'de adı geçen namaz ikindi namazıdır şeklindeki görüş, Hazreti Ayşe validemizin yorumu, görüşü kabul, genel kabul gören bir görüştür. Farklı görüşlerde bulunmaktadır. Tekrar ediyoruz hadis-i şerifi. Men terake salatel asri habita ameluhu. İkindi namazını terk eden kimsenin o günkü salih amelleri veya genel olarak yaptığı hayırlı ameller boşa gider buyurulmaktadır. Rabbim namazlarımızı vaktinde, ilk vaktinde, en sevabı en bol olan vaktinde farz, vacip, sünnetlerine uygun olarak eda etmeyi nasip eylesin. Namaz Müslümanın dindarlığının ölçüsüdür. Namaz kulluğun en önemli göstergesidir. Namaz dinin direği, müminin miracıdır. Namaz müminin imanını en güzel şekilde ortaya koyan bir ölçüdür. Namazsız bir dinde, bir din anlayışında elbette Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin hadisi şerifini hatırlıyoruz.
La dine limen la salate lehu, namazı olmayanın dindarlığından söz edilemez. La hayra fi dinin la salate lehu. Namazı olmayan bir din anlayışı elbette hayırlı bir anlayış, hayırlı bir yaklaşım, hayırlı bir uygulama olarak kabul edilemez. Allah'a emanet olun.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 1. Cüz.
1: Fatiha Suresi. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi ve başlangıcıdır. Bu bakımdan açılış yapan, açan anlamına gelen Fatiha adıyla anılmaktadır. Bundan başka Ümmül Kitap, El Esas, El Kafiye gibi isimleri de vardır. Fatiha Suresi 7 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Bazılarına göre de hem Mekke'de hem de Medine'de olmak üzere 2 defa inmiştir. Bir rivayete göre ilk inen sure bu suredir. Fatiha Suresi, iman ve ibadet esaslarının özü, manası itibariyle duaların en büyüğüdür. İçerisinde Allah'a övgüyü, O'nun hükümranlığını, ibadete layık tek mabud olduğunu, sadece O'ndan yardım istemek gerektiğini, doğru yolu bulmak için O'na dua edildiğini görmekteyiz. Bu özelliğiyle Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in özü sayılmaktadır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
1: Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, ceza ve hesap gününün tek hakimi olan Allah'a hamdolsun.
1: İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.
0: Allah'ım, biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz.

0: Sen bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapanlarınkine değil.
1: Bakara Suresi. Bakara, sığır anlamına gelir. Bu sure, birkaç ayetiyle Yahudilerin kesmeleri emredilen bir sığırdan bahsettiği için bu adla anılmıştır. Bakara Suresi, Medine devrinde inmiş olup 286 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. İslam hukukuyla ilgili ana prensiplerin büyük bir kısmı bu surede anlatılmaktadır. İsrailoğullarının nankörlüklerinden ve isyanlarından uzun uzun söz eden bu sure, faiz yasağı, borçlar hukuku ve zekat gibi sosyal konular üzerinde de önemli durmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: هُدًى لِلْمُتَّقِينَ
1: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde hiç şüphe olmayan ve takva sahiplerine doğru yolu gösteren bir kitaptır.

O takva sahipleri gaybe inanırlar, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

Onlar sana indirilen kitaba da, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak iman ederler.

Şu bir gerçek ki, inkar edenleri azapla korkutsan da korkutmasan da birdir. Onlar inanmazlar.

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de bir perde vardır ve büyük azap onlar içindir.

0: İnsanlardan öyle kimseler vardır ki iman etmedikleri halde biz Allah'a ve ahiret gününe inandık derler.
1: يُخَادِعُونَ

Onlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa ki kendilerinden başkasını aldatamazlar. Ama bunu bilmezler.

Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylediklerinden dolayı onlar için acı bir azap vardır.

Onlara, insanların iman ettiği gibi siz de iman edin dendiğinde, biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. İyi bilin ki asıl beyinsiz olanlar kendileridir. Fakat bilmezler.

İman edenlerle karşılaştıkları zaman, biz de iman ettik derler. Elebaşlarıyla baş başa kaldıklarında ise, biz sizinle beraberiz, onlarla sadece alay ediyoruz derler.

İşte onlar öyle kimselerdir ki doğru yola karşılık sapıklığı satın aldılar da ticaretleri kâr getirmedi. Onlar doğru yolu da bulamadılar.

0: أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Onların durumu bir ateş yakan kimsenin durumu gibidir ki o ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz Allah onların ışıklarını yok etti ve onları karanlıklar içinde göremez bir halde bıraktı.

0: Yine onların hali, gökten boşanan şiddetli bir yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. O yağmurda karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek çakışları vardır. Düşecek yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah'ın kudreti kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır.
1: يكاد

Şimşek neredeyse onların gözlerini alıverecek. Önlerini aydınlattıkça onun ışığında birazcık yürürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Allah dileseydi onların gözlerini ve kulaklarını da giderirdi. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.

O, yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip çeşitli ürünlerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eş koşmayın.

Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kitaptan şüphe ediyorsanız ve eğer iddianızda doğru sözlü kimseler iseniz, siz de onun benzeri bir sure getirin. Allah'tan başka güvendiğiniz şahitlerinizi de yardıma çağırın.

Yok, eğer bunu yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ve kâfirler için hazırlanmış bulunan ateşten korkun.

Ey Muhammed! İman edip salih amel işleyen kimseler için altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Kendilerine oradaki meyvelerden bir rızık verildikçe, bu daha önce de yediğimiz şeydir diyecekler. Onlara birbirine benzeyen rızıklar verilecektir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Hem onlar orada ebedi kalacaklardır.

Şüphesiz ki Allah bir sivrisineği ve ondan daha üstününü misal vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlere gelince, Allah bu misalle neyi kastetti derler. Allah bununla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola getirir. Bununla saptırdığı yalnız fasıklardır.

Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Oysa ki ölüler idiniz, o sizi diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecektir. Ve sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz.

0: Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyen O'dur. O her şeyi hakkıyla bilir.
1: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

0: hamdike ve nukaddisu lek. Kâle innî e'lemu mâ lâ te'lemûn.
1: Bir zamanlar Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler, orada bozgunculuk edecek, kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ve eksikliklerden tenzih ediyoruz demişlerdi. Allah da, şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi.

Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, "Eğer sözünüzde doğruysanız bunların isimlerini bana söyleyin," dedi.

Melekler, seni tesbih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her şeyi çok iyi bilen, hüküm ve hikmet sahibisin dediler.

Allah, "Ey Adem, onları isimleriyle kendilerine söyle," dedi. Adem de onları isimleriyle meleklere söyleyince, Allah, "Ben size göklerin ve yerin gayiplerini bilirim. Sizin açıkladığınızı da, gizli tuttuğunuzu da bilirim dememiş miydim?" dedi.

Bir zamanlar meleklere, Adem'e secde edin demiştik de, hemen secde etmişlerdi. Ancak iblis diretti, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.

0: منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Biz demiştik ki, ey Adem, sen eşinle birlikte cennette otur. Onun nimetlerinden ikiniz de bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.
0: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِ وَقُلْنَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ اِلَى حِينٍ.
1: Şeytan ikisinin de ayağını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları yerden çıkardı. Biz de dedik ki, birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Yeryüzünde sizin için belli bir vakte kadar duracak bir yer ve yararlanacağınız şeyler vardır.

Adem, Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan O'dur.

0: بِهُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
1: Biz onlara dedik ki, hepiniz oradan yeryüzüne inin. Benden size bir hidayet geldiğinde, kimler benim hidayetime uyarsa, artık onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir.

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bir de sadece benden korkun.

Yanınızdaki kitabı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a inanın. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimi basit menfaatlerle değişmeyin ve yalnız benden korkun.''

0: Hakkı batıla karıştırıp da bile bile gerçeği gizlemeyin.
1: وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
0: Namazı kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte rükû edin.

Siz kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız?

Ve öyle bir günden korkun ki, o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat kabul edilmez ve kimseden fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez.

Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.

Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sonra siz onun ardından haksızlık ederek buzağıyı ilah edinmiştiniz.

0: Bundan sonra da belki şükredersiniz diye sizi bağışlamıştık.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: Belki doğru yola gelirsiniz diye Musa'ya kitabı ve Furkan'ı vermiştik.
1: وَإِذْ

0: عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: Musa da kavmine demişti ki, ey kavmim, buzağı ilah edinmekle şüphesiz kendinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır. Böylece Allah tövbelerinizi kabul eder. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan O'dur.

Yine hatırlayın o zamanı ki siz, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz de sizi bakıp dururken yıldırım çarpmıştı.

0: Bulutu üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Fakat onlar bize değil, kendilerine zulmediyorlardı.
1: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
0: Biz demiştik ki, şu şehre girin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Kapısından eğilerek girin ve dileğimiz günahlarımızın bağışlanmasıdır deyin ki, biz de hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara daha fazlasını vereceğiz.

Ama zalimler kendilerine söylenen sözü başka bir sözle değiştirdiler. Biz de o zalimlere yaptıkları kötülüklerden dolayı gökten bir azap indirdik.

0: مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
1: Bir zamanlar Musa kavmi için su aramıştı da asanla taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırmıştı. Herkes kendi içeceği yeri bilmişti. Biz, Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ama yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın demiştik.

0: بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.
1: Hani siz demiştiniz ki, ey Musa, biz bir çeşit yemeğe dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiği sebzesinden, hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın. Musa, iyi olanı daha aşağı olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Siz bir şehre inin, orada istediğiniz vardır demişti. Onlara zillet ve yoksulluk damgası vuruldu ve Allah'ın gazabına uğradılar. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendi. Evet, bu isyan etmelerinden ve haddi aşmalarındandı.

0: Şüphesiz iman edenler için Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: وَاِذْ

Bir zamanlar sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimizi kuvvetle tutun, içinde bulunanı hatırlayın ki korunasınız demiştik.

Bundan sonra yine yüz çevirmiştiniz. Eğer Allah'ın size ihsanı ve merhameti olmasaydı, mutlaka zarara uğrayanlardan olurdunuz.

Biz bu cezayı orada bulunanlara ve sonradan gelecek olanlara bir ibret, Allah'tan korkanlara da bir öğüt kıldık.

Musa kavmine, Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da, bizimle alay mı ediyorsun dediklerinde, Musa, ben cahiller arasına girmekten Allah'a sığınırım demişti.

Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun ne olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle cevap verdi. Rabbim buyuruyor ki, o ne çok yaşlı ne de çok körpedir. İkisi arası bir sığırdır. Artık size emredileni yapın.

Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun renginin nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa, Rabbim buyuruyor ki, o bakanların hoşuna gidecek, rengi sapsarı olan bir sığırdır dedi.

Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun mahiyetini bize bildirsin. Çünkü bu sığırlar bize göre birbirine benziyor. Ama Allah dilerse mutlaka doğruyu buluruz dediler.

0: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: موسی dedi ki: Rabbim şöyle buyuruyor. O çift sürüp ekin sulayarak ezilmemiştir. Kusursuz ve alacası olmayan bir sığırdır. Onlar da işte şimdi gerçeği bildirdin deyip o sığırı kestiler. Ama neredeyse bunu yapmayacaklardı.

0: Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Oysa Allah gizlemekte olduğunuz şeyi ortaya çıkaracaktı.
1: فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتَى وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
0: Biz, kestiğiniz sığırın bir parçasıyla o ölüye vurun dedik. İşte Allah böylece ölüleri diriltir ve aklınızı başınıza alasınız diye size delillerini gösterir.

Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Onlar taş gibi, hatta daha da sert oldu. Çünkü öyle taşlar var ki içinden ırmaklar kaynar. Öyleleri de var ki yarılır, içinden sular fışkırır. Ve yine öyle taşlar var ki Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Artık onların size inanacaklarını ümit eder misiniz? Onlardan bir grup Allah'ın kelamını dinlerdi de düşünüp anladıktan sonra bile bile değiştirirlerdi.

0: de rabbikum efela ta'qilun.
1: Onlar iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de inandık derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman da Allah'ın size açıkladıklarını Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara söylüyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu derler.

Onlardan bir kısmının okuyup yazması yoktur. Kitabı bilmezler. Bildikleri sadece bir takım uydurmalardır. Onlar ancak zanna dayanırlar.

Kitabı elleriyle yazıp sonra da onu az bir değer karşılığında satmak için "Bu Allah tarafından gelmiştir" diyenlere yazıklar olsun. Ellerinin yazdıklarından dolayı vay onların haline. Kazandıkları günahtan dolayı vay onların haline.

Onlar, sayılı birkaç günün dışında bize asla cehennem ateşi dokunmayacaktır derler. Ey Muhammed! Onlara de ki, Allah tarafından bir söz mü aldınız ki Allah sözünden asla caymaz? Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz?

0: Hayır, öyle değil. Kim kötülük kazanır da suçu kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar cehennemliktir. Ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır.

0: Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kulluk yapmayın. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikte bulunun. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diye kesin söz almıştık. Sonra içinizden çok azınız hariç bu sözünüzden döndünüz ve hala da yüz çevirip dönmektesiniz.
1: وَاِذْ

0: اَقَرَرْتُمْ ثُمَّ اَقَرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُونَ
1: Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye kesin söz almıştık. Siz bunu ikrar etmiştiniz ve buna hala şahitlik ediyorsunuz.

Sonra siz o kimselersiniz ki kendinizden olan kimseleri öldürüyorsunuz. İçinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onlara karşı günah ve düşmanlıkta birleşiyorsunuz. Onları çıkarmanız yasak olduğu halde, eğer size esir olarak gelirlerse, fidyelerini verip kurtarıyorsunuz. Siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası ancak dünya hayatında rezil olmaktır. Onlar kıyamet gününde de en şiddetli azaba itileceklerdir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

İşte onlar öyle kimselerdir ki ahireti bırakıp dünya hayatını satın almışlardır. Bu yüzden azapları hafifletilmez ve onlara hiç yardım edilmez.

0: كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve ardından peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Artık size bir peygamber, nefsinizin hoşlanmadığı şeyleri getirdikçe büyüklük taslayıp bir kısmını yalanlıyor, bir kısmını da öldürüyor musunuz?
0: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ
1: Onlar, bizim kalplerimiz örtülüdür dediler. Ama hayır, aksine Allah inkârları yüzünden onları lanetlemiştir. Onlardan çok az kimse iman eder.

0: كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِر۪ينَ
1: Onlara Allah tarafından yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik edici bir kitap geldiği zaman, daha önce inkar edenlere karşı yardım isteyip durdukları halde, bildikleri kitap kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkar edenlerin üzerine olsun.

0: بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ.
1: Allah'ın kullarından dilediğine bol ihsanından indirmesini çekemeyip Allah'ın indirdiğini inkar etmekle kendilerini ne kötü bir şeye sattılar.

Onlara Allah'ın indirdiğine inanın dense, biz bize indirilene inanırız derler. Ondan sonra gelen Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o, yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik eden hak bir kitaptır. Onlara, eğer gerçekten inanıyor idiyseniz, neden daha önce peygamberleri öldürüyordunuz diye sor.

0: Andolsun ki Musa size mucizeler getirdi. Sonra siz onun ardından buzağıyı ilah edindiniz. İşte siz öyle zalimlersiniz.
1: وَاِذْ

Hani sizden kesin söz almış ve Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve dinleyin demiştik. Onlarsa dinledik ve isyan ettik demişlerdi. İnkarları yüzünden buzağının sevgisi kalplerine işlemişti. Ey Muhammed! De ki, eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü bir şey emrediyor.

Ey Muhammed! De ki, eğer cennet Allah katında başka insanlara değil de sadece size tahsis edilmişse ve siz de doğru sözlüyseniz ölümü istesenize...

0: Bunu önceden işledikleri yüzünden asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilir.
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا

Hiç şüphesiz sen onları hayata diğer insanlardan, hatta Allah'a şirk koşanlardan daha düşkün bulursun. Onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Oysa çok yaşaması onu azaptan uzaklaştıramaz. Allah onların yaptıklarını görür.

De ki, kim Cebrail'e düşman olursa Allah'a düşman olur. Çünkü o, Kur'an'ı Allah'ın izniyle kendinden öncekileri tasdik edici, iman edenlere yol gösterici ve müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir.

Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır.

0: Ey Muhammed! Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları yoldan çıkan fasıklardan başkası inkar etmez.
1: اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Onlar her ne zaman bir ahit üzere anlaşma yapmışlarsa, içlerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu inanmaz.

Onlara Allah tarafından yanlarındaki Tevrat'ı tasdik eden bir peygamber gelince, kitap verilenlerden bir grup sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar.

Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanın uydurup söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kafir değildi. Fakat insanlara sihri ve Babil'de Harut ve Marut denen iki meleğe indirilen şeyleri öğreten şeytanlar kafir olmuşlardı. Oysa bu iki melek, "Biz sadece bir imtihan vesilesiyiz. Sakın inkar etme." demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fakat insanlar bu meleklerden kişiyle karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onlar bu öğrendikleriyle kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar verecek, fayda sağlamayacak şeyler öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar o sihri satın alan kimsenin ahiretten bir nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerinin sattıkları şey ne kötü bir şeydir. Keşke bunu bilselerdi.

Onlar iman edip Allah'tan korksalardı, elbette Allah tarafından verilecek sevap onlar için daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi.

0: اسمعوا وللكافرين عذاب أليم.
1: Ey iman edenler! Peygamber'e, Ra'ina, bizi gözet demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. İnkar edenler için acı bir azap vardır.

0: Kitap ehlinden olan kâfirler ve müşrikler, Rabbinizden size bir hayır gelmesini istemezler. Oysa Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük nimet sahibidir.
1: مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
0: Biz bir ayetin hükmünü kaldırır veya unutturursak, ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misiniz?
1: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
1: اَمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

Yoksa siz de peygamberinize daha önce Musa'ya sorulduğu gibi sorular mı sormak istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse mutlaka doğru yoldan sapmış olur.

0: هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
1: Kitap ehlinden çoğu gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki kıskançlıktan dolayı sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürmek isterler. Siz Allah'ın emri gelinceye kadar onları bağışlayın, hoş görün. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: أرى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: Onlar Yahudi veya Hristiyan olanlardan başka hiç kimse cennete girmeyecektir dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin

0: عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
1: Hayır. Kim iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

0: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
1: Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir esas üzerinde değillerdir dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir esas üzerinde değildir dediler. Oysa onlar kitabı okuyorlar. Bir şey bilmeyenler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Artık kıyamet günü Allah, ihtilaf ettikleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.

0: وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
1: Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve o mescitlerin yıkılmasına çalışandan daha zalim kim olabilir? İşte onların bu mescitlere ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır.
0: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ
1: Doğu da batı da Allah'ındır. Her nereye yönelirseniz Allah'ın rızası oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilmektedir.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ
1: Onlar, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. Bilakis göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğmektedir.

O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Herhangi bir şey yaratmak istediği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir.

0: قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
1: Bilmeyenler, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Onların kalpleri birbirine benzemiştir. Biz ayetleri, gerçekleri bilen bir kavme açıkladık.

0: biz seni gerçekten müjdeleyici ve korkutucu bir peygamber olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin.
1: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى

Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerine uymadıkça senden hoşnut olmayacaklardır. De ki, doğru yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, andolsun ki seni Allah'ın azabından koruyacak ne bir dost ve ne de bir yardımcı vardır.''

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkıyla okurlar ve kitaba ancak onlar inanırlar. Onu inkar edenlere gelince işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

0: şefa'a وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
1: Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Hiç kimseden fidye kabul edilmez ve hiç kimseye şefaat fayda sağlamaz. Onlara bir taraftan yardım da edilmez.

Rabbi İbrahim'i bir zamanlar bir takım kelimelerle denemiş, o da bunları tamamlamıştı. Allah ona, ben seni insanlara önder yapacağım demişti. İbrahim, soyumdan da yap deyince Allah, benim ahdim zalimlere erişmez buyurdu.

0: de...
1: Hani biz Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güven yeri kılmış, İbrahim'in makamından bir namazgah edinin demiştik. İbrahim ve İsmail'e, tavaf edenler, ibadetle meşgul olanlar, rükû ve secde edenler için evimi temizleyin diye emretmiştik.
0: وَاِذْ قَالَ

Hani İbrahim, Rabbim burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli ürünlerle rızıklandır demişti. Allah da inkar edeni de bir süre geçindirir, sonra onu cehennem azabına uğramak zorunda bırakırım. Orası ne kötü bir yerdir buyurmuştu.

0: İbrahim, İsmail'le birlikte Kâbe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz! Yaptığımızı kabul et. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen ve işiten sensin.
1: Rabbena

0: وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
1: Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olan kimseler yap. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet meydana getir. Bize ibadet şekillerimizi göster, tövbemizi kabul et. Çünkü tövbeleri kabul eden ve merhametli olan ancak sensin.
0: رَبَّنَا وَبَعَثْ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ.
1: Rabbimiz, içlerinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları kötülüklerden temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
0: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
1: İbrahim'in dininden ancak kendisini aşağılık yapan beyinsizler yüz çevirir. Andolsun ki biz onu dünyada peygamber seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.

0: İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup da, "Oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse siz de ancak Müslüman olarak ölün," dedi.
1: اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ve nahnu lehu muslimun.
0: Yoksa Yakub'a ölüm geldiği sırada siz de hazır mıydınız? O oğullarına, "Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?" diye sormuştu. Onlar da, "Senin ilahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olanlarız," demişlerdi.
1: Tilke ummetun kad halet

Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.

Kitap ehli olanlar, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Ey Muhammed! Sen de ki, hayır, biz doğruya yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi.

0: منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
1: Siz onlara deyin ki, Allah'a, bize gönderilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına gönderilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, Rableri tarafından peygamberlere verilene inandık. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlarız.

0: الطَّلَاقَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse mutlaka bir anlaşmazlık içine düşerler. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.
0: صِبَغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبَغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ.
1: Allah'ın boyasıyla boyanın. Boyası Allah'ın boyasından daha güzel olan kim vardır? Biz ancak ona kulluk ederiz.

0: أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ.
1: Sen de ki, Allah bizim ve sizin Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlananlarız.
0: أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ

0: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
1: Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi biliyorsunuz? Yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine bildirilen bir gerçeği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.
0: Tilka ummetun kad halet leha ma kasabet ve lekum ma kasabtum ve la tus'alun amma kanu ya'malun.
1: Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 1. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

gününün sahibi olan Rabbim. Ey yerin göğün sahibi Rabbim. Ey dağların gücünü elinde tutan Rabbim. Ey rüzgarın gücünü, ey güneşin gücünü, ayın gücünü elinde tutan Rabbim. Ey ulu arşın sahibi, eşsiz ve kudret sahibi. Ey güç ve kudret menbaı, ey metin, ey Allah. Din gününün sahibi sensin Rabbim. Yerin göğün sahibi sensin. Rabbim, sen dağların gücünü elinde tutansın. Rüzgarın gücünü, güneşin gücünü elinde tutansın sen. Sen ki gökleri kuvvetiyle elinde tutansın. Sen ki ulu arşın sahibisin. Dinimizin direği namaz için kuvvet ver bize metin adınla. Metin adınla Rabbim. La ilahe illallah zikri için kuvvet ver bize. Kalbimiz ve dilimiz senden gafil olmasın tek an bile. Tek bir an bile Müslüman olmanın gücü eksilmesin üzerimizden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle şahitlik ederim sana Rabbim. Allah'tan başka ilah yoktur, ortağı yoktur. Allah en büyüktür. Allah'a çok hamdolsun. Güç ve kuvvet, aziz ve hakim olan Allah'a aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana. Rabbim, duamı kabul et dergahında. Ey göklerin ve yerin Rabbi! Ey ulu arşın Rabbi! Ey bizim ve her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Ey tohumu ve çekirdeği yaratan! Ey Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren! İdaresi elinde olan her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen ilksin. Senden önce kimse yok. Sen sonsun. Senden sonra kimse yok. Sen açıksın. Senden açık kimse yok. Sen gizlisin. Senden öte kimse yok. Borcumuzu öde. Bizi fakirlikten kurtar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Rabbim. Rabbim, duamı kabul et dergahında. Senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylaştırırsın. Ey gerçek hayat sahibi ve kainatı ayakta tutan Allah'ım, senden medet dilerim. Bütün işlerimi düzelt. Ve beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsime bırakma. Nefsime bırakma. Allah'ım, senden faydalı ilim, temiz rızık ve makbul amel isterim. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit eyle. Din gününde de Rabbim, senin huzurunda duracak güç ver bize metin adınla. Anadan evlada fayda gelmeyen o günde, sen, yalnız sen sahip çık bize. Huzurunda bizi, ne olur Rabbim, ne olur Rabbim, boynu bükük bırakma, boynu bükük bırakma. Amin.

0: Müntakimsin sen. Müntakimsin ki mazlumların ahını yerde komazsın. Zalimlerden er geç intikam alırsın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, lakabı Ebu'l-Kasım, adı Cüneyd-i Bağdadi, tanınması Seyyidü't-Taife yani Evliya zümresinin efendisi. Baba adı Muhammed Züccac. Cam kavanozlara benzeyen sırça kapsattığından Züccac denmiştir. Doğumu 822 tarihinde Bağdat'ta doğdu. Vefatı 910 tarihinde Bağdat'ta vefat etti. Aslı Nihavend ilinden. Hocaları A. Fıkıhta Ebu Sevr. Bu İmam-ı Şafii'nin arkadaşıdır. B. Sohbette 1. Sırrı-i Sakati, aynı zamanda dayısıdır. 2. Haris-i Muhasibi, 3. Muhammed Ali Kassab. Cüneyd-i Bağdadi, rahmetullahi aleyh, takva ile amil olup, riyazet ve mücahedelerle kalbini temizlemiştir. Hakimane sözleriyle ve ihlaslı ameliyle büyük ün kazanmıştır. Hak aşıkları her taraftan huzuruna gelerek, bereketli sohbetlerinden istifade etmiş, kalplerini cilalandırmıştır. Onun sohbetlerinde bir müddet kalmayı hayatlarının en mübarek hatırası saymışlar, akıllara durgunluk veren söz ve nasihatlarını kuşaktan kuşağa aktarmayı en büyük bir vazife addetmişlerdir. Cüneyd-i Bağdadi henüz 7 yaşındayken ilim tahsilini sürdürdüğü mektepten evine dönünce babasının ağladığını gördü. Hemen yanına yaklaşarak sordu. Babacığım, niçin ağlıyorsun? Babası oğluna, zekat olarak dayın Sırrı-i Sakati'ye birkaç gümüş göndermiştim. Almamış. Kıymetli ömrümü Allah adamlarının beğenip almadığı gümüşler için geçirmiş olduğuma ağlıyorum, dedi. Cüneyd-i Bağdadi, babacığım, parayı bana ver, ben götüreyim. Baba, peki oğlum, al götür diyerek paraları oğluna verdi. Cüneyd bir hamlede dayısının evine gitmişti. Hemen kapıyı çaldı. Dayısı kapıyı açmadan sordu, kimdir o? Ben Cüneyd'im dayıcığım. Kapıyı aç ve babamın zekatı olan bu gümüşleri al. Dayısı bağırdı. Almam, deyince Cüneyd, adledip babama emreden ve ihsan edip seni serbest bırakan Allahü Teala için al, dedi. Dayısı, Allahü Teala babana ne emretti ve bana ne ihsan etti, dedi. Cüneyd-i Bağdadi, babamı zengin yapıp zekat vermesini emretmekle adalet eyledi. Seni de fakir yapıp zekatı kabul etmek ve etmemek arasında serbest bırakmakla ihsan eyledi, dedi. Cüneyd'in bu konuşması dayısı Sırrı-i Sakati'nin çok hoşuna gitti. Oğlum, gümüşleri kabul etmeden önce seni kabul ettim, dedi ve kapıyı açıp parayı aldı. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, dayısına talebe olduktan bir müddet sonra onunla birlikte hacca gitti. Mescid-i Haram'da 400 kadar büyük zat şükür hakkında konuşuyorlardı. Her biri şükrü tarif ve izah ettiler. Neticede 400 ayrı izah meydana geldiyse de hepsi de bu tarif ve izahları yetersiz buldu. Sırrı-i Sakati rahmetullahi aleyh, yeğeni Cüneyd'e dönüp, madem ki buradasın, bu hususta bir de sen bir şeyler söyle, dedi. Cüneyd-i Bağdadi, şükür Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimet ile ona isyan etmemek, ona isyan için ihsan ettiği nimeti sermaye olarak kullanmamaktır, buyurdu. Orada bulunanların hepsi bu cevabı çok uygun buldu ve seni tebrik ederiz. Maksadı en güzel şekilde ifade ettin. Bu ancak bu şekilde tarif edilebilirdi, dediler. Sırrı-i Sakati
rahmetullahi aleyh, yavrum, öyle anlıyorum ki senin lisanın doğru ve kuvvetli olacak. Böyle güzel söyleyebilmek hali sana nereden geliyor diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi hiç tereddüt etmeden, sizin sohbetlerinizde bulunmakla efendim dedi. Cüneyd-i Bağdadi, hocasına ait olan evin bir odasında kalırdı. Allahü Teala'yı bir an bile olsa aklından çıkarmazdı. Seccadesi üzerine diz çöker, kıbleye karşı döner, sabaha kadar zikrederdi. Daima abdestli durmaya özen gösterir, yatsının abdestiyle sabah namazını kılardı. Bir gece yıkanmak için suya ihtiyacı oldu. Fakat hava çok soğuk idi. Bu sebepten aklından şöyle geçti. Hava çok soğuk. En iyisi sabahın olmasını beklemek. O zaman su ısıtırım veya hamama gider yıkanırım. Sonra birdenbire ürperdi. Bir an bile olsa böyle düşündüğüne pişman oldu ve ben yıkanmayı tehir için sabahın olmasını, sabah olunca da su ısıtarak yıkanmayı veya hamama gitmeyi düşünüyorum. Halbuki Allahü Teala bana sadece bir defa yıkanmamı emrediyor. Ben de onu tehir için sudan bahaneler arıyorum. Benim bu düşüncem hiç münasip değil, dedi. Ceza olarak gecelik elbisesi üzerinde olduğu halde soğuk su ile gusletti. Tasavvufu dayısı Sırrı-i Sakati'den öğrendi. Asrının kutbu idi. Binlerce veli yetiştirdi. 30 defa yaya olarak hacca gitti. Kerametleri, nasihatları, hikmetli sözleri ve ihlaslı amelleriyle meşhur oldu. 30 sene cemaatle namazda ilk tekbiri kaçırmadı. Namazda kalbine dünya düşüncesi gelse o namazı tekrar kılardı. Daima Allahü Teala'yı hatırlardı. Her gün 400 rekat nafile namaz kılardı. 30 yıl yatsı namazından sonra hiç uyumadan ibadetle meşgul oldu. Hocası Sırrı-i Sakati ona bir meclis kurup insanlara nasihat etmesini söylerdi. Fakat o,

kendini bu işe layık görmezdi. Bir cuma gecesi Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördü. Resulullah ona, "Ey Cüneyt, insanlara nasihat et. Zira senin sözün halkın kalplerinin rahatlık ve ferahlık bulmasına sebeptir. Allahü Teala senin sözünü insanların kurtuluşa ermesi için sebep kılmıştır." buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi sabahleyin erkenden hocasının yanına gitti. Daha bir şey söylemeden hocası, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından vazifelendirilmedikçe insanlara nasihat etmekten çekindin." buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi ertesi günü meclis kurup insanlara Resulullah'ın yolunu anlatmaya başladı. Her meslekten insanlar akın akın gelip sohbetlerinden istifade ediyordu. Mürşit geçinen çok kişi postlarını bırakıp onun sohbetleriyle hakikati öğrendiler. Bir gün Hristiyan fakat Hristiyan olduğuna dair görünüşte bir alameti bulunmayan bir genç, Cüneyd-i Bağdadi'nin sohbet meclisine girdi ve, "Ey Üstad! Hazreti Peygamber buyuruyor ki, müminin firasetinden korkunuz. Çünkü o, Allahü Teala'nın nuru ile bakar. Bunun manası nedir?" diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi bir müddet sustu. Sonra başını kaldırıp, "Müslüman ol. Müslüman olmak zamanı geldi." buyurdu. Genç hemen Müslüman oldu. İmam-ı Yafii buyuruyor ki, insanlar bu hadisede Cüneyd-i Bağdadi'nin bir kerameti var zanneder. Halbuki bu hadisede onun iki kerameti vardır. Birisi, o gencin Hristiyan olduğunu bilmesi, diğeri, o gencin Müslüman olma vaktinin geldiğini bilmesidir. Salihlerden bir zat, rüyasında Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Cüneyd-i Bağdadi de yanlarında bulunuyordu. O sırada bir kimse huzura dahil olup, Resulullah'a bir soru sordu. Resulullah, "Bunun cevabını Cüneyd'den iste, o cevap versin." buyurdular. Cüneyd-i Bağdadi, "Ya Resulallah, sizin huzurunuzda ben nasıl konuşabilirim?" dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Diğer peygamberler ümmetlerinin tamamı için ne kadar övünüyorlarsa ben de Cüneyd ile o kadar övünürüm." buyurdular. Zengin bir kimse vardı. Cüneyd-i Bağdadi'nin huzuruna gelip tövbe etti ve talebeliğe kabulünü istedi. Malını da fakirlere dağıttı. 1000 altını kaldı. Cüneyd-i Bağdadi, "Bu 1000 altını da Dicle nehrine at." buyurdu. O zengin Dicle kenarına gidip altınları birer birer nehre attı. Geri dönüp huzura dahil olunca Cüneyd-i Bağdadi ona heybetle bakıp, "Niçin hepsini birden atmadın da birer birer sayarak attın? Demek hala gönlünde onlara muhabbet var." buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi onu sohbetlere kabul etmedi. Gönlünde dünya sevgisi kalmadığını anlayınca onu kabul etti. Büyüklerden bir zat, Cüneyd-i Bağdadi'nin huzuruna yaklaştığı sırada, şeytanın onun yanından hızla kaçtığını gördü. O zat, huzurla şereflenince, yüz hallerinden onun çok öfkelenmiş olduğunu anladı ve, "Ey Üstad, biz biliyoruz ki, insan öfkelenince şeytan ona yaklaşır. Fakat görüyorum ki, bu kadar fazla öfkelenmiş olduğunuz halde, şeytan sizden kaçıyor. Bunun hikmeti nedir?" diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi, "Sen bilmez misin ki biz kendi nefsimiz için kızmayız. Başkaları nefsi için kızarlar. Bu sebepten dolayı şeytan kendilerine musallat olur. Bizim kızmamız hep Allah için olduğundan, şeytan bizden kızdığımız zaman kaçtığı gibi,
başka hiçbir zaman kaçmaz buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi'yi tanıyan ve sevenlerden biri de Ebu Amr idi. Ebu Amr bir gün bir ihtiyaç için çarşıya gitmişti. Bir cenaze gördü. Hemen cenaze namazına katıldı. Sonra yolda ilerlerken bir kadın görüp ona baktı. Hemen bu yaptığının uygun olmadığını hatırlayıp tövbe etti. Eve geldiğinde ona, "Senin yüzün niçin karardı?" dediler. O da hemen aynaya bakarak hakikati anladı. Tam 40 gün bu günahına gözyaşı dökerek tövbe etti. Yüzünün siyahlığı yine de kaybolmadı. Nihayet Cüneyd-i Bağdadi'yi ziyaret etmek aklına geldi. Doğru Bağdat'a geldi. Hanesinin kapısını çalınca şu sesle irkildi. "Gel bakalım ey Eba Amr! Sen Ruhbe'de günah işle, biz de Bağdat'ta bu günaha istiğfar edelim." Birisi Cüneyd-i Bağdadi'ye, "Gözümü yabancı kadınlara bakmaktan nasıl koruyabilirim?" diye sordu. Cevabında, "Yabancı kadını gördüğün zaman Allahü Teala'nın seni, senin o kadını görmenden daha iyi gördüğünü hatırla." buyurdu. Mel'un şeytan, bir üstadın hizmetçisi kılığında Cüneyd-i Bağdadi'nin huzuruna geldi ve, "Efendim, size hizmet etmekle şereflenmek, feyz ve bereketlerinizden istifade etmek arzusuyla geldim. Lütfen kabul buyurunuz," dedi. Cüneyd-i Bağdadi kabul etti. Şeytan 20 sene kadar kendisine hizmet etti. Ama bir kere olsun vesvese veremedi. Nihayet ümidini kesti. Bir gün, "Üstadım, siz beni tanıyor musunuz? Ben seni ilk geldiğin gün tanımıştım. Sen şeytansın," dedi. Şeytan, "Ya Eba Kasım, ben senin kadar yüksek makam ve derecelere kavuşmuş olan bir zat daha tanımıyorum," dedi. Cüneyd-i Bağdadi, "Ey melun, hemen defol git buradan. Şimdi de kendimi beğenme, uç gibi bir duruma düşürmek ve beni mahvetmek arzusundasın değil mi? Bu çirkin maksadına kavuşamayacaksın," buyurdu. Hayrün Nessaç bir gün evinde oturuyordu. Kalbine, "Cüneyd-i Bağdadi kapıdadır, çıkıp karşılayayım," diye bir düşünce geldi. Fakat, "O buraya gelmez. Kalbime gelen düşünce vesvesedir," deyip o düşünceyi kalbinden attı. Biraz sonra aynı düşünce yine kalbine geldi. Fakat onu da kalbinden attı. Üçüncü defa kalbine aynı düşünce gelince, "Çıkıp bakayım," dedi. Çıktı ve Cüneyd-i Bağdadi'yi kapıda bekler buldu. "Ey Hayrün Nessaç! Kalbine ilk geldiği zaman niçin kalkıp kapıyı açmadın?" buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi'nin sohbetinde bulunanlardan biri, kendisini imtihan için yanına geldi ve bir soru sordu. Cüneyd-i Bağdadi, "Bu soruya söz ile mi yoksa manevi olarak mı cevap verelim?" dedi. O kimse de, "İki şekilde de cevap ver," dedi. Cüneyd-i Bağdadi, "Keşke kendi kendini deneseydin. O zaman beni denemeye lüzum görmezdin. Manevi cevap istiyorsan, böyle yapmakla artık bizim yolumuzdan ayrıldın. Allahü Teala'nın dostlarını tecrübe etmeye, onları yaralamaya senin gücün yetmediğini bilmez misin?" buyurdu. Bunun üzerine soru soranın yüzü simsiyah oldu. O kimse yaptığına pişman olup tövbe etti. Cüneyd-i Bağdadi de ona merhamet ederek teveccüh etti. Bundan sonra o şahıs Cüneyd-i Bağdadi'nin yakınlarından oldu. Kelam ehlinden İbn-i Küllab, bozuk fırkalar hakkında reddiyeler yazıyordu. Bazı kimseler ona tasavvuf ehlini de yazmasını söylediler. İbn-i Küllab, "Tasavvuf ehlinin reisi kimdir?" diye sordu. "Cüneyd-i Bağdadi'dir," dediler. İbn-i Küllab, Cüneyd-i Bağdadi'ye birini gönderip görüşlerinin ne olduğunu öğrenmek istedi. Cüneyd-i Bağdadi ona,
bizim yolumuz baki olanı fani olandan ayırmak, baki olan için faydası olmayan her şeyden uzak durmaktır, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi'nin bu sözü İbn-i Küllab'a gelince çok şaşırdı ve şöyle dedi: bu nasıl bir şeydir ki bizim bunu anlamamız dahi imkansız? Hemen kalkıp Cüneyd-i Bağdadi'nin meclisine gitti. Ona tevhid hakkında bir soru sordu. Cüneyd-i Bağdadi'nin verdiği cevaptan hayrette kalıp, bu cevabı tekrarlar mısınız dedi. Bunun üzerine Cüneyd-i Bağdadi daha değişik bir şekilde cevap verdi. İbn-i Küllab'ın hayreti daha da artıp, bu cevabı da tekrar eder misiniz dedi. Cüneyd-i Bağdadi bu sefer de daha başka bir şekilde cevap verdi. İbn-i Küllab, söylediklerinizi kavrayabilmem, ezberleyebilmem imkansız. Bari bunları söyleyin de yazayım dedi. Cüneyd-i Bağdadi, eğer bütün bunları söyleyen ben olsaydım yazdırırdım buyurdu. Bunun üzerine İbn-i Küllab, Cüneyd-i Bağdadi'nin büyüklüğünü kabul ve ona hayranlığını itiraf etti. Ebu Amr adında birisi hacca gitmeye niyet etti. Vedalaşmak için Cüneyd-i Bağdadi'ye uğradı. İhtiyacı olmadığı halde, bereket olarak yanında bulunması için kendilerinden bir dirhem borç istedi. Fakat yanlarında da hiç para olmadığını biliyordu. Buna rağmen Cüneyd-i Bağdadi, cebinden bir dirhem çıkarıp ona verdiler. Ebu Amr hacca gitti. Dönüşünde Cüneyd-i Bağdadi'ye Medine'den bir yüzük satın aldı. Ziyaretine gittiği zaman yüzüğü evde unuttuğunu anladı ve neyse şimdi yüzükten hiç bahsetmem. Sonra ziyaret ettiğimde yüzüğü takdim ederim dedi. Huzurlarına girdiği zaman efendim hacca giderken sizden ödünç olarak aldığım bir dirhemi iade etmek istiyorum dedi. O da biz onu Medine-i Münevvere'den getirip de evde unuttuğunuz yüzük gibi unuttuk. O zaman hediye etmiştik buyurdu. Çocuğu kaybolan bir kadın Cüneyd-i Bağdadi'ye gelip çocuğunun bulunması için dua talep etti. O da dua etti, çocuk bulundu. Cüneyd-i Bağdadi bir gece uyandı. Uyumak istiyor, uyuyamıyordu. Oturmak istiyor, oturamıyordu. Bir müddet sonra kapıyı açıp dışarı çıkınca birinin üzerine bir aba örtüp büzüldüğünü gördü. Cüneyd-i Bağdadi'ye, ey efendim, bu kadar bekletilir mi dedi. Cüneyd-i Bağdadi, gece geç vakitte geldiniz dedi. O kimse, kalplere hareket veren Allahü Teala'dan sizin kalbiniz bana teveccüh etsin diye talep ettim dedi. Peki benden ne istiyorsunuz diye Cüneyd-i Bağdadi sorunca o kimse nefsin hastalığına ilaç yok mudur diye sordu. Cüneyd-i Bağdadi nefsin ilacı isteklerine muhalefet etmektir buyurdu. Bunun üzerine o kimse kendi kendine, ey ahmak nefsim! Bunu ben sana kaç defa söyledim. Ama sen Cüneyd'den duymayınca inanmadın, dedi. Bir gün Cüneyd-i Bağdadi camideyken bir zat içeri girdi ve iki rekat namaz kıldı. Sonra bir kenara çekildi. Biraz sonra işaret ile Cüneyd-i Bağdadi'yi yanına çağırdı. Ve ona, ey Ebel Kasım! Allah-u Teala'ya ve dostlara kavuşma vaktim yaklaştı. Vefatımdan sonra yıkanmam, kefenlenmem ve defnim bittikten sonra senin yanına bir genç gelir. Elbisemi, asamı ve su kırbamı ona verirsin. O Allah-u Teala katında manevi derecesi olan birisidir dedi. O zat vefat edip defnedildikten sonra Cüneyd-i Bağdadi'nin yanına bir genç geldi ve emanet nerede ey Ebel Kasım dedi. O da sen bunu nereden biliyorsun bize söyle buyurdu. Bunun üzerine genç
falanca yerde bulunuyordum. Gizliden bir ses bana, kalk Cüneyd'e git. Ondaki şu şu emaneti al. Sen Ebdal denilen evliyadan birinin yerine tayin edildin, dedi. Bunun üzerine Cüneyd-i Bağdadi emanetleri ona verdi. O genç gusül abdesti aldıktan sonra o elbiseleri giyip gitti. Cüneyd-i Bağdadi'nin talebelerinden biri şeytanın vesvesesine kapılıp, artık ben kemale geldim. Sohbete devam etmeme lüzum kalmadı, dedi ve bir köşeye çekildi. Benlik ve gururundan dolayı şeytani bir rüya gördü. Rüyasında bağlık bahçelik içinde akan güzel nehirler ve çok lezzetli yemekler yediğini gördü. Bu rüyayı hakikat zannedip kibri daha da arttı ve bu halini arkadaşlarına anlattı. Onlar da bu durumu Cüneyd-i Bağdadi'ye arz ettiklerinde onun çok üzüldüğünü gördüler. Cüneyd-i Bağdadi hemen onun yanına gitti ve seni bu gece cennete götürürlerse oraya vardığında 3 defa la havle oku buyurdu. Hakikaten o kimseyi rüyasında cennete götürdüler. Hemen 3 defa la havle okudu. Gördüklerini ve kendisinde hasıl olan şeytani hallerin hepsini unuttu. Bir anda kendisinin pislik ve çöplük içerisinde olduğunu gördü. Uyandığında gördüklerini hatırladı ve içine düştüğü hatayı anladı. Çok pişman olup tövbe etti ve Cüneyd-i Bağdadi'nin elini öptü. Yeniden sohbetlere katılarak talebeler arasındaki yerini aldı. Cüneyd-i Bağdadi, herkese bir mürşidi kamil lazımdır. Aksi halde mel'un şeytan gelip kendisine musallat olur ve insan maazallah ona tabi olur buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi bir yolculuğu sırasında Küfe'ye uğradı. Şehrin ileri gelenlerinden birisinin sarayını gördü. Kapısında hizmetçiler bulunan saray çok güzel ve süslüydü. Sarayın penceresinde birisi şu manada şiir söylüyordu. Ey saray! Sana hüzün, gam, keder girmez. Zaman senin sakinlerine, içindekilere bir şey yapmaz. Sen muhtaçlar için ne güzel bir konaksın. Aradan uzun bir müddet geçtikten sonra Cüneyd-i Bağdadi oraya tekrar uğradı. Bu sefer sarayı öncekinden çok farklı buldu. Kapısı kararmış, içinde yaşayanlar dağılmış, o güzelim saray perişan bir vaziyetteydi. Cüneyd-i Bağdadi sarayın kapısını çaldı. İçeriden gayet zayıf bir sesle birisi, ''Buyurun, girin.'' dedi. Cüneyd-i Bağdadi içeri girdi ve, ''Bu sarayın o eski güzelliğine ne oldu? Nerede şimdi içerisinde kıymetli elbiselerle gezinenler?'' diye sordu. Adam ağlayarak, ''Efendim, onlar burada emanetçi olarak kalıyorlardı. Ömürleri bitince ahirete göçtüler. Dünyanın hali böyledir. Ona gelen gider.'' dedi. Cüneyd-i Bağdadi, ''Daha evvel geldiğimde şiir okuyan birisi vardı. O bendim efendim.'' Cüneyd-i Bağdadi, ''Demek ki sendin. Peki bu viranelik yerde nasıl kalıyorsun? Kalbin nasıl rahat ediyor?'' dedi. O kimse, ''O nasıl söz? Burası sevdiklerimin evi değil mi? Nasıl olur da buraları terk ederim?'' dedi. Bu sözler Cüneyd-i Bağdadi'ye çok tesir etti. Sevgisini samimi bir dille anlatması çok hoşuna gitmişti. Cüneyd-i Bağdadi gıybetten çok sakınırdı. Bir gün Şenuziye Mescidinde oturmuş, cenaze namazı için cemaat bekliyordu. Bu sırada bir fakir gördü. Halinden ibadet ehli olduğu anlaşılıyordu. Fakat dilenmek ile meşguldü. Kendi kendine, bu adamcağız böyle dileneceğine çalışıp nefsini bu hale düşmekten korusa daha iyi olmaz mı?